Ebu Derda radıyallahu an orada iki dirheme bir gölgelik yaptırdı. Bunu duyan Ömer radıyallahu an şu mektubu yazıp gönderdi. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan Uveymir'e, senin için Fars ve Rum binaları kıyamete kadar sana yeterdi. Seni Dımışk'a naklettim. Mektubumu alır almaz aile efradınla birlikte oraya git. Ebu Derda Dımışk'a gitti ve orada vefat etti. Demek ki Hazreti Ömer bu kadarını fazla buldu. Üçüncü kısım iki taraf arasında ve ortada olanıdır. Bu da ahiret ameline yardımcı olan dünyalıktır. Yetecek kadar yemek, kalın bir gömlek ve insanın sağlığını koruyacak ilim ve amel edinmesi için zaruri olan sair ihtiyaçları gibi. Bu kısım dünyalıktan olan birinci kısım gibi değildir. Bu ancak birinci kısma yardımcı ve ona bir yoldur. İlim ve amel maksadı ile bunlardan istifade eden kimse dünyalık peşinde sayılmaz. Şayet bu gibi ihtiyaçları temin ederken maksadı ilim ve amel olmayıp peşin zevk olursa o zaman ikinci kısma girer ve dünyalıktan olur. İnsanoğlu öldüğü zaman kendisiyle üç vasıf kalır. Bu vasıflar şunlardır. Kalbin safası, yani her türlü kibir ve riyadan temizlenmiş, Allah'ın zikriyle ünsiyeti ve Allah için sevgisidir. Kalbin temizlik ve cilası, dünya şehvetlerinden çekinmekle, ünsiyeti Allah'ı çok anmakla, muhabbeti de marifetle hasıl olur. Marifet de ancak devamlı tefekkürle elde edilir. Öldükten sonra insanı kurtarıp saadete ulaştıracak bu üç sıfattır. Kalbi dünya şehvetlerinden temizlemek münciyattandır. Zira bu temizlik kul ile Allah'ın azabı arasında kalkan ve perde olur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kulun ameli kendisini müdafaa eder. Mesela azap ayakları tarafından geldiği zaman gece kıyamı gelir. Azaba karşı durur ve azabı def eder. Azap elleri tarafından geldiği zaman sadaka gelir ve azabı ondan def eder. Zikir ile ünsiyet ve Allah için sevgi ise bunlar da insanı mesud eder. Allahü Teala'ya mülakat ve onun cemalini müşahede zevkine ulaştırırlar. Bu saadet hemen ölüm anından başlar ve ebediyen devam eder. Onun için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Nasıl olmasın ki? Onun sevgilisi tektir. Ünsiyet ve zikrine mani olan manialar ölümüyle ortadan kalkmıştır. Mevkuf ve mahpus bulunduğu yerden bağ ve bahçelere intikal etti ve sevgilisiyle baş başa kaldı. Dünyayı sevene de öldükten sonra nasıl azap olmasın? Zira onun tek sevgilisi dünyaydı. Onu bir daha bulamamak üzere elinden kaçırdı ve oraya dönmek imkanlarını kaybetti. Ölüm yok olmak değildir. Dünya sevgisinin hasreti ve Allah'a teveccühtür. Demek ki ahiret yolcusu şu üç sıfata devam eden kimsedir. Onlar da zikir, fikir ve dünya şehvetlerinden kendisini alıkoyacak ve oradan uzaklaştıracak şekilde ameldir. Bütün bunlar vücut sağlığı ile mümkündür. Vücut sağlığı da yemek, içmek, giymek ve mesken ile sağlanır. Bunların her biri de birçok şeylere muhtaçtır. Ahiret yolculuğu için muhtaç olduğu bu maddelerden

lüzumlu ve yetecek kadarını temin eden kimseye dünya adamı denmez. Bu gibiler hakkında dünya ahiretin bir mezrası sayılır. Bunları şehevi his ve zevklenmek maksadıyla toplarsa, o zaman bu adam dünya adamı olur. Şu kadar var ki, dünyalık da ikiye ayrılır. Birincisi, ahiret azabına sebep olur ki, bunlar haram olarak toplanan dünyalıktır. İkincisi, yüksek mevkilere çıkmasına mani olup, uzun zaman hesap vermesine sebep olan dünyalıktır ki, bunlara da helal kazanç denir. Aklı başında olan basiret sahipleri, uzun müddet mahşer yerinde hesap vermenin de bir azap olacağında tereddüt etmezler. Hesabı münakaşalı geçene azap olunur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, helalinin hesabı ve haramının da azabı vardır buyurdu. Dünyalıktan bir bardak soğuk su içmek, bir yeşilliğe bakmak veya güzel bir kuş sesi dinlemek gibi basit şeylerden de olsa zevk alan kimse, ahirette bunun kat kat fazlasını kaybetmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e, işte şu bir bardak su sorulacağın nimetlerdendir buyurmuştur. Kıyamet günü bu gibi suallerle karşılaşmak zillet, korku ve tehlikedir. Zahmet ve beklemektir. Bütün bunlar ahiret nasibinin noksanlığıdır. Bunun için Hazreti Ömer'e radıyallahu anh susamış bulunduğu bir sırada bir bardak soğuk bal şerbeti takdim ettiklerinde bardağı elinde evirip çevirdikten sonra, ben bunun hesabını veremem, alın siz için diyerek bardağı iade etmiştir. Dünyanın azı çoğu, helal ve haramı hepsi melundur. Ancak takvaya yarayacak kısmı dünyalıktan sayılmaz. İnsanın bu hususları bilmesi nispetinde dünyalıktan uzaklaşması kuvvetli olur. Hatta İsa aleyhisselam bir defa başının altına bir taş yastık koymuştu. Şeytan ona görünerek, işte dünyalığa meylediyorsun demesi üzerine taş yastığı da başının altından atmıştır. Süleyman aleyhisselam malik olduğu büyük dünyalıktan başkalarına çeşitli yemekler yedirirken, kendisi kuru ekmekle iktifa ederdi. Var olana sabır, yok olana sabırdan daha mühimdir. Bunun için Allahü Teala Resul-i Ekrem'e dünyayı bazen genişletti ve bazen de daralttı. Zaman gelir bolluk içinde olur, zaman gelir açlıktan karnı üzerine taş bağlardı. Yine bunun için mihnet ve meşakkatleri peygamberlere ve velilerine verdi. Sonra da derecesine göre herkesi iptila etti. Bunların hepsi onların ahiretteki mevkilerini yükseltmek içindir. Bu, çocuğun sıhhatini korumak için şefkatli bir annenin çocuğundan bazı yemekleri men etmesi ve hatta ona ilaç ve tedavinin acılığını tattırması gibidir. Yaptığımız bu izahtan Allah için olmayan her şeyin de dünyalıktan sayılmadığını anlamış olduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, helalinden olarak dünyalığı üstünlük ve övünmek için toplayanlar kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna, Allahü Teala onlardan gazaplı olduğu halde gelirler. Ama ihtiyacını temin, dilencilikten kurtulma ve nefsini korumak için mal kazananlar, kıyamet günü yüzleri ayın 14'ü gibi parlak olduğu halde mahşer yerine gelirler buyurmuş ve niyetiyle halinin nasıl

değiştiğini anlatmıştır. Anlaşılıyor ki dünya, ahiretle alakası olmayan nefsin peşin arzularından ibarettir. Buna heva denir. Allahü Teala Nâziyât suresi 41 ve 42. ayetlerinde buna işaret ederek, "Amma kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir." buyurmuştur. Heva, 5 şeyde toplanır. Bunlar da Hadid suresi 20. ayetinde, "Bilin ki dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir." buyurulmuş ve bu 5 şeyi meydana getiren maddelerin de 7 tane olduğu Ali İmran suresi 14. ayetinde şöyle beyan edilmiştir. "Kadınlara ve oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskârâne sevgi, insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçici birer faydasıdır. İhtiyacı sağlayacak yemek ve meskenden, Allah rızası niyet edilmiş ise Allah içindir. Fazlası ise zevk için olduğundan Allah için değildir. Zaruri ihtiyaç ile fazlası arasında bir derece vardır. Buna hacet denir. Hacetin de ileri, geri ve orta tarafları vardır. Geri tarafı zaruri kısmına yakın olanıdır ki bunun zararı yoktur. Çünkü tam zaruret miktarını tayin zordur. İleri tarafı ise zevk-ü safaya yaklaşanıdır ki bundan kaçınmak gerekir. Bir de orta derece vardır ki bu da şüphelidir. Tanafis anlatıyor. 7 gün 7 gece aç ve susuz olarak Mescid-i Haram'da Beni Şeybe kapısında bekledim. 8. gece uyku ile uyanıklık arasındayken ihtiyacından fazla dünyalık peşinde olanların kalp gözlerini Allahü Teala kör eder diye bir ses duydum. İşte sana göre dünya bu anlattıklarımızdır. Dünya geçicidir. Burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Halik'in dururken mahluka tapma, şeytana uyup da yolundan sapma, haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkmaya, ışık edindin mi aydınlanmaya, iki melek gelir sual sormaya. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız kefendir örtün döşeğin. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Paran apartmanın arkada kalır. Ummadığın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer, senden sorulur. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gök gürler gibi. Yürü dünya, yürü,
sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin yedi türlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı. 80 yıllık yoldan gelir kokusu. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bir mecliste Iraklı olanlar ayağa kalksın buyurdu. Bunun üzerine Iraklılar ayağa kalktılar. Sonra herkes otursun da yalnız Küfeliler kalsın buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Daha sonra da yalnız Murat kabilesinden olanlar kalsın, diğerleri otursun buyurdu. Bu sefer Murat kabilesinden olanlar ayakta kaldı. Bundan sonra Karn kabilesinden olanlar kalsın deyince tek bir kişi ayakta kaldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sen Karni misin?" diye sordu. Adam, "Evet, ben Karni'yim." deyince Hazreti Ömer ondan üveysi sordu ve kendisini tarif etti. Adam, "Evet, tanıyorum." "Onu niye sordun?" "Bizim kabilede ondan ahmağı ve ondan adisi yoktur." deyince Hazreti Ömer ağlayarak, "Dediğin doğru. Fakat Resul-i Ekrem, Rabia ve Mudar kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince insan onun şefaatiyle cennete girer buyurmuştur," dedi. Herm bin Hibban, bazı kitaplarda Herm bin Hayyan diyor ki, Hazreti Ömer'in bu beyanatını dinledikten sonra onu aramak üzere Küfe'ye gittim. Bir öğle vakti elbisesini yıkayıp abdestini alırken kendisini Fırat kenarında buldum. Tarif ettikleri şahsın bu olduğunu anladım. Kendisine selam verdim, selamımı aldı. Bana baktı ve ben de kimle müşerref oldum diyerek musafaha için elimi kendisine uzattım. Fakat o elini vermedi. Ben kendisine, "Üveys, Allah sana rahmet etsin. Ne haldesin?" diye sordum. Sonra görünüşündeki halinden ötürü kendisine karşı beslediğim sevgi ve muhabbet ziyadeleştiği için kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Bu vaziyet karşısında o da mütehassıs oldu. O da ağladı. Ve şu şekilde bir sual tevcih etti. "Allah sana da rahmet etsin. Ey Herm bin Hibban, sen ne haldesin? Seni bana kim gönderdi?" dedi. Ben de, "Allah gönderdi." dedim. Bunun üzerine, "La ilahe illallah, Sübhanallah, muhakkak Rabbimin vaadi yerini buldu." dedi. Daha önce hiç görüşmediğimiz halde benim ismimle bana hitap etmesine hayret ederek, "Adamı nereden bildin?" diye kendisinden sordum. "Alim ve habir olan Allahü Teala bana haber verdi. Seninle konuştuğum zaman ruhum ruhunu bildi. Zira ruhun da cisimler gibi teşkilatı vardır. Aynı zamanda müminler birbirini bilirler. Buluşmasalar da Allah'ın rahmetiyle sevişirler ve tanışırlar. Ne kadar uzak mesafelerde kalsalar da zarar vermez." dedi. Bunun üzerine kendisine, "Senden duymak istediğim Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini bana okur musun?" dedim. O da, "Anam babam kendisine feda olan Resul-i Ekrem'e yetişemedim. Onun mübarek sohbetiyle şereflenemedim. Ben de senin gibi onun ashabıyla buluştum. Ve onlardan bana Resul-i Ekrem'in bazı hadisleri ulaştı. Fakat ben bu kapıyı açmak istemiyorum. Ne muhaddis, ne müftü ve ne de kadı olmak sevdasındayım. Benim şahsi meşgalem bana yeter." dedi. Ben, "O halde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet oku."

Bunu senin ağzından dinlemek isterim. Aynı zamanda bana dua et ve nasihatta bulun. Zira ben seni Allah için son derece seviyorum, dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı. Elimden tuttu. Fırat'ın kenarında yürürken, Duhan suresi 38. ayetten 42. ayet sonuna kadar okudu ki, manası şudur. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak ve ancak gerektiği gibi yarattık. Ama inananların çoğu bilmezler. Doğrusu hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Yardım da görmezler. Yalnız Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. O şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Üveys bu ayetleri okuyunca öyle bir ah çekti ki bayıldığını sandım. Sonra bana, ey Hibban'ın oğlu, baban öldü. Sen de yakında öleceksin. Gideceğin yer ya cennet veya cehennemdir. Baban Adem, annen Havva, Nuh İbrahim Halilür Rahman ve alemlerin Resulü olan Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer, bunların hepsi öldü. Ah Ömer, ah Ömer, diye inledi. Bunun üzerine ben kendisine, öbürleri vefat etti. Fakat Ömer vefat etmedi dedim. O, onun kara haberini, hatta senin vefat haberini de Rabbim bana bildirdi. Sen de artık ölüler arasında sayılırsın. Sana vasiyetim, Allah'ın kitabı ve salih müminlerin yoludur. Ölümü hatırdan çıkarma. Akrabana döndüğün zaman onları Allahü Teala'nın azabının şiddetiyle korkut. Herkese nasihat et. Cemaatten ayrılma. Sonra dininden uzaklaşır ve kıyamette cehenneme gidersin. Benim ve senin için dua et. Dedikten sonra, Allah'ım, bu adam beni senin için sevdiğini ve senin rızan için ziyaretime geldiğini söylüyor. Cennette yüzünü bana göster. Darüsselam'a onu benimle yerleştir. Dünyada da onu koru. Kaybını kendisine buldur. Aza kanaat edenlerden kıl. Ona hayırlı mükafatlar ver, diye dua etti. Sonra da, seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Artık bundan sonra beni arama. Ben şöhreti sevmem. Yalnızlıktan hoşlanırım. Hayatta olduğum müddetçe, bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Hayatta olduğum müddetçe, bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Seni daima hatırlar, senin için dua ederim. Sen de benim için dua et. Şimdi buradan ayrıl ki ben de ayrılayım, dedi. Bir müddet daha kendisiyle yürümek istedimse de, mümkün olmadı. Ağlaşarak ayrıldık. Onu takip ettim. Bir sokağa saptığını gördüm. Bilahare ne kadar araştırdımsa da bir daha kendisine rastlamadım. Allah rahmet etsin. İşte dünyadan yüz çeviren ahiret yolcularının hali budur. Velhasıl dünyanın yeşilliklerinin gölgelediği ve tozların kapladığı varlıktan ibaret olduğunu öğrenmiş olduk. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçesi ve Müslümanların baş tacı İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, Mektubat adlı eserinin 1. cilt 33. mektubunda şöyle buyuruyor:

Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç istifadesi olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahü Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harcetmek çok çirkin bir iştir. 1. cilt 50. mektupta ise şöyle buyruluyor. Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi teala aleyh gönderilmiştir. Dünyanın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir. Allahü Teala sevgili peygamberi hürmetine aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat kendinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın. Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasip eylesin. Dünya görünüşte çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakikatte ise öldürücü zehirdir. İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan bu bozuk mala gönül kaptırmaz. Alimler buyuruyor ki, bir kimse ölürken malını zamanının en akıllısına verilmesini vasiyet etse, zahide vermek lazımdır. Çünkü zahid, dünyaya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyaya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir. Yine 1. cilt 72. mektupta şöyle buyruluyor. Bu mektup Hace Cihan'a yazılmış olup ahireti isteyenin dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Dünyayı terk etmek nasıl olacağını bildirmektedir. Allahü Teala selamet ve afiyet versin. Din ile dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır. Ahireti kazanmak isteyenin dünyadan vazgeçmesi lazımdır. Bu zamanda dünyayı tamamen terk etmek kolay değildir. Hiç olmazsa hükmen terk etmek, yani terk etmiş sayılmak lazımdır. İslamiyet'in emirlerini aşmamak lazımdır. Altın ve gümüşün, ticaret eşyasının, kırda çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını vermek farzdır. Bunların zekatını elbette vermelidir. İslamiyet'e uymakla ziynetlenen bir kimse, dünyanın zararından kurtulmuş olur ve ahireti kazanır. Dünyayı böyle hükmen de terk edemeyen kimse, münafık demektir. İmanlı olduğunu söylemesi, ahirette kendisini kurtaramaz. Yalnız dünyada malını ve canını korur. Farisi Beyt tercümesi. Söyledim sana işin özünü. İster sıkıl, ister dinle sözümü. Dünyanın bu kadar gösterişli hali, hademesi, hizmetçileri, tatlı yemekleri, çeşitli şerbetleri, süslü, cazibeli elbiseleri ve nice zevkleri karşısında hangi baba yiğit, hangi bahtiyar kimse bu doğru söze kulak verip dinler? Farisi Beyt tercümesi. İncilerin ağırlığı sağır etmiş kulağını.
duymaz olmuş.

Ne yapayım, ağlamamı, sızlamamı? Allahü Teala bizi ve sizi Muhammed aleyhisselamın yoluna uymakla şereflendirsin.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzluğa sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'a

0: Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an, hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kufe'de vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat Peygamberimizden aldı. Hazreti Ali Efendimiz herkesçe cesaret ve kahramanlığıyla tanınsa da onun en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü konuşmasıdır. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır hadis-i şerifi. Hazreti Ali'nin ilminin üstünlüğünü gösterir. Halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler, yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş, bu mektuplar elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hazreti Ali'nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğüt ve nasihatleri, oğlu Hazreti Hasan'a verdiği öğütlerdir. Velilerin babası Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a hitaben: "Ey oğul, hayatımın son demlerindeyim. Günden güne zayıflıyorum. Onun için sana bu öğütleri bildirmekte acele ediyorum. Çünkü düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için fırsat bulamadan ecelimin gelmesinden, vücudum gibi hafızamın da zayıflamasından, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir ata benzemenden endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını söylüyorum. İyi dinle. Ey oğul! Benim bu vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı, Allah'tan korkup ona sığınmak, onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, ecdadının ve geçmiş iyi insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden önce gelip geçen ecdadın da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da öyle düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru şeyleri tuttular. Vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları ve takip ettikleri yolda gitmek istiyorsan, onların baştan takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlarını arttırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Ey oğul! Her hususta önce Allah'a sığın. Ondan başarı dile. Seni şüpheye düşürecek veya bir kötülüğe itecek şeyleri terk et. Kalbinin bütün kötülüklerden durulduğunu, fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikat olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna emin değilsen, karışık konulara girme. Aksi halde önünü göremeyen adam gibi olursun ki her an içinden kurtulması zor olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ise İslam'ı öğrenmeye çalışanlara yakışmaz. Ey oğul! Bu tavsiyelerimi dinle ve anla.

Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise, yaşamasını elinde tutan da O'dur. Varlıklara can verip yaşatan kim ise, öldürecek olan da O'dur. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine O'dur. Her türlü belayı ve hastalığı veren de O, şifa ve devasını veren de O'dur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle O'nundur. O'nun takdiri üzerine hareket etmektedir. Ahiret cennetiyle, cehennemiyle ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle O'nundur. Ey oğul! Bu hususta birinin bilmediğini görünce onu cehaletine say. İlimde ne kadar ilerlersen, bilmediğin birçok şey şüphesiz yine bulunacaktır. Zira ufkunun dışında düşünme. Görme gücünün çok ilerisinde bulunan nice şeyler vardır. Allah bazı şeyleri sana öğretmişse, onu kendi gücünle meydana getirip kazandığını zannetme. Çünkü sen, seni yaradan, rızıklandıran ve seni en güzel bir surette meydana getiren ulu yaratıcıya sığın. İbadetin onun için, aşkın onun için, korkun ve sevgin onun için olsun. Ey oğul! Peygamberin Allah hakkında bildirdiğini hiç kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. İlahi kudret karşısında kendi küçüklüğünü ve zayıflığını düşünerek hareket et. Onun karşısında acizliğini ve güçsüzlüğünü düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona yönel, rızasını dile. Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeye çalış. Çünkü o iyilikten başkasını emretmez. Yasaklarından kaçın. Çünkü o kötülükten başkasını yasaklamaz. Daha iyi bir yerde konaklamak isteyen kervan gibisin. Ey o! Dünyanın ve içinde bulunan her şeyin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve orada insanlar için hazırlananları bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için bazı misaller verdim. Bu misallerle senin kurtuluşunu ümit ettim. Dünyayı bütün halleriyle bilen kimse, kervanın içindeki bulunan bir yolcuya benzer ki, devamlı, rahatı, temizliği, havası daha iyi olan bir yere göç etmeyi ve orada konaklama hazırlığındadır. Bunun için yolculuğun her türlü zorluk ve sıkıntılarını, arkadaşlardan ve maldan ayrılma ıstıraplarını göze almış bulunmaktadır. Çünkü o, gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. Oralarda eski elemlerden hiçbirini görmeyeceğini, rahat ve saadet içinde yaşayacağını şeksiz şüphesiz bilmektedir. Onun için kendisini buraya ulaştıran ve eski yerinden daha iyi bir yere bahşeden birisinden başka düşüncesi yoktu. Dünyada kendisine verilen nimetlerle mağrur olup sonunu düşünmeyen kimse ise çok verimli bir topraktan verimsiz, kıraç bir toprağa göç etme mecburiyetinde kalan bir kervana benzer ki onun için bu göçten daha feci bir şey düşünülemez. Ey oğul! Kendini başkaları için ölçü kabul et. Diğer insanları tıpkı kendin gibi tut.

kendi nefsin için istediğin şeyi başkaları için de iste. Kendi nefsin için sevmediğin şeyi başkaları için de sevme. Kendine iyilik yapılmasını istediğin gibi başkalarına da iyilik et. Başkalarında kötü gördüğün şeyi kendin için de kötü gör. Başkalarına yaptığın şey kadar sana da yapılırsa ona razı ol. Yaptığından fazlasını isteme. Sana söylenmesini istemediğin şeyi sen de diğerlerine söyleme. Başkalarının seni nasıl görmesini istiyorsan sen de başkalarını öyle. Ey oğul, kendini beğenmek kesinlikle doğru değildir. Kibir kalbin afetidir. Bütün gücünle çalış. Malını senden sonra gelecek mirasçılar için hazırlayıp biriktirme. Allah için bağışlanacak yerlere dağıt. Arzu ettiğin bir şeyi elde edersen onu kendinden bilme. Allah'a şükret ve ondan her zaman kork. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Önünde seni ahirete götürecek uzun bir yol ve sıkıntılı günler var. Dünya malından sana yetecek miktarını düşün ve sadece onu al. Başkasını yüklenme. Zira ondan zarardan başka bir şey gelmez. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Fakirleri görürsen onlara yardım et. Onlar hem üzerindeki ağırlığı kaldırırlar, seni malın felaketinden kurtarırlar, hem de ihtiyacın olduğu zaman kıyamet gününde onu sana geri verirler. Gücün yettiği kadar sadakayı arttır. Eğer böyle yapmazsan ihtiyacın olduğu zaman onu ararsın. Fakat bulamazsın. Dara düştüğün zaman sana geri vermek üzere, zenginliğinde senden ödünç istenirse isteyenleri reddetme. Ey oğul, iffeti muhafaza ederek çalışmak kötülükle zengin olmaktan hayırlıdır. İnsanın sırrını en iyi yine kendisi muhafaza eder. Bazı kimseler bulunur ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Düşünceli olan insan iyi görür. İyi kimselerle düş kalk ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki onlardan ayrılmış olasın. Haram ne kötü yemektir. Güçsüzlere zulüm, zulmün en çirkinidir. Tecrübe ettiğin şeylerin hayırlısı sana ibret verendir. Alçak tabiatlı yardımcılarda, kötü zan sahibi dostlarda ihtiyar ve irade yoktur. Sakın inat bineği sana üstün gelmesin. Ey oğul! Nefsini kardeşin seninle irtibatı kestiğinde onunla irtibata, sana yüz çevirdiğinde lütfa, pintiliğinde cömertliğe, uzaklaştığında yakınlığa, şiddetlendiğinde yumuşaklığa, suç işlediğinde özür dilemeye sevk et. Sakın bu hareketi yersiz olarak yapma. Yahut ehil olmayanlara yapma. Dostunun düşmanını dost edinme ki dostuna düşmanlık etmiş olursun. Kin ve kızgınlığını hazmet. Çünkü ben sonu bundan daha tatlı, daha lezzetli bir lokma görmedim.
sana sertlik gösterene yumuşak ol ki o vakit o da yumuşasın. Ey yol, düşmanına iyilikle muamele et. Çünkü bu iki zaferin biridir. Kardeşinle münasebeti kesmek istesen dahi geri dönülecek bir yer bırak. Belki bir gün olur münasebete lüzum görülür. Hakkında iyi düşünen kimsenin zannını hareketlerinle tasdik et. Aranızdaki samimiyete bakarak kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olamaz. Ey oğul, hiçbir zaman ailen sana halkın en kötüsü olmasın. Kardeşin senden ayrılmaya, seninle beraber olmaktan kuvvetli olmasın. Rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. İhtiyaç zamanında yumuşaklık, varlık ve zenginlik vaktinde sertlik ne çirkin haldir. Dünyadan sana olan vazife ancak gideceğin yeri yoluna koymaktır. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine yakındır. Acıyı gördükten sonra öğütten ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle terbiye kabul eder. Ey oğul, kader yüzünden gelecek sıkıntıyı sabır ve metanet kuvvetiyle ve ilmi yakini elde ederek def et. Gerçek dost sen yokken seni tasdik edendir. Nefsin arzularına uymak bir çeşit körlüktür. Asıl garip bir dosta sahip olmayan kişidir. Hakka tecavüz eden kişi sapa yola girer. Kifayet miktarı ile kanaat eden doğru yolu bulmuş olur. Kötülüğü geciktir. Çünkü onu ne vakit istesen yapabilirsin. Ey oğul, ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi akıllıya kavuşmaya denktir. Kudret değişince zaman da değişir. Başkalarından naklen de olsa gülünç şeyler söylemekten sakın. Akrabalarına hürmet et. Çünkü onlar senin kolunun kuvvetidir. Ey oğul, önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider. Bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön. Ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul, yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan zat sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul, bir kötülük işlediğin zaman ona dön
ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O, günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir, iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar. İçinden bir şey istersen ne istediğini bilir. O, gizliyi açık olan şey gibi bilir. İstediğini arz etmeden, içini ona dökmeden, dertlerini ve sıkıntılarını bildirmeden O bilir. İşlerinde muvaffak olmak için ona sığın. Ey oğul! Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme. Onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kâfi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş, gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan, kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz. Ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdi düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah, dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya, avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki

bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar. Fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler. Pek kısa bir zaman sonra da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. Ey oğul! Kimin bineği gece ve gündüz gibi olursa, kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol. Hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan açgözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. İffet için de fakirlik ve çalışmak, haksız yollardan zengin olmaktan hayırlıdır. Ey oğul! Kişi kendi sırrını başkalarından daha iyi muhafaza eder. Çok kimse var ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan çok yanılır. Düşünen kimsenin görüşü kesinleşir.

Konuşan doğru konuşmayabilir. Her isteyen isabet etmemiş olabilir. Her giden de geri dönmeyebilir. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerlerinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa kötülük olur. Çok zaman dert deva, deva da dert olur. Çok zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir, kendilerinden öğüt beklenen kimseler de aldatır. Ümide dayanıp işsiz güçsüz bekleme. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul, fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat, takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey oğul! Size, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul! Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul! Size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz. Fitneye karşı 2 yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan, Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul! Sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla
ve hatırlat. Ey oğul! Daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında, yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Dünya için ahiretini sat. Ey oğul! Bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma. Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha iyidir. Her işi ehline bırak. Ey oğul, iyi şeylerle emret, iyi şeylere ehil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol. Nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için gir. Bütün işlerde nefsini zorla, onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. O en iyi koruyucu ve en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Ey oğul! Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında hakka sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et. En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yok. Lüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez. İslamiyet'te ne varsa hepsini anla ve öğren. Şu esaslara riayet et. Ey oğul! Sana söyleyeceğim 8 husus var ki bunları aklından çıkarma. 1. En büyük zenginlik akıldır. 2. En büyük vahşet kibirdir. 3. En büyük fakirlik ahmaklıktır. 4. En büyük meziyet güzel ahlaktır. 5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir. 6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. 7.
cimri insanlarla yakınlık kurma.

0: Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir. 8. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni adi şeylere götürürler.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o güzel ahlakını, o yüce ahlakını, muazzam, mukallet, muhterem, biz hepsini içine alacak bir kelime olarak muhteşem ahlak demiştik ya, o muhteşem ahlakını anlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına müdahale ettiği için peygamber mirası, biz birçok alana ait örneklikleri onun mübarek hayatından bulabiliyoruz. Aklınıza gelen her türlü alana ait Efendimizin dünyasında bir yönüyle örneklik, bir yönüyle sözlü anlamda müdahaleler ve bu manada şekillendiren nebevi beyanlar, bir yönüyle de sahabe üzerinden oluşturulan bir fiili misallik her an için bulabiliriz. Biz de bir Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayata bıraktığı bu derin izleri anlayıp algılama noktasında bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Peygamberin konuştuğu yerde susmayı bilmemiz gerekir. Onun söz söylediği ve fiili anlamda örneklik adına bir şeyler bıraktığı yerde onun adımlarının önüne adımlar geçirmemek gerekir. Sözünün üzerine söz söylememe hassasiyeti de bundan kaynaklanır. Biliyorsunuz Hucurat suresindeki o ilk ayetler ümmet olarak bizimle peygamber arasındaki hukuku da tanzim eder. Hiçbir ayet sadece sahabe ile Resulullah arasında olmadığı gibi peygamberin hukukunu koruyan o ayetler de sadece sahabe ile alakalı ve sınırlı değildir. 14 asır sonra gelsek bile biz o ayetlerin muhatabıyız. O ayetler bize hitap ediyor, bize belli şeyleri yüklüyor ve bizden bazı sorumluluklar istiyor ki biz onları yerine getirme adına gayret içerisinde olmalıyız. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 74 ders yapmışız bu üst başlıkta. Allah nasip ederse 100 derste bitireceğiz, planımız öyleydi. Ama ben şöyle bir bakıyorum yaptıklarımıza, yapmadıklarımıza. İnanın daha Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatına ait birçok meseleye daha hiç girmiş değiliz. Çünkü öyle bir bereketli bir hayat ki bu manada rehberiyet o kadar güzel ve o kadar çeşitli ki aklınıza gelebilecek her alana ait o günün dünyasından bazı mesajlar alacağımız için biraz daha bu meselede farklı bir imkana işi dönüştürüp götürmek gerekiyor. İnşallah biz bu kadarla iktifa edeceğiz ama sonraki süreçte devam edeceğimiz ders silsilelerinde de eksik bıraktığımız alanları anlamaya çalışacağız. Tesettür ahlakını hatırlarsanız giyim kuşam adına bazı şeyler öğrendik orada. Bu son bahis biliyorsunuz yeme içme bahsiydi. Onunla da alakalı çok güzel şeyler öğrendik. Ben bazı şeyler de duyuyorum, biraz daha şevkim artıyor. İçinizdeki bazı kardeşlerimiz sünnetteki o örnekliliği hayatlarına taşımaya çalışıyorlar. Bakıyorum ben de bazen onlar söylemese de artık tabaklar biraz azalmış. Doymadan kalkma noktasında hassasiyet biraz daha fazlalaşmış. Bazı kardeşlerimiz biraz daha erkek, iki öğüne düşürmüşler şimdiden. Bunlar bizi şevklendiriyor. Demek ki söylediklerimiz burada kalmıyor. Bir yönüyle hayata intikal ediyor. Böyle de olması lazım. Sadece konuşup burada bırakırsak bunun bir faydası yok. İnşallah en başta ben size gerçekten yaşadıklarımı anlatabileyim. Siz de anladıklarınızı inşallah hayatlarınıza intikal edin. Ama bu uyku babında bir şeyi anlaşalım, bence öyle yürüyelim bu dersimizde. Gelin bu derste hocanın dediğini yapın, yaptığını sakın yapmayın. Bu konuda biraz sıkıntılarım var benim. Yani dolayısıyla ben de kendimi belki biraz daha farklı bir biçimde hizaya çekmeye çalışacağım ama burada eğer benim yaptığımı sizlere anlatmaya çalışırsam biraz sıkıntı olabilir. Uykuyla benim biraz farklı problemlerim var ama ben kendimi biraz işin dışında bırakarak sünnete ait bazı şeyleri inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim, şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Diyelim ki bir Kur'an kursuyuz. Bir yurduz, öğrencilerle ilgilenen bir yeriz. Ya da bir anne ve baba olarak evlatlarıyla ilgilenen bir konumdayız. Emin olun, eğer sünneti doğru bir biçimde anlamış olsaydık, ilk meselelerden bir tanesi olarak bizim uyku ahlakını konuşmamız gerekirdi. Böyle bir ders var mı bugün bizim bu eğitim kurumlarımızda, bilmiyorum. Böyle bir

şey var mı bugün anne ve babalarımızda onu da bilmiyorum. Ama sünnette bunun olduğunu çok iyi biliyorum. Kur'an'da bunun olduğunu biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimize verilen ilk derslerden bir tanesinin de uyku ahlakı, uyku terbiyesi olduğunu biliyorum. Neden bu kadar önemli bu mesele? Çünkü doğru dürüst uyumayanlar doğru dürüst uyanmayacaklardır. Bu kadar basit. Eğer uykunun hakkı verilmezse, uyku sünnete uygun bir biçimde olmazsa uyur gezer bir toplum oluşacaktır. Ve bugün ne yazık ki biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bir insan eğer namazın üzerinde bile onlarca kez esniyorsa, bir arkadaşıyla konuşurken onlarca kez elini ağzına götürmek zorunda kalıyorsa, bir şeyler söyleniliyor, duyulmuyorsa, hafızalar zayıflamışsa, beden gücünü kaybetmişse ve ila ahir bu tarz şeyleri sayın, ortada uyku adına bir problem vardır. Gerçekten bu manada uykunun hakkı verilmediği için uyanık bir toplum olamıyoruz. Bilmem bazen bu tarz şeyleri söyleyince der misiniz, içinizden geçer mi ya hoca çok komplo teorileriyle falan uğraşıyor ama bunları da ben söylemek zorundayım. Sanki birileri bizim uyku sıhhatimize ateş açarak bizi farklı algılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Bizi meşgul ederek, bizi farklı bir biçimde başka alanlara kanalize ederek İslam toplumunu uyur gezer bir toplum haline getirmeye çalışıyorlar. Bakın Batı standartlarına baktığınız zaman orada uykunun bir standardı var. Ama gelin bu tarafa, bizim toplumlarımıza, İslam toplumlarına, onların yakaladığı standardın kat ve kat altındayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yetiştirdiği o ilk nesle gece dinlenme yeridir dedi. Bu manada gecenin aslında istirahat adına Allah'ın vermiş olduğu bir ikram olduğunu söyledi ve ilk nesli böyle yaptı. Şimdi gidin mesela bir Arap toplumuna, nereye giderseniz gidin. Ben Mısır'ı bilirim, Ürdün'ü bilirim, Allah selamet versin. Biraz Suriye'yi bilirim, bilirim buraları. Yatmıyorlar gece. Gece hayat başlıyor. Onlar gündüz yatıyor, gece ise ayaktalar. Gece başka şeyler yapıyorlar. Şimdi Suriyeli gelen bazı kardeşlerimiz işte bazı yerlerde o alışkanlıklarını buraya da taşıyınca Türkiye'dekiler bazıları da rahatsız oluyorlar. Bunlar niye gece yatmıyorlar diye. Böyle bir alışkanlıkları var ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün muhatapları olan Arapları da o iklime rağmen, bakın söylediğim şey Mekke'de ve Medine'de oluyor. O iklime rağmen, gündüzün o sıcaklarına rağmen yine de gece uykuya davet ediyor. Ve sağlıklı bir uyku oluşturma adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ciddi bir gayreti var ki birazdan onu göreceğiz. Şimdi dedim ya uyku dersi, uyku terbiyesi en başta ele alınması gereken bir şey. Ona ait bir ufku yakalayabilmemiz için gelin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 35 yaşlarındaki halinden sözü başlatalım. 35 yaşına kadar normal birisi. Mekke'de yaşıyor, evlenmiş, ticaret yapıyor, çoluk çocuğu var, komşuları var, akrabaları var. O güne kadar şirke ait herhangi bir şey hayatında yok. O günden sonra da zaten olmayacak. Ama normal bir şekilde bir hayat nasıl yaşıyorsa o günlerde bir Arap Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o dediğim şeylere dikkat ederek yani hanif bir biçimde öyle bir hayat yaşıyor. 35 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam birdenbire yalnızlığı seven biri olarak karşımıza çıkıyor. Artık onun için Hira günleri başlamıştır. Hira bir mağaradır ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya uyumak için gitmiyor. Oraya uyanmak ve uyandırmak için gidiyor. Dolayısıyla Hira bir yatak değildir. Eğer Hira'ya bir şey söyleyeceksek şunu söylesek herhalde isabet kaydederiz. Büyük bir sancı başlıyor orada. Bir doğum olacak. Bir doğum zeminidir Hira. Hira Nur Dağı orada da bu işin öyle şekilde cereyan edeceğini görüyoruz. Aleyhissalatü

0: aleyhisselam efendimiz 35 yaşından ta 40 yaşına kadar o süreci o şekliyle devam ettirirken, 40 yaşında bir Ramazan ayında, bir pazartesi gününde ve o günün gecesinde Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e vahyin ilk ayetlerini getiriyor ki hepiniz biliyorsunuz Alak suresinin ilk 5 ayetini. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan bir süreç var şimdi karşımızda. Aradan bir müddet geçiyor. Ne kadar bir müddet bilmiyoruz ama bir grup ayet daha iniyor. O inen grup Kalem suresinin ilk ayetleri, Nun vel kalemi ve ma yesturun diyor. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Aradan bir müddet daha geçiyor. Bir grup daha ayet iniyor ve o ayet ya eyyuhel müzemmil kumil leyle diyor. Kalk ey ürtüsüne bürünen, kalk diyor. O ayetlerde sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen şey uykudur. Uykunun terbiyesidir. Gecenin imarıdır. Gecenin nasıl inşa edileceğine dair verilen mesajlardır. Onu hayatında hakim kıldıktan sonra gelen ayet grubu Müddessir suresinden olacak. O zaman diyecek kum fe enzir. Artık sen içe doğru yolculuğu bitirdin. Yüreğini inşa ettin. Bedenini inşa ettin. Tabir caiz ise eğer anlayabileceğimiz kelimelerden söyleyeyim ki hayatımıza taşınsın. Yorganın hakkını verdin, yatağın hakkını verdin. Şimdi dışarıya açılabilirsin. Şimdi dışarıyı uyarma zamanı. Artık bundan sonraki süreç bambaşka bir süreçtir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Risalet davasının muallimi ne öğretiyor bu süreç bize? Aleme düzen verecek değil mi Risalet davasının mensubu? Bizim de öyle iddialarımız var. İşe nereden başlayacak Müslüman? Yataktan başlayacak. Uykudan başlanmayan bir dava adamlılığı portresi yok bizde. Hayatını bu manada inşa edip düzenlemeyen bir insandan bu manada bir şey yok. Öncelikle gecesinde bu manada bir ruh olacak, bir mana olacak. O ya eyyuhel müzzemmil fermanı kendisinin üzerine alınmış bir ferman olarak onun uykusuna farklı bir biçimde etki edecek. Geceler onun üzerinden şekillenecek. Ondan sonra dışarıya yönelik işler başlayacak. Yoksa haşa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla ya da başka bir sahabi efendimizle kıyaslanamaz ama bugün için bazı şeyleri ortaya koymak için bunu söylememiz lazım. Öyle oturup da nargile salonlarında, kahvehanelerde, öğrenci evlerinde sabaha kadar devlet kurup devlet yıkmakla ne mücahitlik oluyor ne dava adamlılığı oluyor. Bu tarz şeylerle olmayacağının en bariz işaretidir. İşte ilk inen ayetler ve o ayetler çerçevesinde sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin irade eğitiminin en önemli ayağı olan uykunun terbiyesini sahabe üzerinden şekillendirmesi. Bakın mesela Müzzemmil suresine biliyorsunuz 20 ayettir. Son ayet artık o manada sahabeyi itidali farklı noktaya doğru yani üste doğru bir yönüyle çeviren insanları hizaya çekme adına belli bir itidale davet ettiğini de görürüz. İşte bütün bunlardan anladığımız bir şey var ki aleyhissalatü vesselam efendimiz ilk ders olarak uyku adına bir bilinç uyandırıyor. Madem öyle bizim yapmamız gereken de bu. Belki biz biraz geç kaldık ama geç olsun ama temiz olsun. İnşallah bundan sonraki hayatımıza bir yönüyle işaret etsin. Ben ara ara derslerde bu konuya değindim ama müstakil olarak ilk kez bu dersi yapıyoruz. İnşallah bu dersle beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o verdiği o bilinci yakalamamız adına bize bir örneklik olsun. Aziz kardeşlerim şunu hiçbir zaman unutmayalım. Terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için terbiye edilmiş hayatların sahibi değiliz. Cümlemi bir daha tekrar etmek istiyorum. Terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için terbiye edilmiş hayatların sahipleri değiliz. Dolayısıyla biz hayatı inşa etme gibi bir idealimiz var, böyle bir hayalimiz var. İşe başlayacağımız nokta da burası olmalı. Neydi dersimizin başlığı? Gafletten nimete uyku. Demek ki uyku iki yönlü, hem gaflet hem nimet olabilir. Eğer biz sünnet üzere bir uyku öğrenebilirsek, bu manada bir bilinç kazanabilirsek, Allah'ın izniyle bizim bu manadaki uykumuz nimet olan uyku olabilir. Peki gaflet mi, nimet mi? Bunu anlayabilmenin yolu ne? Öncesinde gelin uyku nedir biz onu öğrenelim. Biz onu da bilmiyoruz. Bilmediğimiz için o nimetin farkında değiliz. Nedir uyku? Kur'an'a bakın, hadislere bakın, sahabenin uygulamalarına bakın, onların verdiği bilince bakın, çok şeyler görebilirsiniz. Ben onlardan birkaçını sizinle paylaşayım. Birincisi, uyku hayatın olmazsa olmazı olan bir ihtiyaçtır. Belki biraz açabiliriz birazdan. İkincisi, uyku bedenin ve ruhun dinlenme vesilesidir. Üçüncüsü, uyku dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır. Dördüncüsü, uyku her yönü ile büyük bir mucizedir. Beşincisi, uyku kulluğun ve ibadetlerin yerine getirilebilmesi için en önemli azıktır. Beşincisi dedik, altıncısı uyku ölümün, uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir. Şimdi göreceksiniz bunlar nerelere yaslanıyor. Yedincisi uyku sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir. Sekizincisi uyku dünyanın azığı, kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır. Baştan bir başlayalım. Uyku hayatın olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır. İnsan açlığa daha fazla dayanır ama uykuya fazla dayanamıyor. Mesela 24 saati geçtikten sonra vücut dengeleri başlıyor bozulmaya. Ama bir insan 7 gün, 8 gün, bazen daha fazla, artık dayanıklılığa göre 50 gün hiçbir şey yemeden hayatını devam ettiren var. Ama 11 gün uyumadan ölenleri biliyoruz. 11 gün uyumazsa o insan artık insani fonksiyonlarını tamamen kaybediyor. Ama 11 gün boyunca uyumayan birisi 11 gün boyunca sağlıklı bir insan değil. 3 günden sonra bitmiştir hayat. Bu kadar zor bir şey ve böyle bir ihtiyacı var insanın. Görüyorsunuz trafik kazalarını. 3 tanesinden bir tanesinin sebebi uykusuzluktur. Açlıktan kaza yapanı duydunuz mu? Ama uykusuzluktan yapan çok. Ufacık bir bu manada zafiyet insana birçok şey yaptırıyor. Dolayısıyla bu insani bir ihtiyaç. Bunu ihtiyaç olarak görmediğimiz zaman biz uykunun nimet adına da nasıl bir özelliği olduğunu tam olarak anlamamış oluruz. Ama dikkat ettiyseniz bir şey söyledim. İnsani ihtiyaç. Cenab-ı Hak için böyle bir şeyi asla biz konuşamayız. Ayetel Kürsü dediğimiz Kur'an'ın o muazzam ayeti, Bakara suresinin 255. ayetinde Rabbimiz kendisini bize tanıtırken nasıl tanıtıyor? Onda uyku da yok, uyuklama da yok. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onda sinetun de yok, nevm de yok. Başka bir hadiste bu ayetteki ifadeyi Efendimiz açıyor bize. Allah uyumaz, onun uykuya ihtiyacı da yoktur diyor. Peki burada söylenen sinetünle nevm arasında nasıl bir fark var? Fark var. Kelimeler zaten o farkı bize söyler. Ama farkın ötesinde bir bilgi daha var ki onu söylememiz lazım. Öncelikle Kur'an uyku için sadece bu iki kelimeyi kullanmaz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun.

0: Anders'e huzurlu umre 0312 285 6025.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya Ehad.
9: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
12: Mesela Kur'an'da nüans diye bir kelime daha var. Rukat diye bir kelime daha var. Uykuyu ifade ediyor bunlar. Her birisi de uykunun farklı bir halini söylüyor. Şimdi diyelim dersin ilerleyen vakitlerinde ben sözü biraz uzatırsam eğer yavaş yavaş ne olacak? Uyku gözünüze baskı yapmaya başlayacak. Böyle yavaş yavaş gidip geleceksiniz. Aslında beni duyuyorsunuz ama gözler gidip geliyor. İşte onun adı sinetündür. Ona biz Türkçe'de de uyuklama diyoruz. Uykuyla uyanıklık arasında gidiş geliş. Nüans, nun, ayn ve sin. O ise uykunun biraz daha üst halidir. Organlar yavaş yavaş uyuşmaya başlamıştır. Ama tam derin uyku değildir o. Orada uykunun ilk basamağına geçilmiştir. Mesela onu nerede kullanıyor Kur'an? Onu Bedir'de ashab-ı kiram efendilerimize Allah'ın verdiği o sükunet halinde kullanıyor. O anda sahabenin uykusu öyle bir uyku. Organlar bir yönüyle gevşemiş, rahat bir hale geçmiş ama tam derin uyku değil. Derin uyku ney? Nevm. Zaten en fazla da biz onu kullanıyoruz. Ama bir kelime daha var, rukat. O ney? Uzun uyku. Ashab-ı Kehf'in uykusu rukat kelimesiyle ifadesini buluyor. Mesela bizde de kullanılır, çok da güzeldir o. Merkat deriz mesela bazı yerlerdeki türbelere, büyük zatların mezarlarına. Merkat uyuma yeridir, uyku yeri, ismi mekan anlamında. Orada uzun uyku olduğu için o kelime orada kullanılır. İşte bunlar da Kur'an'da bu manada meseleyi bize öğretebilen, öğreten kelimeler. Tabii buradan en önemli şeyi şunu öğreniyoruz. Bu bir insani

İhtiyaç olmazsa olmazı, eğer bu olmazsa hayatın da sağlıklı bir biçimde olması mümkün değil. İkincisi, uyku bedenin ve ruhun dinlenme vesilesidir. Bakın Furkan suresinin 47. ayetine, bunu göreceksiniz. Nebe suresinin 9. ayetine bakın, bunu göreceksiniz. Gece bizim için libas, evet gece bizim için libas, uyku ise bizim için istirahat, yani dinlenme fırsatı. Bunu Kur'an bize söylerken aslında uykunun istirahat için, dinlenme için ne kadar önemli bir şey olduğunu söylüyor. Üçüncüsü, uyku dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır. Sıkıntılar var, bir sürü problem, dert. Gece gidiyorsunuz, eğer iyi bir kafayı bulduysanız, çektiyseniz kafayı, yorgana geçirdiyseniz başınızı, birkaç saatlik o güzel uyku o manada dertlerin, tasaların tamamen gitmesine vesile oluyor. Nimet değil mi? Nasıl bir nimet olduğunu uykuya hasret olanlara sorduğunuz zaman öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla burada uykunun böyle bir özelliği olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Dördüncüsü, uyku her yönüyle büyük bir mucizedir. Bu mucize daha tam anlamıyla keşfedilmiş ve izah edilmiş bir mucize de değildir. Allah bu işin mucize olduğunu da Rum suresinin 23. ayetinde bize söylüyor. Vakit sınırlı olduğu için ben fazla teferruata giremiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Şu Rum suresinin 23. ayetini birkaç tefsirden okuyun. Nasıl büyük bir mucize olduğunu orada müfessirlerimizin izahlarında da göreceksiniz. İsterseniz bir iki tane bilimsel makale de okuyabilirsiniz bu konuda, uyku üzerine yapılmış. O ayetle bu manada bilimsel anlamda ortaya konulan bulgularla kıyas ettiğiniz zaman uyku nasıl büyük bir mucize, nasıl her gün yeniliyor insan hafızasını, bedenini, aklını, nasıl insan farklı bir aleme kapı açıyor orada, nasıl bugün bazı noktalarda halen bilim uyku karşısında aciz kalıyor. Hele uykunun içerisinde olan rüya alemi konusunda niçin tam anlamıyla bazı şeyler söylenemiyor? Mucize olma noktasındaki o özelliğini hatırlayarak okuduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız. Beşincisi, uyku kulluğun ve ibadetlerin yerine getirebilmesi için en önemli azıktır. Eğer iyi bir uyku uyumamışsanız, kalktınız, ne yapacaksınız? Sabah namazı kılacaksınız. O sabah namazından bir lezzet alınabilir mi? O anda insanın hali nasıl aklınıza geliyor? Her gün yaşıyoruz çünkü. O hali bir yönüyle farklı bir noktaya kaydırabilmemiz için de, o ibadetlerin hakkını vermemiz için de, ibadetin ön hazırlığı olarak o uykuyu biraz sonra size anlatacağım sünnet üzere bizim de hayatlarımıza taşımamız lazım. Şöyle bir şey söylersem, bu sözde bir mübalağa yok. Uyku da ibadettir. Niçin? Çünkü bizi ibadete götürecek ve ibadetin ortaya çıkaracak her türlü vesile de ibadettir. Dolayısıyla bu manada belli başlı bazı ibadetlerin olabilmesi için gündüz helal lokma adına ortaya bir duruşun sergilenebilmesi için, gündüz cihat adına, emri bil maruf adına, nehyi anil münker adına, ilim adına, mücadele adına bazı şeylerin doğru bir biçimde yapılabilmesi için, ki bunların hepsi ibadet, o ibadetin de hakkının verilmesi lazım. Onun için ibadetin azlığı bu şekliyle anlamamız lazım. Altıncısı, uyku ölümün, uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir. Hadislere dayanan iki cümle söyleyeceğim şimdi size aziz kardeşlerim. Uyku ölümün kardeşi, provası ve yarısıdır. Uyku yarım ölüm, ölüm tam uykudur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları o kadar güzel bize anlatır ki. Uyku yarım ölüm, ölüm ise tam uykudur. Hani o merkat ifadesinden de onu anlayın. En'am suresinin 60. ayetine baktığınız zaman
Rabbimizin o ayette uykuyu ölüm yerine

kullandığını, ölüm olarak kullandığını görürsünüz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Beyhaki'de geçen hadisinde uyku ölümün kardeşidir zaten demiştir. Ya Efendimizin okuduğu dualar, yatağa girerken ya da uyanırken okuduğu dualar var elimizde. Allahümme bismike emut ve ehya. Allah'ım senin adınla, isminle ölür, senin isminle dirilirim. Yine başka bir duasında elhamdülillah ellezî ehyene bademe emetene ve ileyhi nuşur. En'am suresinin 60. ayetine bir göndermedir bu. Bizi öldürdükten sonra dirilten, uyuduktan sonra uyandıran Allah'a hamdolsun, dönüş ancak onadır. Ve daha niceleri. Yedincisine gelin, uyku sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir. Anaların anası Ayşe anamız diyor ki, üç kimseden kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, aklı geri gelinceye kadar deliden, buluğa erinceye kadar çocuktan. Üçünden kalem kaldırılmış. Yani adam uykuda, diyelim ki rüyada bir şeyler gördü. Diyelim ki sayıkladı, bir şeyler söyledi. Allah korusun, küfre ait bazı cümleler de çıktı ağzından. Başka şeyler de yaptı. Uyur gezerler var biliyorsunuz. Bir şeyler yaptı. Ne yaparsa yapsın, uykuysa eğer sorumluluk ona yoktur. Orada mükellefiyet işlemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç kişiden kalem kaldırılmıştır derken, o hal onun üzerinden kalkıncaya kadar kalem o şahsın lehine ya da aleyhine işlemez adına bir hakikate dikkat çekiyor. Sekizincisi, bu son madde, uyku dünyanın azığı, kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır. Ne demek istiyoruz burada? Uyku nerede varmış? Sadece dünyada. Kabirde yok mu uyku? Kabirde yok. Kabirde aslında başka şeyler var, Allah yardım etsin. Birileri gerçi kabir azabını falan kabul etmiyor ama biz edenlerdeniz. Kabir azabı eğer varsa orada uyku yok zaten. Orada başka şeyler var. Ama cennette de uyku yok. Nimetler yurdu orada. Çok güzel bir şey var. Sahabe bazen cenneti oturup konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle. Mesela bazen soruyor sahabeden bazıları. Ya Resulallah, cennette şu var mı? Cennette bu var mı? Bunlar da var. Allah Resulü de onların böyle konuşmalarını, ruhları biraz dinlensin, bazı şeyler onların üzerinden öğrenilsin diye o imkanı veriyor. Cennette deve var mı diye soruyor mesela biri. Başka biri şunu soruyor. Ya Resulallah diyor, cennette ziraat var mı? Biz toprağı ekip biçecek miyiz? Birileri de ona latife yapıyorlar. Herhalde bu soruyu soran Medinelidir. O tarımı, ekmeği çok sevdiği için bu soruyu sorar diye orada da bir latife ortamı oluşturur. Şöyle bir şey okuyoruz biz o cennete ait tablolar konuşulurken sahabe ile Resulullah arasında. Diyecekler ki cennet ehli, yahu dünyada bir nimet vardı, biz bunu cennette göremiyoruz. Ama unutacaklar, ne olduğunu bilemeyecekler. Çünkü cennette olmadığı için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun uyku olduğunu bize söyleyecek. Cennette uyku yok. Neden yok? Nimetler var. Şimdi çok sevdiğiniz bir şey sizin önünüze konsa, ne kadar uykunuz varsa bile o manada o nimetten istifade etme adına uykunuza galebe çalabilirsiniz. Cennette nimetler yurdu olduğu için orada böyle bir şey olmayacak. Başka bir alem orası, başka bir dünya, başka bir hayat. Biz de başka bir yaratılışla yaratılacağız. Orası ayrı bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Taberani'de geçen hadisi bu. Cennette ölüm ve uyku yoktur. İşte bu anlattığım 8 tane madde uyku nimetinin ne kadar önemli bir nimet olduğunu bize gösteriyor. O nimeti tam anlamıyla tadabilmemiz için aziz kardeşlerim, rahat bir uyku uyumamız lazım. Rahat bir uyku hayatlarımıza farklı bir tat verecek. Peki rahat bir uykuyu nasıl elde edebiliriz? Rahat bir uykuyu elde edebilmemiz için 5 şeye ihtiyacımız var. 5 tane rahat kelime söyleyeceğim ki aklınızda rahat dursun.
rahata erebilme adına bunlara ihtiyacımız var çünkü. Bir, rahat vicdan. İki, rahat mide. Üç, rahat zihin. Dört, rahat gün. Beş, rahat yatak. Beş şey olursa rahat uykuda olur. Birincisi neydi? Rahat vicdan. Vicdan seni bu manada zorlamayacak. Kimseye haksızlık etmeyeceksin, haram yemeyeceksin, insanların kalbini kırmayacaksın, zulmetmeyeceksin. Akşam yatağa başını koyduğun zaman vicdanın seni zorlamayacak. Ha, daha da tehlikelisi var. Eğer vicdanın ölmüşse zaten sen de ölmüşsün. Eğer bir şeyler yapıyorsun ve başını yastığa koymana rağmen bir şeyler seni rahatsız etmiyorsa sen zaten ölmüşsün. Ama seni rahatsız ediyorsa vicdanını rahatlatacak bir hayatın sahibi olmalısın ki akşam yastığa başını koyduğun anda bu manada bir sıkıntın olmasın. Bugün bazı insanlar eğer geceleri o rahat uykuya varamıyorlarsa aslında gündüz o yaptıkları sıkıntılardandır. Dolayısıyla rahat uykunun en önemli şeyi rahat vicdan. İkincisi neydi? Rahat mide. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Midelerinizi üçe ayırın dedi. Üçte biri boş kalsın dedi. Uykuyla yemek arasına en az 3 saat 4 saat fasıla koyun dedi. Kendisi de onu yaptı. Bu şekliyle rahat bir mideyle yatağa gidin ki rahat bir uyku uyuyasınız dedi. Hatırlarsanız beslenme ahlakı derslerinde bir cümleyi çokça kullandık. O önemli bir cümleydi bizim için. Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi'nin evlerin sofralarıyla yeme içme meselesinin uyku ile ciddi bir alakası var. Şimdi uykuya yakın bir zaman yağlı, gazlı ne varsa yemişsin. Mide dolmuş ağzına kadar. Girdin yatağa, yatıyormuş gibi olursun. Dönersin o tarafa, dönersin bu tarafa, gider de sabah namazı, Allah korusun. Bunun olmaması için işte rahat mide olmalı. Mide bu manada rahat olmalı ki uykuda rahat olabilsin. Üçüncüsü rahat zihin. Ne kastediyoruz bundan? Harama nazar etmiş bir göz. Akşama kadar haram dinlemiş bir kulak. Akşama kadar haram görmüş o göz, o zihin. O halde yatağa girdiğin zaman zihin neyle meşgul olacak? Gündüz neyle meşgulsen gecede onunla meşgul olacak. Zannetme ki bu ondan bağımsızdır ya da farklıdır. Gece onun yansımasıdır. Dolayısıyla gündüzün bu manada zihnini, aklını, fikrini, gözünü, kulağını, hatta burnunu, bütün duyu organlarını bir yönüyle bu manada rahatlatman. Rahat nedir? Helal olanlarla kuşatmandan geçer. Bunu yaparsan eğer zihinde rahat olur. Dördüncüsü rahat gün. Akşama kadar trafiktesin mesela. O kadar İstanbul'un o zorlu trafiğinde küp olmuşsun. Asabiyet duygun o kadar kabarmış, o kadar kabarmış. O halde girsen yatağa sabaha kadar birileriyle kavga edeceksin. Rahat gün, onda da biraz daha huydu, biraz daha sükunet, biraz daha bu manada farklı bir rahatlık gerekir ki gece de olsun. Tabii bunları söylemek kolay, uygulamak ne kadar kolay onu bilmem. Ama ben söyleyeyim de Allah inşallah hepimize bu manada yapabilmeyi nasip etsin. Beşincisi de rahat yataktır. Vücudun, bedenin rahatı algılayabileceği şekliyle olmalı. İlle de bu kuş tüyü yataklardan olması gerekmez. Sen kendi bedenini farklı bir biçimde alıştırmışsan üstün yağmur olur, altın çamur olur ama gönlün hoş sefa olur. Bu manada bir şeyi sen bedenine eğer uygulatmışsan bu odur. Bir yönüyle uykuyu rahata erdirebilecek bir zemin buna gerekli. Bunlar olursa rahat uyku olur. Peki şimdi gelelim asıl dersimize. Şimdi daha yeni başlayacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rahat uyku noktasında gerçekten bunu elde edebilmemiz için hem kendi uygulamalarının üzerinden hem de sahabeye söylediklerinin üzerinden
biz uyku ahlakına ait, uyku adabına ait temel ilkeleri çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz.

Ben bu konuda size 6 tane cümle vermek istiyorum. Cümleleri ben özellikle formüle ettim ki aklınızda iyi dursun. Ama altlarını Efendimizin çeşitli beyanlarıyla dolduracağız. 1. Çok değil, kıvamında uyu ki sıhhatli olasın. 2. Az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın. 3. Her zaman değil, doğru vakitlerde uyu ki fayda bulasın. Demek ki vaktin de önemi var burada. 4. Sürekli değil, fasıla vererek uyu ki kalite elde edesin. 5. Kafana göre değil, sünnete göre uyu ki lezzet alasın. 6. Unutarak değil, hatırlayarak uyu ki uyanabilesin. Şimdi bu 6 maddeyi biraz açacağım. Çok değil, kıvamında uyu ki sıhhatli olasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin saat itibariyle kaç saat uyuduğunu tespit edebiliyoruz. Şimdi ben saat üzerinden konuşunca bazı kardeşlerimiz şöyle itiraz ediyor. Diyorlar ki hocam sanki o zaman saat mi vardı ki? Evet, saat yoktu ama ben anlaşılsın diye saat söylüyorum. Siz anlayın artık. Biz o fasılaları belli bir saate indirgeyebiliyoruz. Oradan da belli bir şey tespit edebiliyoruz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendinin bu manada yaptığını sahabeden istemiyor. Kesinlikle burada kıvamında bir uykuyu ashab-ı kiram efendilerimizden istiyor. Kendisi de fırsat buldukça bunu yapıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir vakit tayini yok. Yani 8 saat uyuyun diye bir şey söylemiyor Peygamberimiz. Ya da 5 saat uyuyun, 4 saat uyuyun, böyle bir saat tayini yok. Çünkü bunun saatle de alakası yok. Bu önemli bir şey. Gözden kaçırdığımız için bazen yanlış yerlere gidiyor iş. Ve bazen de iyilik yapacağız diye aslında kötülük yapıyoruz. Bazen de bunu yapmadığımız için morallerimiz bozuluyor. Başka şeyler bu sefer arıza olarak ortaya çıkıyor. Uykunun sıhhatli olabilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Yani bu kıvamında uyku budur. Bünye ile alakalı bir durum var. Bünyenin alıştırılması gerekiyor. Terbiye ile alakalı bir durum var. Tedricen o terbiyeye varmak gerekiyor. Duydun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece namazına ait çok övücü şeyler söylemiş. Ben de biraz sonra söyleyeceğim birkaç tanesini. Hemen heyecana kapıldın. Tamam dedim, ben bu gece yapacağım. Kalktın gecenin 1/3'lük bir kısmında, başladın namaz kılmaya. Yarım saat, 45 dakika, 1 saat, neyse. Yarın ertesi günde çok farklı işlerin var senin. Bir yerde çalışıyorsun, öğrencisin, başka alanlardasın, doktorsun, esnafsın, şusun busun. Bu manada vücudu alıştırmadan birdenbire böyle bir şey yaptığın anda ertesi gün arızalar çıkacak ve bu süreklilik arz etmeyecek. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyku terbiyesinde her şeyde olduğu gibi inanılmaz derecede bir tedricilik var. Ve bu bünyeyle alakalı olduğu için Efendimiz herkesten her şeyi de beklemiyor. Mesela sahabe efendilerimiz içerisinde de uykuyu çok sevenler var. Efendimiz onlara o uyku terbiyesine ait bazı işler veriyor. Bir isim söyleyeceğim, hemen hatırlayacaksınız. Safvan İbni Muattal radıyallahu an. Uykuyu acayip seven birisi. O kabile hep uykuyu sever. Nasıl terbiye etti Efendimiz onu? Geride bıraktı. Ordunun artçısı kıldı. Dedi ki ona, yat, ne zaman uyanırsan arkamızı toplar gelirsin. Bir görev verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu da orada istihdam ederek bu manada farklı bir biçimde terbiyeye tabi tuttu. Abdullah İbni Ömer işin başında gece namazı kılmıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona bu manada bazı teşviklerde bulundu. Bilinç uyandırdı, hedef belirledi. Adım adım adım adım Abdullah İbni Ömer'e bu manada farklı bir seviye kazandırdı. Dolayısıyla kıvam meselesi önemli bir mesele. Ve bu kıvama bazıları 8 saatte erebilir. Bazıları 5 saatte erebilir. Bazıları 6 saatte erebilir. Bazıları 7 saatte erebilir. Bakın, özellikle bu rakamları söyledim. Bunun üstü ve altı yok aziz kardeşlerim. 9 saatte uykuya da kıvama erilmez. 8'den yukarısı artık hastalıktır. Ve bu hastalık sadece tembellik,

Yokluk, affedersiniz, pısırıklık değil. Bu şu anda bildiğimiz bedensel hastalıklara da sebebiyet veriyor. 8 saatten fazlası, 4 saatten azı, hatta 5 saatten azı da aynı şekilde uykusuzluk olunca bu manada bazı şeyler oluyor. Dolayısıyla bu manada 5 ile 8 arasında bir şey olmalı. En azı 5, en fazlası 8 olmalı. Ama siz belli bir terbiye kazandınız, artık vücut alıştı, yavaş yavaş 5'ten aşağıya doğru inebilirsiniz. Ama işin bidayetinde bu olmalı. Şimdi 8 saati ideal uyku olarak bize söyleyenler, dayatanlar, saat adına bir şey söylemeyeceğim dedim ama bunları da söylemesem rahat edemem, onun için söylemem lazım. Bir hesaba davet etmek istiyorum sizi. Diyelim ki bir insan ömrü düşünün, 60 yıl, 8 saati uykuda geçen bir insan. Ne oldu? Üçte biri. Ama 10 yaşına kadarki zamana da çıkın, 60 yaşından 10 yaşını çıkın, o çocukluk devresi, orada zaten bir şey olmaz. 50 yıllık bir insan ömrünün üçte biri, günde 8 saat uyuyan birisi 16 yılını uykuda geçirecek. Yani 60 yıl yaşayan bir adam 34 yıllık bir hayatın sahibi sadece. Ne yaparsanız bu 34 yılda yapacaksınız. Şimdi ilerleyen derslerimizin bir tanesinde de zaman ahlakı var. O zaman gelince göreceksiniz. Şimdi biz zamanı tanzim etmezsek, eğer bir de 8 saat uyuyorsak anamız halimize ağlasın. 34 yıllık bir ömürde ne yapabiliriz? Ama biz terbiye ettik, yavaş yavaş bu manada bazı şeylere dikkat ederek, o kıvamın da hakkını ödeyerek 3 saati oradan aldık. 3 saati aldık ve 5 saat uyumaya başladık. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir tasarruf elde edebiliyoruz? Bir hesabı yapın, bakın ne çıkacak. Yaklaşık 3 saat günde az uyursak, yani günde 5 saat uyursak, 8 saat uykuya ayırdığımız o zaman dilimi içerisinden tam 6 yıl 2 ay bir zaman tasarruf etmiş oluyoruz. 6 yıl 2 ay. Şimdi ben susayım, siz konuşun. 6 yıl 2 ayda adam hafız olur mu? Vallahi olur. Alim olur mu? Olur. Yani en azından ilim adına ciddi bir mesafe kat edebilir, 6 yılını ilme ayırırsa eğer. Kitap okusa 6 yıl içerisinde yüzlerce kitap okur mu? Okur. Yüzlerce iş yapar mı? Yapar. Yani biz yataklarımızdan 3 saati o kıvam adına bedenimizde belli bir terbiye uygulayarak aldığımız anda 6 yıl ömrümüz uzanıyor. Ne kadarsa artık ömrümüz, biz 60 yıl için konuştuk. Eğer 70 yılsa bu daha da uzayacak. 80 yılsa bu daha fazla uzayacak. Ama böyle bir ömür sermayemizi arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarılarını da dikkate alarak zaman konusunda uykuya ayıracağımız zamanı ciddi bir biçimde ne yapmamız lazım? Tanzim etmemiz lazım. Hatırlar mısınız, evvelki dersimizin sonunda size bir hadis verdim. Abdullah İbni Abbas'ın naklettiği bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum: şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zafiyeti. Dört şeyden Efendimiz korkuyor. Dördü de bizde var. Allah bizleri ıslah etsin. İşte buradan uykuya düşkünlük meselesinden bence bir şey almalıyız. İbni Mace'de Efendimizin Hazreti Süleyman'ın annesinin üzerinden bize naklettiği bir söz var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Süleyman'ın annesi Hazreti Süleyman'a dedi ki, evladım dikkat edin cümleye, geceleyin fazla uyuma, zira geceleyin fazla uyku kişiyi kıyamet günü fakir bırakır. Geceleyin fazla uyuma diyor. Bakın, işte burada da bir terbiye var. Bunları biz aldığımız zaman, bilinç adına hayatımıza taşıdığımız zaman o terbiye sistemine bizler de girmiş oluruz. İşte burada birinci maddenin bu şekliyle olduğunu unutmayalım. İkincisine gelelim. Az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın. Az değil,
kararında uyu ki.

ödememe adına bir şey yaparsak işte burada karara yani itidale aykırı davranmış oluruz. Hatırlar mısınız bilmem Ahzab suresinin 21. ayetine ait bazı sebebi nüzulleri ara ara ben derslerde size aktarıyorum. Onlardan bir tanesi şuydu. Sahabeden 2-3 isim, sonraki rivayetlerde o isimleri de tespit edebiliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin annelerinin yanına yani hanımlarının yanına geliyorlar müminlerin anneleri. Peygamberimizin gece hayatına ait bazı bilgileri alıyorlar. Sonra da şöyle bir söz veriyorlar kendi kendilerine. O Allah'ın peygamberi. Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Biz ondan fazla yapmalıyız. Ondan fazla gece namazı kılmalıyız. Ondan fazla oruç tutmalıyız. Ondan fazla Kur'an okumalıyız. Ve böyle bir karar veriyorlar. Ama Efendimiz bundan haberdar olunca onları çağırıyor. Hayır diyor. Her hak sahibinin sizde bir hakkı vardır. Bedeninizin sizde bir hakkı var. Ailenizin sizde bir hakkı var. Akrabalarınızın sizde bir hakkı var. Benim sizde bir hakkım var. Allah'ın sizde bir hakkı var. Her hak sahibinin hakkını ödeyin diyor. Bedenin de hakkı ödenmeli. Yani sen bunu dörtten aşağıya düşürdüğün anda bedenine haksızlık etmiş oluyorsun. Hele hele uyardığım şekliyle terbiye tabi tutmadan bu manada bazı şeyleri bir anda yaparsan yine aynı şeyi yapmış oluyorsun. İşte onun için az değil kararında uyu ki kuvvetli kalasın. Niye kuvvetli kalacaksın? Ertesi gün çıkacaksın sokaklara. Pısırık pısırık yürümeyeceksin. Kolların dirseklerin düşmeyecek. Yürüdüğün zaman bir mümin gibi yürüyeceksin. Dağları titretir gibi. Mümine bu manada kuvvet vereceksin. İzzet vereceksin. Kafirlere de korku salacaksın. Mümin böyle yürür. İşte öyle mümini seviyor zaten Cenab-ı Hak. Zayıf, pısırık, pinti bir mümini sevmiyor. Güçlü, kuvvetli bir mümini seviyor Rabbimiz. Onu sağlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Gecenin bu manada hakkını vermemiz lazım. Az değil kararında uyku. Üçüncüsü her zaman değil. Doğru vakitlerde uyu ki fayda bulasın. Demek ki uykunun zamanı itibariyle bir problemimiz var bizim. Bakalım sünnete. Sünnete baktığımız zaman morallerimiz bozulacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatsıdan sonra yatın diyor. Yatsıdan sonra fazlaca dünya kelamı etmeyin diyor. Yatsıdan sonra uykuyla araya fazla fasıla koymayın diyor. Evet şu bilgiyi verelim ki yanlış anlaşılmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu zaman yatsı namazını biraz geciktirerek kılardı. Geciktirerek kılar. Ondan sonra da dünya kelamı etmeden bazen ettiği de olurdu ama çoğu zaman etmeden yatar. O manada o fasılayı uykuyla değerlendirirdi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer gece 2 saat 2,5 saat Rabbi ile baş başa kalma adına bazı şeyleri okuyorsak bu saat 12'de 1'de yatan bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bugünün saatiyle konuşalım şu saat mesela 9, 9,5 bilemediniz 10. 10 gibi bir saatte yatan bir insan gece kalkar. Dinç kalkar, daha farklı bir biçimde olur. O manada belli şekillerde gecesini de imar edebilir. Bir de yatan adam nasıl kalksın Allah aşkına? 12'de yatan bir insanın gece namazına kalkması mucize. Hele bir o adam bir de sabah namazına kalkıp uyumuyorsa ki şimdi ona ait de bir şeyler söyleyeceğiz. Bu tarz şeylere dikkat ettiğimiz zaman yatsı namazıyla uyku arasındaki fasılayı uzatmama adına bir mesaj alıyoruz. Ne diyor hadis kaynakları bize? Sahabe veriyor bu bilgiyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi. Bakın yatsıdan önce uyumayı da Efendimiz ne yapıyor? Hoş görmüyor. Abdullah İbni Mesud da şunu söylüyor. Bu bir gün sahabeye uyarılmış bir söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yatsı namazından sonra gece sohbetlerini yasakladı. Uzun uzun oturup devlet kurup devlet yıkmanın faydasının olmadığını sahabeye de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylemiş oldu. Kaldı ki sahabe haşa asla boş boş konuşmaz ama buna rağmen onları bile eğer bundan men ediyorsa siz

Bizim hayatlarımızın ne olduğunu artık gelin bakın. Şimdi bir söz aktaracağım size ama sözü aktaran sahabi efendimiz için birkaç şey söylemem lazım. Havvat İbni Cübeyr radıyallahu an büyük bir sahabidir. Genç, delikanlı, Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş birisidir. Efendimiz onun üzerinden birkaç hakikatin bize ulaşmasını sağlamıştır. Uhud'da şehit olan Okçular Tepesi'ndeki oradaki 50 okçunun da komutanı Abdullah İbni Cübeyr onun abisidir. Öyle de bir yakınlığı olduğunu da söyleyeyim. Bir gün Efendimiz de bir sefere katılıyor. O sefer fetih ordularının hareket ettiği seferdir. Yani Mekke fethine giden ordular içerisindedir. Kendisi Zeyd bin Erkam'ı anlatmış. Zeyd bin Erkam da bize anlatıyor. Böyle bir rivayet üzerinden Resulullah'ın sahabeyle nasıl bir ilişki kurduğunu, onların hayatında var olan bazı hadiseleri nasıl terbiye ettiğini de anlayacağız. Ondan sonra da Havvat İbni Cübeyr'in söylediği sözü söyleyeceğim. Diyor ki baktım ki bazı kadınlar oturuyor orada. Hoşlandım onlardan. Gittim çadıra. Güzel elbiselerimi giydim. Saçlarımı taradım. O hanımların olduğu yere doğru yürüdüm. Tam ben oraya oturmuşken baktım aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkmış geliyor. Efendimizin geldiğini görünce elim ayağım birbirine karıştı. Koştum Resulullah'ın huzuruna. O sormadan ben söyledim. Ya Resulallah dedim. Devem huysuzlaştı, kaçtı. Onu arıyordum diyor. Hiçbir şey demedi diyor. O yürüdü, ben de arkasından yürüdüm. Epey uzaklaştı, gitti, abdestini aldı, geldi. Şöyle sakalının üzerinden, o mübarek sakalından kurban olalım onun her bir teline. Böyle sular dökülürken bana döndü dedi ki Abdullah, ey Allah'ın kulu anlamında. Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi? Meğer anlamış Resulullah benim ne yapmak istediğimi. Utandım, sıkıldım, hiçbir şey demedim. Yürüyoruz, fetih orduları yürüyor. Nerede beni görse, ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi diyor. Fetih bitti, döndük geldik, dönüş yolunda yine aynı şeyler. Geldik Medine'ye, ne zaman görse aynı şeyi soruyor. Baktım bir gün Resulullah geliyor. Ben de Mescid-i Nebevi'deyim. Hemen dedim namaza durayım ki o soruyu bana sormasın. Namaza durdum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da geldi, yanı başımda durdu. Namazı ben uzatıyorum ki Resulullah gitsin. Ama Efendimiz orada oturuyor. Döndü dedi ki bana ey Abdullah istediğin kadar uzat ben buradayım dedi. Ben namazımı bitirdim, döndüm Resulullah'a dedim ki ya Resulallah vallahi Müslüman olduğum günden beri o deve hiç kaçmadı. Açtı ellerini, iffetim için bana hayır dualarında bulundu. Sahabe bu. Allah Resulü'nün onları terbiye etme yöntemi de bu. İşte o Havvat sonraki hayatına baktığınız zaman radıyallahu an nasıl terbiye olduğunu, nasıl bir iffet kahramanı olduğunu, nasıl belli noktalara geldiğini görüyorsunuz. Onun aktardığı bir söz sünnette uykunun ne demek olduğunu özellikle vakit itibariyle bize veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Havvat İbni Cübeyr? Gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık, ortasında uyumak güzellik, sonunda uyumak ahmaklıktır. Vallahi tam da Resulullah böyle söylüyor. Ve Resulullah böyle yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık, ortasında uyumak güzellik, sonunda uyumak ahmaklıktır. Ne olduğunu söyleyeceğim. Ama kimden söyleyeceğim? Bediüzzaman Hazretlerinden söyleyeceğim. Açın 28. lema 9. nükteyi. Üstadın uykuyu üçe ayırdığını görürsünüz. Gaylule, feylule, kaylule. Üç tane uyku çeşidi. Bu kelimelerin bir tanesi Arapça değildir. Ama üstad kullanıyor. Onu Farsça da kullanır, Osmanlıca da kullanır. Tam da Havvat İbni Cübeyr'in söylediği şekliyledir. Gaylule, o bizim bildiğimiz kafla, o değil. Bu G ile yazılan, yani Farsça olan bu. Gündüzün evvelindeki uykudur. O uykuya ne dedi Havvat İbni Cübeyr? O uyku dalgınlık. Peki o uyku hangi vakte geliyor? Sabah namazını kıldınız. Vakit ne oldu? Kerahat vakti. 45 dakika şu günlerde. 35, 40, 45. Biz en uzununu söyleyelim 45 dakika.
kerahat vaktin

vaktinde nafile namaz kılınır mı? Kılınmaz. Yatılır mı? Yatılmaz da. Namaz kılmamaya tamam, canımız gidiyor. Zaten biz de hemen yatağa koşuyoruz. Ama sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte uykuyu mekruh olarak ifade ediyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla o vaktin seccade başında bir yönüyle oturup Kur'an mı okunur? Evratla mı meşgul olunur? Eskarla mı meşgul olunur? Bir yönüyle ibadetle mi meşgul olunur? Ne ile meşgul olunursa o şekliyle orada bir şey, ihya edilmesini istiyor. Bakın onunla alakalı Abdurrezzak'ın Musannafında geçen bir hadisini aktarayım Efendimizin. Sabah namazını kılıp sonra da oturduğum yerden kalkmayarak güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmem benim için Allah yolunda düşmana saldırmamdan daha evladır. Efendimiz o işin ne kadar faziletli olduğunu böyle bir kıyas yaparak ortaya koyuyor. Ama oldu ki mesela İstanbul'dasınız, benim gibi de erken çıkanlarınız çoğunluktadır evden. Çıktınız. Daha güzel. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu diyor zaten. Güneşi üzerine doğdurma diyor. Güneş doğarken sen de doğ hayatın içine diyor. Güneş doğarken yorganın altında olma diyor ve bize bir dua ediyor. Böyle yapanlara Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir duası var. Ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Allah'ım ümmetimden sabahın erken vakitlerinde işe koyulanlara bereket ver. Allah Resulü yapmış bir duayı. Kızmazsanız kendime ait bir şey söylemek isterim. Yani gençlere, genç kardeşlerime örnek olsun diye. Çalışmalarımın en bereketli zamanı şu günler için söyleyelim 7'den 10'a kadar olan vakit. O 3 saatte. Herkes uyurken biz çalışacağız. Ondan sonra telefon gelecek, ötekisi gelecek, biri başka bir şey soracak, biri bilmem ne yapacak. Böyle o bereketli vakitleri biz böyle işlerde geçirdiğimiz zaman hayatımıza bir bereket gelecek. E biz saat 8'e kadar uyursak eğer 2 saat o uykuya feda ettik. Zaten 8 saat uyuyorduk, bir de geldi 2 saat kaldık, kaç saat oldu bilmiyorum. Bir yönüyle öyle bir şey yaptığımız zaman elbette ki zaman noktasında sıkıntı çekeceğiz. Dolayısıyla burada söylenen kaylule o sabahın dingin vakitlerinin heden edilmesi insanın hayatına dalgınlık veriyor. Feylule o ney? O da ikindi namazından sonra akşama kadar olan vakit. Günün bereketli bir vaktidir. O vakit uyku vakti değil. O vakit uykuya giderse eğer fakirlik sebebidir. O vakit uykuya giderse eğer bitkinlik ve dalgınlık sebebidir. Ona da sallallahu aleyhi ve sellem uyarılarda bulunuyor. Sünnet olan uyku ne peki? Gündüzün ortasında olan ve güzellik olan gaylule. O güzel bir uyku. Ama ben yapamıyorum. Keşke, inşallah sizler yaparsınız. Alıştırsaydık ki bedenimizi belki yapabilirdik. Şöyle bir yanlış algı var bizde. Onu da düzeltmemiz lazım. Zannediyoruz ki bu iklimden kaynaklanan bir şey. Hayır. Bugün batıda, özellikle Japonya'da, başka yerlerde bazı iş yerleri verimi arttırmak için özellikle bunu yapıyorlar. O gündüz uykusu yarım saat 45 dakika, bir saatten fazla değil. Günün ortasındaki o uyku vücudu tazeleyen, gecenin de dinç olmasına vesile olan bir şey. Cenab-ı Hak o sünneti hayatlarımıza inşallah taşımayı bizlere kolaylaştırsın. Dördüncüsü sürekli değil, fasıla vererek uyu ki kalite elde edebilesin. Aziz kardeşlerim, fasılasız uyku kalitesiz uykudur. Fasıla verdiğimiz zaman uykunun kalitesi artıyor. Fasıla neyle verilir? İşte onun adıdır teheccüd. Gecelerin siyah zülfüdür o. Gecenin imana ve namaza şahit kılınmasıdır o. Ve o şehadet edecektir inşallah yarın onu yapanların lehinde. Allah bizlere de nasip etsin. Olmayanlara da bu manada inşallah böyle bir güzelliği tattırsın. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar güzel bir şey söylüyor. Gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılan ve hanımını da namaz kılması için uyandıran,
hanım kalkmak istemediği zaman da yüzüne su serpen

kimseye Allah rahmetini ihsan etsin. Gidip banyodan bir kova su getirip serpin demiyor. Şöyle latife yaparak. Aynısını hanım için de söyleyecek şimdi. Dolayısıyla burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o latifeyi ortaya koyuyor. Gece kalkıp namaz kılan ve kocasını da namaz kılması için uyandıran, kalkmak istemediği zaman yüzüne su serpen kadına Allah rahmet ihsan etsin. O kadınların ve o erkeklerin sayıları çoğalsın inşallah. İnanın vaaz kürsülerinden bağırmak çağırmak mı, ona buna caka satmak mı, hiç kimse yokken Allah'la baş başa kalıp geceyi imar etmek mi? Tercih yaparsanız eğer bu ikisi arasında, o biraz önce söylediğim ve burada da farklı bir biçimde nebevi müjdeye mazhar olan o müjdeye bir yönüyle ulaşma adına konulan hedef hepimizin varmak üzere olması gereken bir hedeftir. Cenab-ı Hak hepimize kolaylaştırsın. Beşincisi, kafana göre değil sünnete göre uyu ki lezzet alasın. Ne demek bu? Uçma diyor sallallahu aleyhi ve sellem yatağa. Onun da bir edebi var. Müminin mürüvveti yatmasında da belli olur. Vardın yatağa. Nasıl varacaksın? Abdestle varacaksın. Çünkü ölümün kardeşi, kalkmamak var. Ne olacağını kim bilir? Farz değil, vacip de değil ama bir müstehap bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tavsiye ediyor bize. Yattın her türlü değil. Sağına yatacaksın. Kıbleye asla ayak uzatmayacaksın. Baş koyacaksın kıbleye. Bunlar İslam'ın edebidir, ahlakıdır. Uykunun adabına ait Resulullah'ın söylediği şeylerdir. Sağına yatacaksın. Sağ elini de böyle yanağının altına koyacaksın. Dizlerini de kendine doğru çekeceksin. Ona uyuduktan sonra ne halin varsa gör, zaten onu tutturmak mümkün değil. Ama o halde başlayacaksın. O halde başlarsan eğer farklı bir lezzet alacaksın. Sonra geldin yatağa, daha iş bitmedi. Şöyle ellerini birleştireceksin. Başlayacaksın Kur'an'ın son sayfasını okumaya. İhlas, felak, nas üfleyeceksin. Efendimiz yapıyor, biz de yapacağız. Bütün vücudunu onunla ne yapacaksın? Sıvazlayacaksın. Sonra bir ayetel kürsi okuyacaksın. Sonra Hazreti Fatma'ya öğretilmiş günün en son tesbihatını 33 kere Subhanallah. Bu namazın sonrası değil, bu günün son tesbihatı. 33 kere elhamdülillah. Ya 33 ya 34, ikisi de var hadis kitaplarında. Allahu Ekber diyeceksin. İşi orada bir virgülle kapatacaksın. Peki ne kaldı geriye? Şimdi geldi sıra muhasebeye. Bir günü bitirdin. Ne yaptım? Ne ettim? Allah için ne yaptım? Ne yapmadım? Nerede yanlış yaptım? Nerede güzel yaptım? Bir vicdan muhasebesi de yapacaksın. Ondan sonra da yatacaksın. Öyle yatarsan var ya, of, artık Allah ne verdiyse. Allah ondan sonra da bambaşka ikramlarda bulunacak sana. Gerçekten sünnet üzere uyku insana farklı bir lezzet tattırır. Ben bir dahaki hafta size rüya fıkı diye bir ders yapacağım. Şimdi bazıları rüyaya takmış. Rüyayı bir türlü anlayamıyorlar. Ve bazen de başka şeyler gören insanlara da haset ediyorlar. Niye siz bunları gördünüz diye. Sen de gör kardeşim. Sen de sünnete uygun bir biçimde yap. Allah sana da ikram etsin. Vallahi rüya Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. Ha, onun bir fıkı var. Görmediğini gördü diye anlatan insanın zaten Allah yakasını kurtarsın öteki tarafta, nasıl kurtaracaksa. O ayrı bir şey. Yalan yanlış şeyler anlatırsa o ayrı bir şey. Ama bunun bir fıkı var. O fıkha ait olan ilkelere riayet ederek rüyayı saliha, sadıka Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. İkram-ı ilahidir o. Ona ulaşabilmenin yolu da işte böyle bir uykudur. Sünnet üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği şekliyle. Bunu yaptığımız zaman inşallah doğru bir şey yapmış oluruz. Yüzüstü yatış. Mesela yatağa girdiniz, yüzüstü yattınız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Uyandırıyor sahabeyi. Bu tarz, bu yatış tarzı Allah'ın sevmediği bir tarzdır diyor. Yani orada da o mümin mürüvveti diyoruz ya, mümin kıvamı onu
bir yönüyle yansıtmak istiyor aleyhissalatü vesselam.

0: Vesselam Efendimiz.
1: Herhalde size hiç o sahabi efendimizden bahsetmedim. Ya'iş İbni Tihfe el-Gifari radıyallahu anhuma. Hem ona hem babasına, ikisi de sahabi. Gifari nispetinden anlayın, Ebu Zer Gifari'nin kabilesinden. Çok da güzel bir hatırası var, onu da söyleyeyim. Efendimiz bir gün bir deve istiyor, sağdıracak. Kim sağacak diyor, sahabeden biri elini kaldırıyor. Ben ya Resulallah. Adın ne diyor senin? Diyor ki Mürre, sen otur diyor. Mürre ne demek? Acı demek. Efendimiz onu oturtuyor. Başka var mı sağacak diyor, biri daha el kaldırıyor. Senin adın ne diyor? Cemre diyor. Cemre ne demek? Ateş parçası demek. Allah Resulü diyor ki sen de otur. Bir daha soruyor Efendimiz, var mı sağacak? Ya'iş radıyallahu anh elini kaldırıyor. Ben ya Resulallah. Adın ne diyor? Ya'iş diyor. Ya'iş ne demek? Yaşar demek. Sen gel diyor. Ona sağdırıyor. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefeül yapmasıdır. Ve kötü isimleri iyi isimle değiştirmesidir. Hadis şarihleri iki ismi de daha sonra Efendimizin değiştirdiğini söylüyor. Bu Ya'iş radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor bize. Diyor ki yatıyorum Mescid-i Nebevi'de. Baktım biri ayağıyla beni itekliyor. Biraz da canım sıkıldı. Kim diye? Kalk öyle yatma diye beni uyardı. Bir başımı kaldırdım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk yatmanın sağa doğru yatmak olduğunu ve bu manada biraz önce size tarif ettiğim şekliyle olması gerektiğini söylüyor. O yatış şeklinden Allah'ın razı olmadığını söylüyor. Dolayısıyla burada da buna dikkat ederek eğer başlatırsak uykuyu, inşallah bir yönüyle bazı şeyler bizim hayatımıza da intikal etmiş olur. Altıncı maddeyi de söyleyeyim, bitireyim. Unutarak değil, hatırlayarak uyu ki uyanabilesin. Ne demek bu? 10 tane saat kursan, saatler de böyle gümbür gümbür çalsa, 5. kattaki komşu uyansa sen yine uyanamayabilirsin. Neden? Kalbini de kurmalısın. Akşam yattığın anda gece namazıysa gece namazı, sabah namazıysa sabah namazı. Bir yönüyle kurmalısın, kendi kendinle konuşmalısın. Neyse artık ismin, Ahmet, Mehmet, Muhammed, Emin. Bak sabah namazı, kalkmazsan sabaha kadar başını duvarlara vuracaksın. Kalkmazsan eğer dünya ve dünyanın içindekilerin her şeyinden mahrum olacaksın. Kalkmazsan eğer günün bereketinden mahrum olacaksın. Kuracaksın kendini. Bu manada bazı şeylere hazırlayacaksın. Hazırlamazsan eğer saat çalar. Elini alırsın, saat yok artık işte hepimizin elinde o akılsız telefonlardan var. Basarsın düğmesine, bir daha baş aşağı yatarsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle olacağını söylüyor zaten. Bakın ne diyor? Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne 3 tane düğüm atar. Sonra nedir biliyor musunuz? Şeytan her bir düğümü atarken gecen uzun olsun, yat, yat, uyu. Bunu da söyler şeytan. Ondan sonra sen diyelim ki kalktın. Hadis aynen bu şekilde bize söylüyor. Allah'ı anmaya başladın yatağın içinde. Düğümlerin üçü çözülmüyor. Niye? Allah'ı andın ya. Bismillah dedin, kalktın. Dedin ki ben namaza gidiyorum, namaza kalkacağım. Şeytan iblis oğlu iblis zaten. O öyle birisi ki acayip yani. Nereden yaklaşacağını bilir. Sana namaz kılma demez. Nedir? Daha var ya vakit, 2 dakika daha yat, ne olacak? Sen kalkmasan hanım seni kaldırır der. Seni bir daha yatırdı mı bir daha da kaldırmaz. İşte orada sen bir kalktığın anda düğümlerden birini çözdün. Allah'ı anmaya başladığın anda, yani namaz için bu manada bir niyete girdiğin zaman. İkinci düğüm nerede çözülür? Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Ama daha tehlike geçmemiş. Şeytan halen şeytanlık yapmaya devam ediyor. Abdest aldın geldin, yorgunsun, sana diyecek ki ya uzan 2 dakika, ya 2 dakikadan ne olur? Şöyle bir 2 dakika en azından istirahat et, ondan sonra kalkar namazı kılarsın. Onu yaptırırsa eğer 3 düğüm arka arkaya bir daha gelir, ama onu yaptırmaz da sana sen abdestten sonra namazı da kılarsan 3 düğümü de açmış olursun. Allah üzerimizdeki bütün düğümleri açsın inşallah. İşte böyle olursa eğer, hadisin devamı aynen şöyle, bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekliyle sabahlı.

0: Allah'ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor söyleyeceğini. Ne diyor başka bir hadiste, Tirmizi hadisinde? Biraz önce söylediğim hadis Buhari ve Müslim hadisiydi. Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin adeti, Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucu, kötülüklere kefarettir ve bedeni rahatsızlıkları kovucudur. Demek ki kalkmanın sıhhatla da çok yakın bir bağı varmış. Cenab-ı Hak böyle bir uykuyu, böyle bir uyanıklılığı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, son söz Hazreti Ali'nin sözü olsun. Diyor ki o büyük insan kerremallahu veçe, ennâsu niyâmun fe izâ mâtû intebehû. İnsanlar uykudadır ancak öldükleri zaman uyanırlar. Ama o uyanıklılığın hiçbir faydası yok. İş bitti, kalem kırıldı, bir daha da geliş yok. Allah bize o gerçek uyanıklılığı tattırmadan önce bizlerin uyanmasını sağlasın. Bu kadar uyur gezer insanlar varken bir avuç insanın, ümmet içinde ümmet de budur zaten, bir avuç insanın uyanması lazım. Allah ona da rahmet eylesin. Ne güzel bir söz söylemiş Malcolm X. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Gelin o bir uyanık siz olun, biz olalım. Uyuyan ümmeti uyandıralım. Eğer uyuyan ümmeti uyandırabilirsek, bu ümmet tarihte bir zaman sünnet üzere yaşadığı dönemde nasıl güzellikler yaptıysa bir daha yapabilir. Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip eylesin. Gecelerimizi imar eylesin. Gündüzlerimizi de o ruhla, o bilinçle inşa etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.

0: hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Hazreti Fatıma. Hicretten 13 yıl evvel Mekke. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verilmiştir. Hira mağarasına devam ediyorlar. Bu sırada büyük ve mübarek anne Hatice radıyallahu anha hamiledir. Emsalsiz aile çocuk bekliyor. İleride Zehra, yani nur yüzlü lakabı verilecek olan yavrucak, İslam güneşinin cihan ufkunu nura gark etmeye başladığı işte bu günlerde dünyaya gelmiştir. Ne muhteşem ahenk.
1: Sevgili Peygamberimiz Hira'dan Mekke'ye seadethanelerine gelişlerinde Hatice-ül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan bebeği görürler.
0: Evet, Fatıma doğmuştur. Dördüncü kız evlatları. Önceki çocukları Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm.
1: Fatıma, Arapça Fatma, kesmek kökünden türeme. Kendisi ve nesli cehennemden kesilmiş, her çeşit kötülükten arınmış, masum ve iyilik yapan demek.
0: Ona daha sonra yetişkin yaşında çok temiz ve ibadete düşkünlüğü sebebiyle de Betül lakabı verilmiştir. Böylece tam ismi Fatıma-tü Zehra el-Betül. Peygamberimizin yaşça en küçük fakat sevgide en büyük evlatları. Yani kızlarının da bütün çocuklarının da en sevgilisi. İsa aleyhisselamın annesi Hazreti Meryem'den sonra bütün kadınların en üstünü.
1: Fatıma radıyallahu anha evlenme çağına gelince kendisini Kureyş'ten birçok kimse istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu istek

0: Yere vahiy bekliyorum buyurdular ve ilave ettiler. Fatıma'nın evlenme meselesi Hak Teâlâ'nın emrine bağlıdır.
1: Aradan bir zaman geçmiştir. Bir gün Ebu Bekir, Ömer ve Sa'd İbni Muaz radıyallahu anhüm hazretleri mescitte oturmuş sohbet ediyorlardı.
2: Ya Ömer, Resulullah Efendimiz'den işittiklerinden bizlere de anlat da bereketlenelim.
3: Ya Ebu Bekir, kainatın efendisi sevgili peygamberimiz buyurdular ki, Allah için evlenip Allah için evlendiren Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah için yapılan her şey ne güzel, değil mi kardeşim?
2: Elbette, elhamdülillah. Ya kardeşim Ömer, bunu ben de duymuştum. İşte bu hadisi şeriften sonradır ki sahabiden bekar genç kalmadı. Duyan Resulullah'ın müjdesine kavuşmak için elinden geleni yaptı.
4: Bir kişi hariç.
2: Kimdir o ya Sa'd?
4: Sahabilerin en iyiydi, Cengaver Ali.
2: Doğru diyorsun. Ali henüz bekar. Acaba niçin biliyor musun?
4: Öyle sanıyorum ki fakirliği yüzünden.
2: Eğer mazereti buysa hallederiz. Fakat düşündüğü başka şeyler olmasın sakın.
4: Hayır ya Ebu Bekir. Tek sebep bu.
2: Peki. Onun dünya ve ahiret saadetine vesile olacak mübarek bir hanım. Ne dersiniz? Kim olabilir?
3: Resulullah'ın kızları. Fatıma.
2: Nasıl? Fatıma mı?
3: Fatıma-tü Zehra. Evlenme çağına geldiğinden beridir talipleri çoğaldı. Öyle ki Ali'den gayrı herkes istedi onu. Bu işte bir hayır olmalı.
2: Öyle tahmin ediyorum ki Fatıma Ali'ye kısmet olacaktır. Hadi kardeşimizi ziyarete gidelim ve bu meseleyi açalım. Şayet fakirliği bahane ederse kendisine yardımcı olalım.
4: Ya Ebu Bekir, sen hayırlı insansın ve hep hayır işlersin. Hadi önümüze düş de gidelim.
2: Hadi gidelim. Hayırlı işlerde geç kalmamalı.
3: İşte Ali'nin evine geldik ya Ebu Bekir.
2: Evet, kapıya vuralım. İnşallah içeridedir.
3: Ya Ali! Ya Ali!
2: Ya Ömer, vaziyete bakılırsa evde yok.
3: Sanırım evde yok.
5: Ey sahabinin şerefli insanları! Boşuna aramayın, Ali evde yok.
2: Peki, nereye gitti?
5: Hurmalığa.
2: Hurmalığa mı?
5: Evet. Ensardan bazı kimselerin hurmalarını sulayacaktı. Eğer onu görmek istiyorsanız hurmalığa gitmelisiniz.
2: Allah razı olsun. Hadi kardeşlerim, bir an evvel varalım yanına.
3: Hurmalığa geldik ya Ebu Bekir. İşte bakın Ali burada. Kendini öyle işe vermiş ki geldiğimizi duymadı bile.
2: Üstelik oldukça üzgün görünüyor. Selamun aleyküm ya Ali. Kolay gelsin.
6: Ve aleyküm selam. Ya Ebu Bekir, ya Ömer, ya Sa'd. Beni sevindirdiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk ya Ali. Nasılsın kardeşim?
6: Sizleri gördükten sonra daha nasıl olayım? Şu akan suyun hurmaları ferahlattığı gibi rahatladım. Gönlüm aydınlandı, huzur buldum. Doğrusu buraya kadar gelmenize epey şaşırdım. Beklemiyordum sizi. Gelin, gelin durmayın güneşte.
2: Ya Ali, buraya hayırlı bir iş için geldik. Biliyoruz ki her hayırlı işte sen öncüsün. Peygamber katında öyle değerli bir yerin var ki kimseye nasip değildir.
6: Ya Ebu Bekir, biz övülmeye layık insanlar değiliz. Kaldı ki Resulullah'ın bastığı yerde bir toz zerresi olabilirsek ne mutlu.
2: Ya Ali, senin ne kadar mütevazi olduğunu hesaptan bilmeyen mi var?
6: Ben...
2: Ya Ali, az önce de söylediğimiz gibi bizler buraya hayırlı bir iş için geldik.
6: Hayır işten maksadınız nedir ya Ebu Bekir? Beni merakta bırakmayın.
2: Ya Ali, sen ki Resul-i Ekrem'in en yakınısın. Buna rağmen herkesin Fatıma'yı istediği bir zamanda sen hiç istemedin. Niçin?
6: Ben buna nasıl cüret ederim? Yok. Hayır kardeşim. Haddimi bilirim ben.
2: Dinle. Sen de biliyorsun ki kimseye ümit verilmedi. Bizler öyle zannediyoruz ki bu izdivaç sana nasip olacaktır.
6: Ya ibadet.
2: Evet ya Ali. Seni dinliyorum. Gözleri dolu dolu oldu. tam bir edep ve haya numunesi.
6: Ya Eba Bekir, kalbimi yakan ateşi alevlendirdin. Bu arzuyu en şiddetli duyan benim ama elimin ne kadar darda olduğunu biliyorsunuz.
2: Hayır ya Ali, böyle düşünme. Allah ve Resulü yanında dünyanın ne kıymeti var ki? Çekinme, git iste.
3: Evet, çekinme, git iste.
4: Her şey ortada, daha ne duruyorsun? Hayırlı işi geç bırakma, git iste.
2: Elhamdülillah.
6: Ey dünya ve ahiret kardeşlerim, beni cesaretlendirdiniz. İnşallah dediklerinizi yapacağım.
1: Hazreti Ali arkadaşlarının sözleriyle cesaret kazanmıştı. Devesini çözerek önce evine, sonra sevgili peygamberimize gitti. Allah'ın Resulü validelerimizden Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın evindeydi.
0: Peygamberimiz bu esnada, "Ya Ümmü Seleme, kapıyı aç. Bu gelen öyle bir kimsedir ki Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu severler." buyuruyorlar.
7: Ey Allah'ın Resulü, gelen kim ki hakkında böyle güzel sözler söylüyorsun?
0: Efendimiz tebessüm ettiler ve "Kardeşim ve amcazadem Ali." buyurdular. Efendimizin mübarek hanımı misafiri bekletmemek için süratle kapıya koştu, öyle ki az kalsın yüzü koyun kapaklanacaktı. Ümmü Seleme kapıyı açtıktan sonra hareme geçinceye kadar Hazreti Ali içeri girmedi.
1: Sonra
6: "Esselamu aleyke ya Resulullah ve berekatühü"
1: diye sevgili peygamberimizi selamlayarak huzurlarına geldiler. Efendimiz "Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü" cevabıyla selamı aldılar ve huzurlarında yer gösterdiler.
0: Bir insanın bir büyükten isteği olunca ne yapar? Başını göğsüne eğip bekler. O da öyle yaptı. Çünkü mevzuyu hemencecik açmaya utanıyordu. Resuller Resulü'nün olanca heybet ve vakarı üzerindeydi.
1: Ya Ali, bir arzun olduğunu zannediyorum. Çekinme, dileğin neyse söyle buyurduklarında,
6: "Ya Resulullah, anam babam sana feda olsun. Malumlarınız olduğu gibi babam Ebu Talip ve anam Fatıma binti Esed beni hazretine teslim ederek yanına verdiler. Şükürler olsun ki hizmetinle şeref kazandım. Beni zahiren ve batınen terbiye ettin. Zati alilerinden gördüğüm ihsanı anamdan ve babamdan görmedim. Bereketinle batıl bir dine girmedim. Doğru yol üzere olmama vesile oldun. Senin sevgin hayatımın sermayesidir. Şimdi isteğim o ki hiçbir yakınım ve dert ortağım yoktur. Bir zamandan beri Fatıma'yı isteme cüretini düşünmekteyim."
1: Sevgili peygamberimiz şefkat dolu bakışlarıyla mübarek genci okşayarak tebessüm buyurdular ve "Evlenmek için herhangi bir şeyin var mı?" diye sual ettiler.
6: "Bir kılıç ve bir devem var."
1: Bu cevabı müteakip sevgili peygamberimiz, "Sana bir zırhlı gömlek hediye etmiştim. Hutami usta işi. Duruyor mu?" diye sordular.
6: "Evet, bir de o var. Bütün malım bundan ibaret."
1: Bunun üzerine iki cihan serveri, "Kılıç cihatta, deve de binek olarak sana lazım olur. Fatıma'nın mehri bu zırhlı gömlek olsun. Onu sat ve parasını bana getir. Ya Ali, müjdeler olsun ki Hak Teâlâ seninle Fatıma arasında göklerde nikah akdetti. Sen gelmeden evvel Sutail ismindeki melek bunu haber verdi. Onun bu müjdesinden sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde cennet ipeğinden bir nikah senedi vardı. Dedi ki, Allahü Teâlâ kızın Fatıma'yı amcaoğlun Ali'ye nikah etti. Göklerde şenlik var. Cennetler süslendi. Huriler donandı. Tuğba ağacı yapraklar yerine cennet yiyecekleriyle doldu. Melekler dördüncü gökte Beyt-i Mamur etrafında toplandılar. Adem aleyhisselam.

0: Aleyhisselam hutbe okudu. Yüce Allah bana hitaben buyurdu ki, ya Cebrail, Fatıma binti Muhammed'i Ali İbni Ebi Talib'e nikah eyledim. Melekleri şahit tutarak bu nikahı belgele. Ben melaikeyi şahit ederek nikah akdini bu cennet ipeğine yazdım. Rabbimiz bu sevinçli haberi sana iletmemi buyurdu. Ve senin de ümmetin arasında bu nikahı tazelemen irade edildi. Ayrıca şu haberi de genç evlilere müjde olarak ver ki, iki yüksek evlatları dünyaya gelecek ve onlar hem dünyada aziz olacaklardır hem de ahirette. Buyurup Hazreti Ali'ye müjdeyi verdiler.
1: Haber Hazreti Ali'yi çok sevindirdi. Sevgili Peygamberimiz zırhı satmak üzere seçkin genci uğurladı.
2: Bugün pazarda oldukça kalabalık. İnşallah bir an evvel zırhı satar.
3: Oo, pazarda zırhçı da varmış.
2: Evet, bu zırhı satmak istiyorum.
3: Hele ver şöyle bir bakalım buna hadi.
2: Al bak, eksiği falan yoktu.
3: Göreceğiz eksiğinin olup olmadığını. Evet. Demek bu zırhlı gömleği satmak istiyorsun. Başka var mı?
2: Hayır, yalnız bu gördüğüm.
3: Hutami usta işine benziyor. Ama biraz eski. Söyle bakalım ne istiyorsun buna?
2: 480 dirhem. Ancak bu paraya satarım.
3: Çıldırmışsın bre kuzum. Bu zırhın değeri olsa olsa 100 dirhem eder.
2: Hayır, 100 dirheme veremem.
3: Vaziyetine bakılırsa ihtiyaçtan satıyor. Eğer bu zırhlı gömleği ucuz fiyata alabilirsem en az 600 dirheme satabilirim. Birkaç dirhem daha verdin mi çaresiz satacaktır. Peki, senin hatırın için son 150 dirhem. Şimdi satıyor musun ha? Anlaştık mı? İşte al paranı, ver zırhı.
2: Madem ısrar ediyorsun, 450'ye veririm. Ama 450'den tek dirhem aşağı olmaz.
3: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zırha istediğin parayı kimse vermez. Gel seninle anlaşalım.
2: Cevabımı duydun. 450 dirhem.
3: Anlaşıldı. Senin bu zırhı satmaya niyetin yok. İşte ben gidiyorum.
2: Böylesi kıymetli bir zırhı değerinden aşağı nasıl satarım? Hem satmış olsam bile elime geçecek para işimi görmeyecek. Hayırlısı olsun. İnşallah bu zırha kıymetini veren biri çıkar. En iyisi pazarı şöyle bir gezeyim.
4: Ya Ali.
2: Ah, sen miydin ya Osman? Affedersin seni fark edemedim.
4: Ya Ali bu ne hal? Niçin böyle dalgın yürüyorsun? Bu elindeki nedir?
2: Bu zırhı satmak istiyordum. Ama alıcı çıkmadı.
4: Demek satmak istiyorsun.
2: Evet ya Osman. İhtiyacım var.
4: Peki ne istiyorsun?
2: Ne verirsin?
4: 480 dirhem veririm.
2: Tam değerini verdi. Üstelik ihtiyacım olan parayı. Ne eksik ne fazla. Bu yüksek sahabi halimi anlamış olmalı. Peki. Bu zırhı 480 dirheme sana sattım.
4: Satın aldım. Buyur paranı ya Ali.
2: Buyur zırhını ya Osman.
4: Ya Ali, bu zırh benim oldu değil mi?
2: Gayet tabii.
4: Madem öyle, ben bunu sana hediye ettim.
0: Eshabın cömertlik, sevgi ve kardeşliğine ne güzel misal. Hadiseyi öğrenen Resulullah, Hazreti Osman'a dua edecektir. Ki karşılığında bir değil, binlerce zırh verilse yetmez. Öyle ki, Osman benim cennet arkadaşımdır buyurmuşlardır.
1: Evet, Fatıma 15 yaşında. Efendimiz, asiller asili som iffet, som haya, som edep, mübarek kızlarından fikrini soruyorlar. O, siz bilirsiniz manasına başlarını eğiyor. Aziz genç kız tam bir teslimiyet içinde. Peygamberlerin en üstününün hakkında buyurdukları ise şereflerin en yükseği. Fatıma benim ruhumdur. Hakikaten sevgili kerimesi bilhassa konuşma ve yürüyüşleriyle muhterem babalarına

0: o kadar benziyor ki.
1: Hazreti Ali ise 21 yaşında bir yakışıklı genç. Buğday benizli, iri siyah gözlü, güler yüzlü, gür sakallı, uzun gerdanlı, geniş göğüslü, iri yapılı bir delikanlı. Takvada üstün, cesarette muazzam, ilimde engin.
0: Bu sırada sevgili peygamberimiz ihtiyaç listesini hazırlattılar.
1: Hazreti Ali, mehir parasını olduğu gibi getirip, koruyucusu, kurtarıcısı ve müstakbel kayınpederine verdi. Peygamber Efendimiz, paranın bir kısmını Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a vererek, gül suyu ve bal al. Balı mescidin bir kenarında büyük bir kapta ezerek şerbet yaparsınız. Nikahtan sonra şerbet içeceğiz. Sonra da ensar ve muhacirleri Ali ile Fatıma'nın nikahlarının yapılacağını söyleyerek davet et buyurdular.
2: Ey ensar! Ey muhacirin! Ey Müslümanlar! Hepiniz duyun! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var! Bu nikaha bütün Müslümanlar davetlidir!
3: Ya Rabbi! Ne güzel bir haber bu! Duydunuz mu kardeşlerim? Müjde bu, müjde!
4: Hem de ne müjde! Elhamdülillah, elhamdülillah! Hadi kardeşlerim, koşun nikaha yetişelim! Peygamber şerbetinden biz de nasiplenelim!
0: Haber, Medine'ye dalga dalga yayıldı. Peygamber davetini işiten sahabi, Mescid-i Nebi'ye koştu. Mabedin içi dışı dolu.
1: Sevgili peygamberimiz bir güneş aydınlığıyla içeri girdiler. Minbere çıkarak hamd ve sena eyledikten sonra buyurdular ki, ey müminler! Kardeşim Cebrail gelerek haber verdi ki, Hak Teala melekleri Beyt-i Mamur'e toplayarak buyurmuş ki, Fatıma binti Muhammed'i Ali İbni Ebi Talib'e nikah eyledim. Bana da bu nikahı eshabım arasında şahitler huzurunda yenilememi emretmiş. Ve sonra Hazreti Ali'ye, ya Ali, kalk ve hutbe kaidesini ifa et buyurdular.
0: Hazreti Ali kalkıp Resulullah Efendimizin önüne gelerek Allahu Teala'ya hamd ve sena, Habibine salavat getirdi ve cemaate hitaben,
5: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'yı bana zevce olarak verdi. Onun mehri benim zırhlı cübbemdir. Ben bu nikah akdine razıyım. Siz de şahit olun.
1: Eshab-ı kiram sordular.
6: Ey Allah'ın Resulü! Fatıma'yı bu şekilde verdin mi? Şehadet edildin mi?
0: Sultanlar Sultanı Yüce Peygamber tasdik cümlesini ifade buyurdular. Evet ey eshabım! Bu nikaha siz de şahit olun.
1: Sevgili peygamberimiz ayrıca taze hurma aldırdılar. Eshab önce hurma yedi. Gül suyu dökündü ve bal şerbeti içti. Eşsiz, emsalsiz bir güzel gün yaşanıyordu.
7: Mübarek olsun, mübarek, mübarek olsun.
1: Mübarek olsun diye tebrikler birbirini takip etti. Efendimiz odalarına geçtiler.
0: Fatıma sessiz sessiz ağlıyordu. Sevgili peygamberimiz mübarek kızına niçin ağladığını sorduklarında...
8: Babacığım. Benim mehrimde para pul olmamalı.
0: Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, peki ne olmalı ya Fatıma buyurduklarında?
8: Ey babacığım, arzum o ki, kıyamette Muhammed Aleyhisselam ne kadar günahkar mümine şefaatçi olursa, ben de o kadar günahkar mümineye şefaatçi olabileyim. Benim mehrim bu olsun. Mümine hanımlar cehennemde yanmasın. Yanmasın.
1: Az sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde Fatıma'nın isteğine izin veren cennet ipeğinden bir ferman vardı. Peygamberimiz memnun bir şekilde

0: "Ya Fatıma, peygamber kızı olduğunu ispat ettin," buyurdular.
1: Onların kalbinde dünya sevgisine yer yok. İşte Hazreti Ali'nin yüzüğündeki yazı.
0: El mülkü lillah, mülk Allah'ındır.
1: O güne kadar merhamet ummanı yüce peygamberin evinde kalan arslan yürekli ulu sahabi Ali radıyallahu anh, Mescid-i Nebevi yakınında Hazreti Ayşe validemizin odasının karşısında Harise bin Numan'ın evini kiraladı.
0: Nikahın üzerinden bir aya yakın bir zaman geçiyordu. Efendimiz bir tenhada aziz damadını görünce ona, "Ya Ali, eşin o kadar kıymetli bir hanımefendidir ki kadınlar içinde ondan daha üstünü yoktur," buyurarak iltifat ettiler.
1: Bir gün Hazreti Ali'nin kardeşi Ukayl dedi ki,
2: "Bu nikah bizi bahtiyar etti. Keşke düğün de gecikmeden olsa. Ya Ali, yakın dost ve akrabalarımız da düğünün bir an evvel olmasını arzuluyorlar."
3: "Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Ancak Resulullah'tan hicap etmekteyim."
0: Bunun üzerine sevgili peygamberimizin evine geldiler. Onları peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen karşıladı. Maksatlarını anlayınca,
4: "Siz şimdi gidin. Bu kadınların halledeceği bir meseledir. Biz Allah Resulü'nün o güzel hanımlarıyla bir araya gelir, bir gün için söz birliği eder, size de haber veririz."
3: "Peki, gidiyorum."

0: Kim o?
1: Benim, Ümmü Eymen.
0: Hoş geldiniz ey Ümmü Eymen. İçeri geçin. Lütfen buyurun. Buyurun, şöyle oturun.
1: buraya gelmemden maksat...
0: Ey Ümmü Eymen, sen ailemizden sayılırsın. Çekinme, söyle.
1: Evet, malumunuz... Resul Aleyhisselam'ın biricik kızları Fatıma-tü Zehra nikahlıdır. Bu yüzden düğün gününü merak edenler bir hayli çoğalmakta.
0: Ey Ümmü Eymen, düğün gününün geciktiğini bizler de bilmekteyiz. Lakin en iyisini Resulullah bilir.
1: Evet, doğru söylüyorsun. En iyisini o bilir.
0: Bakın, Ayşe akıllıdır. Biz en iyisi Ayşe'ye gidelim. O bizden daha iyi düşünür.
2: Hep beraber kalkıp Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. İki cihan sultanı da oradaydı.
3: Demek düğün günü merak ediliyor.
1: Evet ya Ayşe, bu yüzden geldik.
0: Ne mutlu bir gün, ne huzurlu bir gün. İki güzele en güzel düğün. Ah, Hatice Tül Kübra da aramızda olaydı. Ah, ah.
4: Hatice-tül Kübra radıyallahu anhadan söz edilince orada bulunan kadınları bir hüzün kapladı.
0: Şimdi Hatice-tül Kübra olsaydı kim bilir neler yapardı.
3: Ah, bu günleri görseydi ne kadar sevinir, bize yol gösterirdi.
4: Onların bu şekilde konuşmaları sevgili peygamberimizi duygulandırdı. Bir kere daha büyük hayat arkadaşını hatırlamıştı. Hatice Gülü Hanım nerede? Bütün herkes beni yalanlarken o bana iman etti. Olanca servetini uğruma feda etti. Öyle kıymetli bir mümineydi ki daha hayattayken cennette onun için zümrütten bir köşk yapıldı buyurdular.
2: Hanımlar peygamberimize Hazreti Ali'nin isteğini arz ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz Ümmü Eymen'e damadını huzuruna davet etmesini buyurdular. Hazreti Ali geldi. Hanımlar iki dostu baş başa bıraktı.
4: Genç insan başı önüne eğik oturuyordu. Sevgili peygamberimiz

0: Yanına Bilal ve Selman radıyallahu anhümü kattılar.
1: Nikahın üzerinden bir ay geçmiş durumda. Hicretin ikinci yılı Recep ayı. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye de para verip bununla hurma, yağ, un ve yoğurt almasını buyurdular.
0: Hazreti Ali ayrıca zırhını bir Yahudi'ye rehin bırakarak bedeliyle arpa aldı. Arpa ile ekmek yapıldı. Sevgili Peygamberimiz deriden bir sofra getirterek bunun üzerinde çekirdeksiz hurma, yağ, un ve yoğurtla velime yaptılar.
1: İçeriye onarlı gruplar halinde alınan toplam 700 kadın ve erkek yiyip içtiler. Peygamberimiz düğün gecesi gelin evine teşrif buyurarak hazırlıkları gözden geçirdiler. Genç çiftin evine gelince gözlerinin yaşarmasına mani olamadılar. Ya kızım sabret. Musa bin İmran'la hanımının da yıllarca döşekleri yoktu.
0: Gelin evinde şu eşyalar vardı. Hazreti Esma'nın hazırladığı 3 minder, bir saçaklı halı, hurma lifinden bir yastık, 2 el değirmeni, bir su kırbası, bir toprak testi, meşinden bir su bardağı, bir havlu, bir elek, bir koç postu, dökük tüylü eski bir Yemen halısı, hurma yaprağından bir sedir, bir kadife yorgan, Yemen işi 2 alacalı elbise. Kainatın baş tacı sordular. Esma binti Ümeys burada mı?
2: Evet ya Resulallah, burada.
0: Bu sözler üzerine sevgili peygamberimiz, demek ki Resulullah'ın kerimesine hizmete geldi buyurdular.
2: Evet, ey Allah'ın Resulü, Fatıma-tü Zehra'ya hizmet ediyor.
0: İki cihan serveri memnunlar. Hayra karşı olsun.
1: Sevgili peygamberimiz bir kapla su getirdiler. Evvela dökülen suyla mübarek ellerini yıkadıktan sonra kaptaki suya biraz misk döktüler ve önce kızlarını çağırdılar. Fatıma Hazretleri bir iffet abidesi gibi duruyor ve edebinden yere bakıyordu.
0: Peygamberimiz bir taraftan dua ederken bir taraftan da kızlarının başına, göğsüne ve sırtına su çiselediler. Aynısını damatlarına da yaptılar. En sonunda da İhlas ve Muavvizeteyn dualarını okudular. Mübarek kızını alnından öpüp bağrına bastılar ve Hazreti Ali'ye "Hanımın iyi hanımdır." buyurdular. Hazreti Fatıma'ya da "Erin iyi erdir." dediler.
1: Sonra "Ya Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum. Fakat unutma ki sen de onun kölesisin." dediler ve ilave buyurdular. "Evlilik İki bedende tek bir ruhtur."
0: Efendimiz son olarak kapının iki tarafından iki elleriyle tutarak bereket için Allah'a dua ettiler ve gençleri Allah'a emanet ederek ayrıldılar.
1: Dört gün sonra Resulullah Efendimiz yeni evlileri ziyarete gittiler ve iki ciğerparesinin arasına oturdular. Ve sonra "Ya Ali, su getir." buyurdular. Hazreti Ali'nin getirdiği suya bir ayeti kerime okudular ve sonra "İç." dediler. Lakin birazı kalsın.
0: Kalan suyu damatlarının başına ve göğsüne serptiler ve tekrar su istediler. Buna da dua okuduktan sonra aynı şeyi kerimelerine de yaptılar ve dua ettiler. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun.
1: Biraz sonra Hazreti Ali'yi dışarı gönderdiler ve onu kızlarına sordular.
3: Babacığım, bütün olgunluk ve üstünlükler kendisinde mevcuttur. Ancak bazı Kureyşli kadınlar kocan fakir bir insan diyorlar.
0: Bu sözler üzerine kainatın efendisi, "Ey kızım, baban ve kocan fakir değildir. Bütün yer ve gök, hazine ve definelerini bana arz ettiler, kabul etmedim. Ey kızım, eğer benim bildiğimi sen bilseydin, dünya senin nazarında hor ve aşağı olurdu. Kocan sahabenin ilklerindendir, İslam'ın büyüğüdür. ilimde

0: en derindir. Ey kızım, Allahü Teala Ehl-i Beyt'ten iki kimse seçti. Biri baban ve biri helalindir. Sakın ona bir itaatsizlik etmeyesin, dediler, nasihatte bulundular.
1: Bu konuşmadan sonra Hazreti Ali'yi davet ettiler ve ona da Hazreti Fatıma hakkında ricalarını bildirdiler. Resulullah Efendimiz, ya Ali, Fatıma'nın hatırına riayet eyle. O benden bir parçadır. Onu hoş tut. Eğer onu üzersen beni üzmüş olursun, buyurdular.
0: Bu güzel evlilikten Gonca güller, Yaseminler benzeri narin evlatlar dünyaya geldi. Hasan, Hüseyin, Muhsin adında 3 erkek çocuk, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında 2 kız.
1: Fatıma radıyallahu anh'ın kardeşlerinin ya çocukları olmadı veya küçük yaşta vefat ettiler. Muhsin 1 yaşında vefat etti. Zeynep ileride Abdullah bin Cafer-i Tayyar'la evlenecek ve bu evlilikten Ali ve Ümmü Gülsüm isminde 2 ceylan yavru olacaktır ki bu nesle Şerifi Caferi denecektir.
0: Sevgili Peygamberimizin üstün ve seçkin soyu Hazreti Fatıma, Hazreti Ali evliliğiyle devam etti. Hazreti Hasan nesli şerifler ve Hazreti Hüseyin nesli seyyidlerle.
1: Hazreti Hasan gayet güzeldi. Yüzü ve bakışları Peygamberimize çok benzerdi. Hazreti Hüseyin'in ise konuşma ve davranışları Efendimiz'e çok benzerdi. Hatta yetişkin yaşında onun sesini duyan yaşlı eshab, Peygamberimizin sesini duymuş gibi heyecanlanırlardı. Sevgili Peygamberimizin Fatıma anneciğimize olan muhabbetleri o kadar yüksek, onun da babacığına bağlılığı o kadar yüce ki, anlamak ve izah etmek ne mümkün?
0: Efendimiz, kainatın efendisi, bir sefere veya gazaya çıkacakları zaman önce Fatıma radıyallahu anhayı ziyaret ederek bağrına basıyor, dönüşte de mescidi ziyaret ve 2 rekat namaz kıldıktan sonra yine en evvel ona uğrayıp sonra evlerine gidiyorlar.
1: Peygamberimiz oturmuşken içeriye Fatıma girdiğinde Resulullah onu ayağa kalkarak karşılıyor ve sağ yanlarına oturtuyorlar. Bir babanın hem de en son ve en büyük peygamberin ayakta karşıladığı mübarek genç evlat.
0: İşte İslamiyet'in kadına verdiği değerin benzersiz örneği. Hazreti Fatıma, hanımlar hanımı, hanımefendi, yüksek bilgi ve yüksek tefekkür sahibi.
1: Peygamberimiz, Fatıma benim aynamdır, onda kendimi görüyorum, buyuruyorlar.
0: İşte sahip olduğu 2 manevi rütbe. Seyyidetü Nisaül Müminin, mümine kadınların efendisi. Eftalü Nisaül Ehlil Cenneti, cennet ehli kadınların en üstünü.
1: Hazreti Fatıma gündüz ev işleriyle, geceleri de ibadetle meşgul. Öyle ki bazen sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor. Bir gün Resulullah ziyaretlerine geldiğinde babacığından yeni gelen cariyelerinden bir hizmetçi verilmesi ricasında bulundu.
2: Ev işlerinde yardımcım olur.
1: Allah'ın Resulü bu isteğe, ya Fatıma, hizmetçi mi yoksa hizmetçiden üstün olan bir şey mi istersin dediklerinde,
2: hizmetçiden üstün olanı tercih ederim babacığım.
0: Bunun üzerine iki cihan serveri, öyleyse her gün yatmadan evvel 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ve bir kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir de. Hepsi 100 kelimedir. Bunlara karşılık kıyamette 1000 sevap bulursun. Mizanda da sevapların ağır gelir, buyurdular. İşte namazlardan sonra yapılan tesbihlerin doğuş sebebi.

0: Tabii.
1: Ramazan ayı gelmiştir. İftar sofrası hazır. Allah Resulü'nün iki göz bebeği vaktin dolmasını bekliyorlar. Derken kapı çalınıyor.
0: Buyur. Birini mi aramıştın?
2: Ben fakir biriyim.
0: Peki istediğin nedir?
2: Açım.
0: Aç mısın?
2: Evet, iyiydim. Günlerdir ağzıma tek lokma yiyecek koymadım.
0: Nasıl? Günlerdir bir şey yemedin mi?
2: Evet. Kendi dinimden olan hiç kimse bir şey vermedi bana. Ama siz Müslümanların merhametli olduğunu duydum. Belki yiyecek bir şeyler...
0: Bekle, bekle, hemen geliyorum.
3: Ey efendim, kapıda bekleyen kimdir?
0: Fakir biri. Aç olduğunu söylüyor. Günlerdir tek lokma şey yememiş. Halbuki bizim iftar ve sahur soframız hazır. İki gözümün nuru sultanım. Söyle, bu fakir dilenciye ne ikram edelim?
3: Efendi, en iyisini sen bilirsin ama... ben şu iftar sinisini götürüp o dilenciye vermeni isterim.
0: Allah senden razı olsun ey Fatıma. Ben de bunu demeni bekliyordum.
3: Hadi efendim, bekletme o garibi. Biz suyla da iftar açarız.
4: İki cömert insan, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, siniyi olduğu gibi fakire veriyorlar. Kendileri suyla iftar açıyor ve suyla sahur yapıyorlar. Ancak yoksul kişi ertesi gün ve daha ertesi gün yine aynı saatlerde kapıda.
1: Üçüncü gün dilenci yiyecekleri alıp gitmişti ki sevgili peygamberimiz teşrif ettiler ve bir şeyler getirin, iftar edeceğim buyurdular.
4: Fatıma ve Ali telaştalar. Ne yapsalar? Hiçbir şey yok. Allah'ın Resulü ricalarını tekrarlıyorlar. Ev sahipleri sudan gayrı bir şey olmadığını arz ediyorlar. Efendimiz, hayır, mutfakta bir tepsi var. Onu getirin. Merakla mutfağa giriyorlar ki bir cennet sofrası, bir mucize.
1: Peygamberimiz, evet, cömertlik yapın, verin ama hududu da unutmayın buyuruyorlar.
4: Sevgili peygamberimiz ilk günden itibaren 6 ay boyunca her sabah namazına giderken iki can yavrularının kapılarına gelir. Ey Muhammed'in ev halkı, haydi namaza ve ya ehli beyt, Allah sizden günah kirini gidermek, sizi tertemiz yapmak ister diye seslenirlerdi.
1: Eshab-ı kiram sevgili peygamberimizin mübarek hanımlarından Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruyorlar.
5: İnsanların Resulullah'a en sevgili olanı kimdir? Kadınlardan Fatıma-tü Zehra, erkeklerden Fatıma'nın kocası Ali.
4: İşte ona sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili olan iki güzel.
1: Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh gazadan evine dönmüştü. Yorgun ve açlıktan bitap halde mübarek hanımı Fatıma-tü Zehra'ya soruyor.
0: Ey Fatıma, evde yiyecek bir şeyler var mı? Çok acıktım.
3: Ey efendim, evde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadı. Yalnız 6 akçe para var. İşte. Bu akçelerle çarşıdan yiyecek... Bir de Hasan'la Hüseyin meyve istemişlerdi. Biraz da meyve alırsın.
0: Peki.
6: Hey! Hey, ne oluyor? Bırakın yakamı! Bırakın diyorum! Bırakın!
7: Hayır, bırakmam seni. Ya paramı verirsin ya da mahkemeye gideriz. Anladın mı?
6: Lütfen. Bana birkaç gün daha müsaade et. Söz. Paranı iade edeceğim.
7: Hayır. Hayır, olmaz. Ben de sıkıntıdayım. Bir saat dahi bekleyecek halim yok.
6: Evde çoluk çocuğum aç bekliyor. Bu durumda nasıl öderim?
7: Ben anlamam arkadaş. Ya parayı ödersin ya da mahkemeye gideriz.
0: Şu insanlar kendi kendine niçin münakaşa ederler? Bir türlü anlayamıyorum. Yanlarına gidip vaziyeti öğrensen iyi olacak.
8: Hey durun!
7: Sen de kimsin delikanlı? Hem işimize niye karışıyorsun ha?
0: Adım Ali bin Ebi Talip. Şimdi siz söyleyin, bu adamı niçin hırpalıyorsunuz?
7: Niçin mi? Benden ödünç para aldı. Günü geldiği halde ödemiyor.
0: Peki münakaşanız kaç para içindir?
7: 6 akçe içindir.
0: Benim cebimde de tam 6 akçe var. Bu garip Müslümanı bu sıkıntısından kurtarayım. Fatıma'ya da elbet bir çare bulurum.
8: Al bakalım 6 akçeni.
7: Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Hadi kardeşim, kalk ayağa. Yürü sen de evine git.
6: Allah sizden razı olsun ey Allah'ın aslanı. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Hadi git artık. Amin. Hadi, hadi.
6: Peki gidiyorum. Sana hep dua edeceğim.
0: Evet. Şimdi elim boş. Eve nasıl döneceğim? Acaba Fatıma'ya ne desem? Her neyse, olan oldu artık. Nasılsa Hazreti Fatıma kadınların seyyidesi, Resulullah'ın kızıdır. İşi demez. En iyisi eve varmak.
3: İyi efendim. Pazarda ne oldu ki bir şey almadan eve geri geldiniz?
0: Ey gözümün nuru sultanım. Verdiğin akçelerle bir Müslümanı hapse girmekten kurtardım. Ne yazık ki çocuklara meyve alamadım.
3: Çok iyi yaptın. Elhamdülillah. Bir Müslümanı hapisten kurtarmışsın. Üzülme.
9: Böylesine asil bir cevapla teselli etmişti sevgili eşini. Ancak Hazreti Ali radıyallahu anh, hanımının mübarek hatır-ı şeriflerinin biraz mahzun olduğunun da farkına varmıştı. Gönlünde bir kırıklık hissetti.
0: Ey sultanım, eğer izin verirsen şöyle bir dışarı çıkıp dolaşmak istiyorum.
3: Nasıl isterseniz efendim.
0: En iyisi gidip Resulullah Efendimizin mübarek yüzünü göreyim de bu üzüntüden kurtulayım.
9: Hazreti Ali yolda giderken iki cihan serverinin mübarek simalarını düşünüyor. Zira sevgili peygamberimizin mübarek yüzüne bakan kimsenin her üzüntüsü gittiği gibi kalbinde sürur ve safa hasıl oluyor. Hane-i Saadet'e biraz yolu kalmışken kendisine doğru yaklaşan güzel yüzlü bir ihtiyar gördü. Elinde besili bir deve olduğu halde kendisine doğru yaklaşıyordu ihtiyar.
10: Ey yiğit, bu deveyi satıyorum, alır mısın?
0: Şimdi param yoktur ihtiyar. Belki başka zaman.
10: Sen iyi bir nefesliyorsun. Sana veresiye veririm.
0: Peki kaça veriyorsun bu deveyi?
10: 100 akçeye veririm.
0: Ücretini ne zaman vereyim?
10: Haftaya verebilir misin?
0: Tamam, kabul ettim.
10: Ben de kabul ettim. Ve bu deveyi sana sattım.
1: Hazreti Ali radıyallahu an deveyi aldı, yürümeye başladı. Pek az yol almıştı ki bir adama rastladı.
11: Ya Ali, bu ne güzel bir deve. Hiç böylesini görmemiştim. Bana satar mısın?
0: Evet, satarım. Kaç akçe verirsin?
11: 300 akçeye verir misin?
0: Olur, veririm.
11: Peki, 300 akçeye bu deveyi senden satın aldım.
0: Ben de sattım.
11: Buyur ya Ali. Bu kesede tam 300 akçe var. İşte, buyur paranı.
9: Hazreti Ali 300 akçeyi aldı. Çarşıya gitti. İhtiyaçları temin edip eve geldiğinde Fatıma-tü Zehra Hazreti Ali'ye parayı nereden bulduğunu sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh olanları kısaca anlattı. Az sonra iki cihan serveri evlerine teşrif ettiler.
1: Resulullah Efendimiz, "Ya Ali, deveyi kimden alıp kime sattın?" buyurdular. Hazreti Ali başını önüne eğip,
0: "Bunu ancak Allah ve Resulü bilir."
9: Sevgili Peygamberimiz, "Ya Ali, sana deve satan Cebrail aleyhisselam, satın alan İsrail

0: İsrafil aleyhisselamdı. Deve de cennet develerindendi. O Müslümanı sıkıntıdan kurtardığın için Hak Teâlâ dünyada 1'e 50 hasene yani sevap verdi. Ahirette vereceğinin hesabını ise kendisinden başka kimse bilmez buyurdular.
1: Tarih Hicri 11. Rebiülevvel ayının 12. pazartesi. İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz ebedi aleme göçtüler. Fatıma validemiz ayrılık ateşiyle yanıyor. Bir kez olsun gülmüyorlar. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri ise ibadetle geçiriyorlar. Bu ayrılığa ancak 6 ay dayanabiliyorlar.
0: Fatıma validemiz rahatsızlar. Vefat edeceklerine yakın bir zaman Esma binti Ümeyr radıyallahu anha ile sohbet ediyorlar. Esma binti Ümeyr Hazreti Fatıma'nın bir defa olsun gülmeyen yüzlerine baktıkça içi burkuluyor.
2: Ey Fatıma, sizi böyle kederli gördükçe biz hanımlar daha çok üzülüyoruz. Lütfen söyleyin, sizi bu kadar üzen husus nedir?
3: Ey Esma, her fani gibi ben de bu dünyadan gideceğim. Belki de iyice yaklaşıyorum.
2: Öyle deme ya Fatıma. Seni görünce sanki Resulullah Efendimiz'i görmüş gibi heyecanlanıyorum. Yanık yüreğim bir nebze ferahlıyor.
3: Esma, ölüm bir bana değil ki. Hepimiz onu tatacağız. Yalnız.
2: Evet, yalnız.
3: Yalnız. Öldüğümde insanlar arasına perdesiz çıkarılacağımı düşünerek çok üzülüyorum. Utanıyorum Esma.
2: Şey efendim, aklıma bir şey geldi.
3: Ey Esma, nedir aklına gelen?
2: Habeşistan'dayken hurma dallarını çadır gibi ördüklerini görmüştüm. Belki...
3: Ya Esma, sen hurma dallarını örebilir, çadır yapabilir misin?
2: Evet ey Fatıma, yapabilirim.
3: O halde çabuk ol. Görmek istiyorum.
2: Peki, müsaade ederseniz dışarıdan hurma dalları getireyim. Nasıl olacağını göstereyim. İşte bu perdenin arkasında kimse kimseyi göremez.
3: Evet, dediğin doğrudur. Esma.
2: Buyurun efendim.
3: Sana vasiyetimdir. Öldükten sonra beni sen yıka.
2: Peki efendim.
3: Ağlama ey Esma. Senden başka kimse içeri girmesin.
2: Nasıl isterseniz ey Fatıma.
3: Allahü Teala senden razı olsun ey Esma.
0: Hazreti Fatıma validemiz Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra Ramazan-ı Şerif'in 3. gecesi akşamla yatsı arasında 24 yaşındayken vefat etti.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh cenazesine kimseyi çağırmadı. Bir rivayete göre Ehl-i Beyt'ten birkaç kişiyle cenaze namazını kılıp gece defnettiler. Ertesi gün Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk ve birçok sahabi radıyallahu anhüm hasta ziyareti için Hazreti Ali'nin evine geldiler. Vefat haberini alıp vaziyeti anlayınca...
4: Ya Ali, bize niçin haber vermedin? Namazını kılardık. Hizmetini görür, sana yardımcı olurduk.
5: Vasiyet etmişti.
4: Vasiyet mi?
5: Evet. Öldükten sonra kendisini erkeklerin görmemesi için gece defnedilmesini istemişti. İşte ben de bu vasiyeti yerine getirmek için böyle yaptım. Sizlerden özür dilerim.
0: Evet. 24 sene evvel Hatice-ül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan Fatıma-tüz Zehra el-Betül yine bir yıldız gibi sessizce kayıp gitti. Radiyallahu anha.

0: Radyo tiyatrosu.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin.

0: anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: 384-43-75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Her şey senden ya Rabbi. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanırım.

0: Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem. Senin rahmetine sığınırım.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Malumunuz değerli dinleyenler, Risale-i Nur Külliyatından, Zülfikar Mecmuası'ndan, Kur'an-ı Kerim'in icaz cihetlerinin anlatıldığı 25. sözlü sizlerle birlikte anlamaya gayret ediyoruz. Bir önceki programımızda Kur'an-ı Kerim'in tekrarında da mucizeler bulunduğunu, tekrarın sadece bir tarihi hadiseyi anlatmak değil, aynı zamanda külli ve umumi düsturları da yerleştirmek için olduğunu, bu cihet itibariyle de hem belagat, hem cezalet, hem selaset gibi Kur'an-ı Kerim'in 7 ana icaz veçhinden ve diğer icaz cihetleri olan 40 cihetle mucize olmasından misaller bulunduğunu kısmen anlatmıştık. Oradan kaldığımız yerden tekrarda, Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlarda nasıl mucize cihetleri başka yönlerden de var, onlara bakacağız inşallah. Cenab-ı Hak hissemizi ziyade eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinet arşihi ve midadi kelimatihi ala rasulina salavat. Tekrarları iktiza eden dua ve davet ve zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla Kur'an-ı Kerim'deki tekrar edilen ayetlerin külli ve umumi düsturları, kaideleri de yerleştirmek gibi bir ana vazifesi olduğunu kısmen izah ettiğimiz yerden sonra değerli dinleyenler devam ediyoruz. Diyor ki bunlar şu sayacağı şeylerde yine tekrarı gerektiriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlar aynı zamanda değil Kur'an-ı Kerim'e bir noksanlık getirmek, bilakis icazını daha kuvvetli bir tarzda bizlere gösteriyor. Peki nedir o tekrarı iktiza eden hususlar? Kur'an-ı Kerim dua kitabıdır. Diğer özellikleriyle aynı zamanda bir davet kitabıdır. Ve Kur'an-ı Kerim zikir kitabıdır, tevhid kitabıdır. Dua, duada ısrar ediniz buyuruluyor. Sürekli tekrarı iktiza eden bir durumdur. Davet, tebliği, insanları hak yola irşad etmeye çalışmak, İslamiyet'e davet etmek, iman ve Kur'an hakikatleriyle buluşturmak için hem dua etmek hem davet etmek, bu dahi tekrarı gerektiren bir husustur ki Kur'an-ı Kerim üzerinde ısrarla durup çeşitli yerlerde tekrarlara icazını gösterir tarzda her tabakanın fehmine uygun gelecek bir lisanla o tekrarları, onlardaki esasları bahsediyor. Yine zikir kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Zikir de tekrarı iktiza eder. Başka? Tevhid kitabıdır. Allah-u Teala'nın var ve bir olduğunu her an yerleşmesi, kalbimizde, aklımızda yerleşmesi, takarrur etmesi için tekrarı gerekiyor ki işte Kur'an-ı Kerim tekrar ayetleriyle bunu da yapıyor. Demek ki değerli dinleyenler, tekrarı iktiza eden dua, davet, zikir ve tevhid kitabı olması cihetiyle dahi öyle bir kitap olduğunu bildirmek sırrıyla da güzel ve tatlı bir tekrar ile Kur'an-ı Kerim tek bir cümlede ve hatta bazen bir tek kıssada ayrı ayrı çok manaları ayrı ayrı muhatap tabakalarına tevhim etmekte. Kur'an-ı Kerim'i çocuk okuyor, Kur'an-ı Kerim'i hasta okuyor, Kur'an-ı Kerim'i yaşlı okuyor, Kur'an-ı Kerim'i genç okuyor, Kur'an-ı Kerim'i erkek, kadın, herkes okuyor. Alim okuyor, cahil okuyor. İşte pek çok manaları ayrı ayrı muhatap tuttuğu bu tabakalara da Kur'an-ı Kerim iyice anlaştırmak için hasreten tevhid gibi, zikir gibi, dua ve davet gibi tekrarı gerektiren hususlarda bir ayette, bir sayfede bazen çok manaları bu tabakalar anlasın diye tekrar ediyor. Yine cüz'i ve adi bir hadisede bazen küçük ve sıradan bir hadiseyi anlatıyor.
en cüz'i ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazar merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunduğunu bildirmek sırrıyla. Bakınız, tekrarda bir sır daha var diyor şu anlattıklarımızdan başka. Nedir o da? O şudur ki Cenab-ı Hak en küçük bir hadisede, en ehemmiyetsiz sıradan bir şeylerde dahi hepsinin merhamet nazarında, merhamet bakışında olduğunu, her bir şeyin küçük olsun büyük olsun en cüz'isinin dahi kendi iradesi altında bulunduğunu, onu Allah-u Teala kendisinin tedbir ettiğini bildirmek sırrıyla İslamiyet'in tesisinde, yani İslamiyet yeni gelmiş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ediyor, Kur'an yeni nazil oluyor, tesisi İslamiyet var, bir din tesis ediliyor, İslamiyet'in tesisinde ve şeriatın yerleştirilmesinde, düzenlenmesinde, tedvini şeriatta sahabelerin radıyallahu anhum ecmain cüz'i hadiselerini dahi nazar-ı ehemmiyete almasında, sahabelerin bir hadisesi oluyor, aralarında bir şey geçiyor veya bir sual ediyorlar, her neyse hepsini dahi o İslamiyet'in yeni binasında, tesisinde ve şeriatın intizamını ortaya koymasında bunlara vurgu yaparak en küçük hadiseden en büyüğüne kadar Kur'an-ı Kerim nazara alıyor. Hem de ehemmiyet veriyor. İşte nazarı ehemmiyete almasında, bunlarla birlikte, o cüz'i işlerle birlikte külli düsturların, umuma ait tüm kainatı ve herkesi ilgilendiren düsturların, yani ana kaidelerin bulunması cihetinde dahi bir nevi icaz gösterir. O her bir hadiseden, cüz'i hadiseyi ortaya koymasından, bunları tekrar etmesinden Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda tüm insanlığı ilgilendiren, onların şahsi hayatını, ailevi hayatını, cemiyet hayatını, devlet hayatını ilgilendiren külli kaideleri de yerleştirmek için tekrar etmek icap ediyor. Bir sır da budur. Yine başka hususlar var değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in tekrar etmesindeki bazı ayetleri, onda da bir icaz var. Hem umumi olan İslamiyet'in ve şeriatın tesisinde, İslamiyet kime gelmiş? Herkese gelmiş. Şeriat kim için? Herkes için. O halde bu İslamiyet'in ve şeriatın tesisinde o cüz'i olan hadiseler adeta çekirdekler gibi. Ne olur çekirdekler? İçinde koskoca bir ağacın programını saklar. İşte o hadiseler çekirdekler gibi, o zaman konulan hükümler, o cüz'i hadiseler, tekrar edilen hadiseler içindeki umumi ve külli kaideler bugün dahi bizim hayatımıza şer'i olarak yön verdiği gibi kıyamete kadar da istikamet verecektir. Meselelerimizin çözümünü biz İslamiyet'ten ve şeriat'tan buluyoruz. Ne zaman ki İslamiyet'ten ve şeriat'tan insanlar uzaklaşmışsa, işte günümüzde olduğu gibi başlarına dünyada dahi nizamsızlık, intizamsızlık, ahlaksızlık, mutsuzluk, emniyetsizlik, yalancılık gibi her türlü felaket geliyor. O halde Kur'an-ı Kerim o tekrarlarıyla cemiyet hayatını da saadetli bir şekilde tesis etmek için o cüz'i hadiseleri tesis-i İslamiyet'te ve tedvin-i şeriatta birer çekirdek hükmüne getirmiş o zaman için. Bugün o çekirdekler ağaç olmuş. Böylece Kur'an-ı Kerim bir mucize cihetini daha ortaya koymuş. İşte o çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde dahi bir nevi icaz gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Yani mucizelik cihetini gösteriyor. Bu cihetten dahi Kur'an-ı Kerim taklit edilemez.

ileri getirilemez. Demek Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerin çok tekrarı da mucizedir ve gereklidir. Evet, ihtiyacın tekerrürüyle ve tekrarın lüzumu haysiyetiyle 20 sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren ve koca kainatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek dünyayı kaldırıp onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan, yani en küçük madde parçasından ta yıldızlara kadar büyük cüz'iyat ve külliyatın tek bir zatın elinde, Allah-u Teala'nın kudretinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kainatı ve semavatı ve arzı, tüm kainatı, dünyayı, ahireti, gökleri, yeri ve anasırı, o unsurları kızdıran ve hiddete getiren bütün zalimlere karşı, nevi beşerin zalimlerine, yani kafirlere, münafıklara, fasıklara, kainatın yaratılış neticesini, netice-i hılkati hesabına Allah-u Teala'nın gadab ettiğini gösterecek, gadab-ı ilahiyi ve hiddet-i rabbaniyeyi gösterecek, hadsiz ve nihayetsiz ve dehşetli ve geniş bir inkılabın tesisinde, yani İslamiyet'in tesisinde, binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerinin neticesini ve bunların neticesi olan ayetleri tekrar etmek dahi bir icazdır, değil bir kusur, gayet kuvvetli bir mucizedir, bir icazdır, gayet yüksek bir belagattır ve muktezai hale, yani duruma uygun, gayet mutabık bir cezalettir, heybetli bir sözdür ve açık bir sözdür Kur'an-ı Kerim, fesahattir. Kur'an-ı Kerim tesisi İslamiyet'le birlikte o cüz'i hadiselerde, sahabelerin cüz'i hadiselerinde, suallerinde külli umumi kaideleri çekirdekler gibi yerleştirip bir şeriat ve İslamiyet ağacını meyve verdiği gibi aynı zamanda her bir tabakaya ayrı ayrı manaları ders veriyor. Bütün bunlarla birlikte dünyanın kaldırılacağını, yerine ahiretin kurulacağını, Cenab-ı Hakk'ın kafirlere, münafıklara gadab ettiğini, Allah-u Teala'nın kainatı kendisine tesbih eden büyük bir ağaç gibi yarattığını, işte bu tesbihin hakikatini inkar etmek olduğunu, inkarın, dinsizliğin, bunun için yerlerin, göğün, göklerin, semavatın, arzın ve bunların içindekilerin, daha kainatın bütün unsurlarının kafir ve münafıklara karşı hiddet ettiğini Kur'an-ı Kerim bu tekrarlarıyla bildiriyor. Onların bu inkarından dolayı Cenab-ı Hakk'ın gadabını ve hiddetini çektiklerini anlatıyor. Azametli ahiretin bu dünyanın kaldırılarak yerine kurulacağını, kainatın neticesinin ne olacağını ayetlerle tekrar ederek başka bir icaz cihetini Rabbimiz bize kelamı vasıtasıyla gösteriyor değerli dinleyenler. Bunlardan birkaç tane örnek. Mesela bir tek ayet olup 114 defa tekrar edilen tek bir ayet ama 114 defa Kur'an-ı Kerim'de tekrar ediliyor. Hangisidir o? İşte o ayet besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Onun için diyor ki, bu örneği veriyor. Bir tek ayet olup 114 defa tekrar edilen Bismillahirrahmanirrahim cümlesi, Risale-i Nur'un 14 lemasında beyan edildiği gibi, besmelenin sırrı Risale-i Nur'da 14. lemada güzel bir şekilde anlatılıyor değerli dinleyenler. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. İşte orada anlatıldığı gibi, arşı ferşe bağlayan ve kainatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki, besmele ne yapıyormuş değerli dinleyenler? Hepimiz her dakika ona muhtacız. Arşı ferşe bağlıyor ve kainatı ışıklandırıyor. İşte bu besmele öyle büyük bir hakikattir ki, milyonlar defa tekrar edilse, Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde tekrar ediliyor, milyonlar defa dahi tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi her gün herkes ona muhtaç olacak, böyle değil. Hatta daha ileri, daha fazla bir ihtiyaç var. Nedir o da? Belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak var. İnsan bir gün ekmek yese yeme ihtiyacını karşılayacak.

Islamış olur ama bir dakika havasız kalsa ölür. Her an havaya ve ziyaya, yani ışığa ihtiyacı vardır. Her bir zerresinin o nefese ihtiyacı vardır. İşte besmele de manevi hayatımızın hava gibi, ziya gibi bir ihtiyacıdır. Her dakika besmeleye ihtiyacımız var. Demek Kur'an-ı Kerim'in 114 defa besmeleyi tek bir ayeti tekrar etmesi değil bir kusur, büyük bir icazdır, mucizedir. Buradan şu manada çıkar ki değerli dinleyenler, gaflette olmamamız gerekiyor. Her an, hiç olmazsa her dakika, aynen nefise ihtiyacımız olduğu gibi besmele-i şerife ihtiyacımız bulunduğunu bilip besmele çekmek lazım. Bismillah her hayrın başıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Sürekli söylememiz lazım. Değil usandırmak, zevk verdiğini göreceğiz. Kalbimizin nurlandığını, latifelerimizin hassasiyet kesbettiğini, Cenab-ı Hak ile, İslamiyetle, iman hakikatleriyle olan bağlarımızın kuvvetlendiğini hissedeceğiz. Hem mesela yine devam ediyor örnek vermeye, ayetlerin çok tekrar edilmesinin Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi olduğunu bahsederek. Hani şöyle bir sual vardı ya en başta, yani bir defa anlatılmış, niye sürekli tekrar ediliyor? Adeta Kur'an-ı Kerim'e bir kusur bulmak gibi, haşa. Burada işte hikmetleri ve değil bunun bir nakısa olması, kusur olması, hatta icaz olduğundan bahsediyor Üstad Hazretleri ve bunu ispat ediyor bizlere. Elhamdülillah elimizde Risale-i Nur gibi bir eser var değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini bize tefsir eden bir eser. Bu asırda manevi yaralarımızın ilacı ve tiryakı. Onun için ben ara ara program sonlarında sizlere hatırlatıyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'in o ulviyetini anlamak, Kur'an-ı Kerim'in nasıl kitap olduğunu bilmek, nasıl mucizedir, nasıl taklit edilemez, bizlere neler veriyor, hangi kaideleri ortaya koyuyor, ne cihetlerle Rabbimizin mucizesidir, dünya ahiret hayatımızı nasıl tanzim ediyor gibi pek çok hususları anlatmakla beraber bunları anlayabilmek için, daha da ötesinde Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğunu ve ulvi bir kitap olduğunu kavrayabilmek için bu 25. sözü okumanızı tavsiye ediyorum. Avamından alimine kadar herkese. Kim diyorsa ki ben Kur'an-ı Kerim'le meşgulüm, ben din ilimleriyle uğraşıyorum, ben Müslümanım. Hele hele bu sahada söz söyleyen, insanları irşad etmeye çalışanlar, ilahiyatçısından tarikatına, cemaatine, vakfına kadar kimler varsa bunların başlarında, hem kendileri hem tabiilerine bu 25. sözü adeta ezber eder derecesinde Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetini anlamaları için ve Kur'an-ı Kerim'in ulviyetine, o ulviyete yakışır Rabbimizin kelamı diyecek bir hürmetle bakmaları için okumaları, kalbende iyice okuduğunu izan eder tarzda okumaları gerekiyor. Bunu tavsiye ediyoruz Allah rızası için. Demek Kur'an-ı Kerim'i biz anlayabilmek için, bir nebze olsun anlayabilmek için böyle ulvi, belki 100 sayfa içinde anlatılmış 25. söz gibi eserlere muhtacız. Yoksa birkaç sene Arapça tahsil edip Kur'an-ı Kerim'in mealini kendi dünyevi felsefenin, bozuk Avrupa felsefesinin fikriyle karışmış aklıyla bir meal yazıp sonra da Kur'an-ı Kerim bu demek, Kur'an-ı Kerim'e ihanettir değerli dinleyenler. Oradan Kur'an'ın ulviyeti, nasıl yüce bir kitap olduğu, o yüksek şerefli makamı, o kişinin sönük aklınca ne yazmışsa o kadarcık anlaşılabilir. Ama böyle eserlerde ilhamen yazdırılan, Kur'an-ı Kerim'e ayna olan, bu Kur'an'dır demiyor. Bazılarının dediği gibi Kur'an budur, benim mealimdir, böyle bir şey yok. Ne söylüyor? Kur'an-ı Kerim'e ayna oluyor, bize gösteriyor. Herkes kendi kabiliyeti nispetinde oradan istifade edebilir. Devam edelim Kur'an-ı Kerim'in tekrarındaki icaz cihetlerine örnekler vermeye değerli dinleyenler. Hem mesela sureyi Tâsîn Mîm'de 8 defa tekrar edilen şu Bismillahirrahmanirrahim İnne rabbeke lehüvel azîzur rahîm ayeti 10 surede hikaye edilen peygamberlerin necatlarını, peygamberlerin kurtulmaları var o zalimlerden veya başlarına gelen sıkıntılardan, felaketlerden. İşte inne rabbeke lehüvel azîzur rahîm
Muhakkak ki senin

Rabbin merhamet sahibidir, azizdir manasındaki ayetin tekrarıyla peygamberlerin necatlarına dikkat çekiyor. Muhakkak ki aziz kudreti daima üstün gelen, rahim çok merhamet eden elbette ancak Rabbindir. Şuara suresinin 9. ayet-i kerimesi. Değerli dinleyenler, bu ayet meali de böyle. İşte bu ayet 8 defa tekrar edilmiş. Tâsîn mîm diye başlayan surede 10 surede peygamberlerin kurtulmaları, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla necat bulmaları hikaye ediliyor ve kavimlerinin azaplarını görüyoruz orada. Peygamberler necat bulmuş, kavimleri onları dinlemediğinden azaba düçar olmuşlar. Bunları kainatın netice-i hılkati hesabına ve rubiyete âme namına o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti tekrar ederek, bu ayeti 8 defa tekrar ederek diyor ki kainatın netice-i hılkati Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve tanımaktır. Allah Teala'nın esmasına aynedarlık etmektir. Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektir. Peygamberler size tevhid hakikatini diğer hakikatlerle birlikte getirmişlerdir. Onlara karşı çıkanlar helak olmuştur. Onlar Allah Teala'nın yardımıyla necat bulmuşlardır diyerek bir hükmü ortaya koyuyor. İşte bu ayetlerin tekrarlarıyla tüm kainat hesabına, çünkü kainattaki her bir mevcut, her bir zerresiyle Allah Teala'yı tanıyor. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasına ayna oluyor. Ona vazifedar bir memur olarak hizmet ediyor. Küfür ise, dalalet ise bunu inkardır. Tüm mevcudatın hukukuna bir tecavüzdür, bir saldırıdır. İşte tüm bunlar hesabına Tâsîn mîm ayet, tek bir ayeti tekrar etmekle binler ayet kuvvetinde Cenab-ı Hak kainatın yaratılış neticesini, Allah'a itaat eden peygamberlerinin necatlarını, itaat etmeyip isyan edenlerin cezalarını nasıl verdiğini bu ayetle gayet mucizane bir tarzda tekrarıyla bizlere gösteriyor değerli dinleyenler. Aynı zamanda İzzet-i Rabbaniye o zalim kavimlerin azabını ve rahimiyeti ilahiye dahi enbiyanın necatlarını iktiza ettiği derecede onu ders vererek binler defa tekrar olsa bu hususta yine ihtiyaç ve iştiyak var. Cenab-ı Hakk'ın İzzet-i Rabbaniyesi o zalimlerin helak olmasını istiyor. Azap çekmesini, çünkü kendisini inkar ediyorlar. Tüm kainatın da yaratılış gayesini inkar etmiş, haklarına az önce izah ettiğimiz üç cihette saldırıda bulunuyorlar. Cenab-ı Hak hepsi hesabına İzzet-i Rabbaniyesinin bir iktizası gereği o zalimlerden intikam alıyor. Bu tekrarlar onu gösteriyor. Yine kendisine itaat edenlere rahimiyeti ilahiye dediğimiz hususi rahmetini tecelli ettirerek kendisini tasdik eden, emirlerini tebliğ eden peygamberlerine necat verdiğini ders vererek tekrar ediyor. İşte bu tekrarda değil 8 defa, binler defa olsa ihtiyaç var ve iştiyak var ve icazdır. Ve icazlı ve icazlı bir ulvi belagattır. Hale uygun düzgün bir söz söylemedir. Ve az bir sözle Tâsîn mîm inne rabbeke lehüvel azizul azizur rahim diyerek az bir söz içinde asla benzeri getirilemeyecek ve çok külli izah etmeye çalıştığımız kaidelerin, esasların anlatılması elbette Kur'an-ı Kerim'in belagatlı bir icaz içinde icazıdır değerli dinleyenler. Daha önce icaz nedir, icaz nedir, fesahat, belagat, cezalet, selaset gibi hususları, teknik terimleri diyelim biz onlara, programın önceki bölümlerinde izah etmiştik değerli dinleyenler. Kısaca onların manalarına değinip geçiyorum, dolayısıyla hepsine zamanımız olmuyor. Burada anlatmak istediği bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in tekrarındaki icaz ciheti. Yine örnek veriyor. Hem mesela Rahman suresinde, Sure-i Rahman'da tekrar edilen Bismillahirrahmanirrahim febe eyyi alai rabbikuma tukezziban ayetiyle, Mürselat suresinde veylün yevme idillil mükezzibin ayeti cin ve nevi beşerin, yani cinlerin ve insanların kainatı kızdıran ve arz ve semavatı hiddete getiren
ve hılkat-ı âlemin, âlemin yaratılmasının neticelerini bozan ve haşmet ve saltanat-ı ilahiyeye, Allah-u Teala'nın ilahlığındaki saltanatına ve haşmetine karşı inkar ile, istihfafla yani hafife almakla mukabele eden küfür ve küfranlarını, kimin, cinlerin ve insanların, hem kainata, hem kainatın neticesine, hem Allah-u Teala'nın azametine, kudretine, vahdaniyetine, varlığına, birliğine karşı hafife almakla, inkar etmekle karşılık vermelerine, küfür ve küfranlarını, dolayısıyla şirk büyük bir küfürdür, zulümdür, bu zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarını korumak için o hukuklara cin ve insin zalimlerinin tecavüzatlarını asırlara ve arza ve semavatın tehditkerane vaziyetine, bütün bunların yani Cenab-ı Hak'la birlikte cin ve insin zalim tabakalarına, küfran-ı nimette bulunan, Cenab-ı Hakk'ı kabul etmeyen, Allah Teala'nın aynesi olan, onu zikreden, onun vazifedar memuru olan kainatı ve içindekileri de küfür karanlıklarına atan cinlerin ve insanların kafirlerine, münafıklarına karşı bu tehditleri haykıran bu iki ayet hangisi? Rahman suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Febe eyyi alâi rabbikümâ tükezzibân. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ve yine Mürselat suresinde yalanlayanların, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini yalanlayanların o gün vay haline mealindeki Mürselat suresinin 15. ayeti ve Rahman suresinde çok tekrar edilen 13. ayet: ey insanlar ve cinler, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Mealindeki ayetlerin çok tekrarıyla bütün şu saydığımız hususlarda Kur'an-ı Kerim icaz gösteriyor değerli dinleyenler. İşte bu iki ayet böyle binler hakikatlerle alakadar ve binler mesele kuvvetinde olan bir ders-i umumide, umumi bir ders veriyor bununla. Binler ders kuvvetinde bu iki ayetle binler defa tekrar edilse verdiği bu dersler yine lüzumu var. Yani Rabbinizin ayetlerinden hangisini yalanlarsınız ey cinler ve inler, insanlar? Hangisini yalanlayabilirsiniz, yalanlayamazsınız diyor aslında. Ve o gün bu yalanlayanlar var ya, işte onların vay haline diyerek Mürselat suresinde şu hakikatleri anlatıyor. Siz böyle yapmakla, yani inkar etmekle, yalanlamakla kainatı kızdırıyorsunuz. Allah Teala'nın gadabına uğrayacaksınız. Cenab-ı Hakk'ın haşmet ve saltanatına karşı siz inkar ile ve istihfafla, alayla mukabele ettiğinizden küfür ve küfranda ve zulümdesiniz. Kainat size hiddet ediyor. Cenab-ı Hakk'ın hiddet-i Rabbaniyesine uğrayacaksınız diyerek külli kaideleri ders veriyor. Bunu binler defa tekrar ise bu umumi kaideyi yine lüzumu var ve celalli bir icaz ve cemalli bir icaz-ı belagattır. Hem mesela Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan ve Kur'an'ın bir çeşit hulasası olan Cevşenül Kebir namındaki münacatı peygamberi de aleyhissalatü vesselam'da 100 defa Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul emanu hallisna ve ecirna ve neccina minen nar cümlesinin tekrarında tevhid gibi kainatça en büyük bir hakikat ve mahlukatın rububiyete karşı tesbih ve tahmid ve takdis gibi üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli bir vazifesi ve şekaveti ebediyeden kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi ve ubudiyet ve aciz-i beşerin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır. Burada ne söylüyor onu izah edelim şimdi kısaca. Yine tekrardaki mucizeliğe delil olacak başka bir örnek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir münacatı var. İsmine Cevşenül Kebir diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla birlikte Cenab-ı Hakk'a sığınmaları yaptığımız bir dua. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu münacatı hakiki ve tam bir münacattır ve Kur'an'dan alınmıştır, Kur'an'dan çıkmıştır. Kur'an'ın bir çeşit hülasasıdır aynı zamanda Cevşenül Kebir. İşte orada Esma-i Hüsna'ların
zikredildiği yerlerin sonlarında çok tekrar

Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Ey kendisinden başka ilah olmayan el-eman, el-eman, bizi cehennem ateşinden halas eyle. Bizi koru, bize necat ver. İşte burada şunlar anlatılıyor diyor. Bu duayı etmekle biz peygamberi bir dua, münacat, en başta tevhidi haykırmış oluyoruz. Ki kainatça en büyük hakikat tevhiddir. Bu kainat tevhidi bize gösterir en başta. Her bir zerresiyle ve bütün heyetiyle. Peki o duada biz kime sığınıyoruz? Tüm kainatın sahibi olan Allah-u Teala'ya. Tüm kainatın neticesi olan tevhidi ve o tevhide bizim de iştirak ettiğimizi, Cenab-ı Hakk'ı var ve bir olarak tanıdığımızı ilan etmiş oluyoruz. Tüm kainatın şahitlik ettiği hakikate biz de tasdik ve ilan ediyoruz. Tevhide bir atıf. Sonra tüm yaratılmışların, mahlukatın Allah-u Teala'nın Rablığı altında hayatını idame ettirmesine karşılık, yani rububiyete karşı ubudiyetle mükellefiz. Kulluk yapmamız lazım. İşte bu kulluğun en güzel tarzı tesbih, yani Cenab-ı Hakk'ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih etmek ve tahmid, yani Allah-u Teala'ya hamd ve takdistir. Cenab-ı Hakk'ı mukaddes bilmektir. İşte bunun gibi, yani takdis, tahmid, tesbih gibi üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli bir vazifesi. Allah Teala'nın rububiyetine karşı tesbih ederek, tahmid ederek, takdis ederek o muazzam vazifeyi yerine getirmek yine Cevşen'deki bu tekrar dua ile oluyor değerli dinleyenler. Bunlarla birlikte şekaveti ebediyeden kurtulmak gibi ebedi azaptan, ebedi şikayet yeri olan cehennemden kurtulmak için, ki bu insanın en ehemmiyetli bir meselesidir, en dehşetli meselesi budur, bunu bizlere hatırlatıyor. Çünkü ateşten Allah'a sığınıyoruz orada. Korunmak istiyoruz ve halas istiyoruz. Ve yine bütün bunlara bir dördüncüsü ekleniyor, o da şu ubudiyet ve aczi beşerin, kulluk ve beşerin, insanlığın acizliğinin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır. Ve diyoruz ki ya Rabbi, hakim olan sensin, kadir olan sensin, rahim olan sensin, en güzel isim ve sıfatlar senindir. Bizler aciz, zayıf, fakir, çaresiziz. Sana sığınıyoruz, senden eman istiyoruz, necat istiyoruz. Acizimizi Cenab-ı Hakk'ın haşmetli rububiyetine karşı ubudiyetimizle, zaafımızla, fakrimizle ilan etmiş oluyoruz. İşte bu tekrar insana usandırır mı, şevk mi verir? Elbette şevk verir. Ve elbette tekrarat-ı Kur'aniye bir mucizedir. İşte değerli dinleyenler, tekrarat-ı Kur'aniye denilen, Kur'an'daki bu tekrarların, bu gibi esaslara bakması burada nazara veriliyor. Hatta bazen bir sayfede, tek bir sayfede muktezai makam ve ihtiyacı efham ve belagatı beyan cihetiyle, yani makamın gerektirmesi, o söz söylenilen makamın gerektirmesi cihetiyle tek bir sayfede veya iyice anlayalım, anlama ihtiyacımız, kavrama ihtiyacımız tam karşılansın diye ve belagatla beyan için bu cihetlerden dolayı tek bir sayfede 20 defa sarihen ve zimnen, yani ya açık olarak veya işareten tevhid hakikatini Cenab-ı Hak ifade ediyor tek bir sayfa içinde. Bu değil usanç, belki kuvvet ve şevk veriyor. Risale-i Nur'da tekrarat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın çok tekrar edilmesinin ne kadar yerinde ve münasip ve belagatça makbul olduğu hüccetleriyle beyan edilmiştir. İşte bu 25. söz bunun en büyük delillerindendir. Kur'an'ın tekrarının ne kadar yerinde olduğu, belagat itibariyle kabul edildiği, münasip bulunduğu ispat edilmiş. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın Mekke sureleri ile Medine sureleri belagat noktasında ve icaz cihetinde ve tafsil ve icmal cihetinde birbirinden ayrı olmasının sırrı ve hikmeti şudur ki, bu tekrarat-ı Kur'aniye içinde başka bir hususa da değiniyor değerli dinleyenler. O da şu,

Kur'an-ı Kerim'deki tekrarlar çok yerindedir ve münasiptir ve belagatça makbuldür. Bu Risale-i Nur'da hususen 25. sözde ispat edilmiş. Peki Kur'an-ı Kerim'de Mekki sureler dediğimiz Mekke'de inen surelerle Medine'de inen surelerde farklılıklar var. Bu nedendir? Bunun da bir sırrı ve hikmeti vardır. O da şudur ki diyor, hangi cihetlerle var önce ondan bahsediyor. O da şu değerli dinleyenler, belagat noktasında farklılıklar var, icaz cihetinde farklı yönler var, tafsil ve icmal yani teferruatıyla açıklama veya özet olarak kısaca geçme cihetinde birbirinden ayrıdır Mekke ve Medine sureleri. İşte bunun sır hikmeti şudur ki, Mekke'de birinci safta Kur'an'ın muhatap ve muarızları Kureyş müşrikleri ve ümmileri olduğundan, belagatça kuvvetli bir üslubu âli ve icazlı, mukni, kanaat verici bir icmal ve tespit için tekrar lazım geldiğinde, ekseriyetçe Mekke sureleri erkan-ı imaniyeyi ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve icazlı bir icaz ile tekrar edip ifade ederek mebde-i ve meadı Allah'ı ve ahireti değil yalnız bir sayfede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazen bir harfte ve takdim, tehir ve tarif ve tenkir ve hasf ve zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki ilmi belagatın dahi imamları hayretle karşılamışlar bunu. Kur'an-ı Kerim'in indiği ilk zamanlarda Mekke'de en ön safta bulunan muhatapları kimlerdi? Müşriklerdi ve ümmi zatlardı, kişilerdi. Muarızları da onlardı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim en ön safta bulunan muarızları ve muhataplarına hitap ediyordu. Onlar müşrik ve ümmi olduğundan, belagat kaidesi itibariyle belagatlı ve kuvvetli bir üslub ile Kur'an-ı Kerim hem yüce, hem yüksek, âli, hem mucizeli, hem ikna edici, kanaat verici bir özet, hem tevhid gibi büyük hakikatleri onların kalplerinde, kafalarında tespit edecek, sabitleyecek tekrarata iktiza ettiğinden ekseriyetle Mekke'de inen surelerde bu tekrar yapılmış ve belagatın dahi imamları bunu hayretle karşılamışlar. İmanın rükünlerini, tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek bir tarzda hem de mucizeli bir şekilde az bir söz ile o ümmi ve müşriklere tekrar ederek Kur'an-ı Kerim ifade etmiş. Sözün başında veya sonunda Allah'ı ve ahireti öyle anlatmış ki değil tek bir sayfede, tek bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, bazen bir harfte belagat kaidelerinden olan sözün önce söylenmesi, tehir edilmesi, içinden bir kısmının çıkarılması, tarif edilmesi veya yok sayılması gibi bütün heyetlerinde, o söz heyetlerinde öyle bir üslup, öyle âli bir icaz göstermiş ki ve öyle ispat etmiş ki o hakikatleri kısa ve öz bir şekilde belagatın dahi imamları o zaman Mekke'de İnsanlar belagatta öyle ileri gitmiş ki meşhur kasidelerini, şiirlerini Kabe'nin duvarlarına asıyorlar. Bu derece dahiler belagat hususunda hayret etmişler. Hatta öylesine hayret etmişler ki Müslüman olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini duyduğunda secdeye gitmiş bir veli. Ona sormuşlar, sen Müslüman mı oldun? Demiş, yok, ben bu ayetin belagatına secde ettim. İşte tevhid ve iman hakikatlerini, tevhid mertebelerini kısa öz, sözün her türlü heyetinde, her türlü belagat kaidesiyle öyle taklit edilemez, benzersiz, ulvi bir şekilde izah ve ispat etmiş ki o ümmi ve müşriklere, insanlara adeta önünde serfuru etmişler. Hayretle karşılamışlar. Hatta işlerinden dahi bir belagatçıyı gizlice müşrikler Kur'an-ı Kerim dinlemeye göndermişler. O geldiği zaman demiş ki, ben hayatımda böyle bir söz işitmedim. Bu insan sözü olamaz. Ama bunu etrafımıza söylemeyelim, herkes Müslüman olur. Sihir diyelim. Diyerek karar almışlar. Yani kafirler dahi Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini, icaz cihetlerini, belagatını inkar edemiyorlar. Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'ın 40 veçi icazını, yani 40 cihetle Kur'an'ın mucize olduğunu icmalen ispat eden 20

25. söz. Bakın 25. söz 100 küsür sayfa, üstadımız icmalen diyor. Yani kısaca özet olarak ispat etmiş. Zeyilleriyle beraber, şu anda biz zeyillerini size aktarıyoruz zaten. Diğer kısımlarını bitirdik elhamdülillah. Ve Kur'an'ın nazmındaki veçi icazı, yani adeta bir şiir gibi söz dizilişindeki icaz yönünü harika bir surette ispat eden Arabi Risale-i Nur'dan İşaretül İcaz tefsiri. Bunu da daha önce bahsettim değerli dinleyenler. Diyanet İşleri Başkanlığı İşaretül İcaz tefsirini bastırdı. Ondan da bahsetmiştim. Bil fiil göstermiştir. Yani hem 25. söz hem İşaretül İcaz tefsiri Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini, mucize olduğunu 40 cihetle ispat etmiş. Onlara da bakıp mütalaa etmenizde fayda var değerli dinleyenler. Mekke'ye olan, yani Mekke'de inen sure ve ayetlerden en âli bir üslubu belagat ve en yüksek bir icazı icaz vardır. Çok yüksek bir tarzda icaz, yani kısa sözle, az sözle çok şey anlatma ve taklit edilemez bir söz söyleme hale uygun en yüksek mertebede gösterilmiş. Ama Medine surelerinde ve ayetlerde ise Kur'an'ın birinci saf muhatapları ve muarızları Allah'ı tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehli kitap olduğunda, Mekke'de inen surelerde ilk muhatap kimdi? Müşrikler ve ümmiler. Muhataplar da muarızlar da onlardı. Onlara uygun söz söyledi Kur'an-ı Kerim. Belagatını böylece gösterdi. Onların akıllarına, kalplerine Kur'an ve iman hakikatlerini böylece yerleştirdi. Muarızlarını da susturdu. Medine'deki saf-ı evvel kim? Kur'an-ı Kerim'in surelerine muhatap olan, ayetlerini dinleyen. Allah'a inanıyor ama şirke düşmüş. Yahudi ve Hristiyanlar, ehli kitap denilen, kendilerine kitap verilmiş kavimler. Ama dinleri bozulmuş, insan eli karışmış, atalete uğramış. Hakeza bunlar olduğu için, yani ehli kitap bulunduğundan, muktezai belagat ve irşad, irşadın muktezası, belagatın muktezası onlara göre başka bir cihette tecelli edip başka mucize cihetini gösterecek. O halde o hale, onların durumuna uygun, ehli kitabın vaziyetine mutabık makam ve halin lüzumu neyse, o lüzumdan sade ve vazı, yani gayet açık, sade bir üslupla ve tafsilli bir üslupla. Mekke'dekiler nasıldı? İcmalliydi. Kısa, özet. Medine'de daha tafsilli. Ve ehli kitaba karşı dinin yüksek usulünü anlatmak ve imani rükünleri göstermek değil, çünkü inanmışlar. Peki neyi? Belki medar-ı ihtilaf olan, arada ihtilafa sebep olmuş bulunan şeriattaki hususlar, ahkamdaki yani hükümler, yine teferruatın ve külli kanunların menşeileri ve sebepleri olan cüz'iyatın beyanı lazım geldiği için, o Medine surelerinde ve ayetlerinde ekseriyetçe, yani çoğunlukla tafsil ve izah var. Geniş geniş açıklama ve sade bir üslupla beyanat içinde Kur'an'a mahsus emsalsiz bir tarzda, misli görülmemiş bir tarzda, sadece Kur'an'da bulunan bir üslupla beyan edilerek birden o cüz'i teferruat hadisesi içinde yüksek ve kuvvetli bir fezleke, bir hatime, yani bir nihayet verme, bir neticelendirme, bir delil sunma, hüccet, inkar edilemez delil demektir. Bir hüccet, o cüz'i hadise-i şer'iyeyi, şeriata ait o küçük meseleyi küllileştiren ve imtisalini o hükme de herkes riayet etsin için imanı billah ile temin eden, Allah'a iman ile bunu sağlayan bir cümleyi tevhidiyeyi, tevhid cümlesini ve imani bir cümleyi ve o ahirete ait bir hususu Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Medine surelerinde o makamı nurlandırıyor, o makamı ulvileştiriyor. Risale-i Nur ayetlerin ahirlerinde ekseriyetçe gelen Bismillahirrahmanirrahim, İnnallaha ala külli şeyin kadir, muhakkak ki Allah gücü her şeye yetendir. İnnallaha bi külli şeyin alim, muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Ve huvel azizul hakim, muhakkak ki o aziz ve hakim olandır. Ve huvel azizur rahim, o rahim ve aziz olandır gibi
tevhidi ve ahireti ifade eden, Allah'ın varlığını, birliğini ve ahireti anlatan fezlekelerde ve hatimelerde böyle bitiriyor ayetler Medine surelerinde. Ne kadar yüksek bir belagat ve meziyetler ve cezaletler ve nükteler bulunduğu. İşte bu sözlerde nasıl bir heybet, nasıl nükteler, nasıl yüksek özellikler, taklit edilemez turralar bulunduğunu 25. sözün ikinci şuasının ikinci nurunda oraları bu programlarda sizlere anlatmıştım değerli dinleyenler. Tekraren bakılabilir. Burada o fezleke ve hatemelerin yani sonların pek çok nüktelerinden ve meziyetlerinden 10 tanesi beyan edildi. 25. söz onu beyan ederek o hülasalarda, o özetlerde bir mucize-i kübra bulunduğunu, bunların da büyük bir mucize olduğunu müteaddit yerlerde ispat etmiş, hem de en inatçı dinsizlere karşı ispat etmiş. Evet, Kur'an o teferruat-ı şer'iyenin, şeriatın o teferruata ait meselelerinin de ve kavanin-i içtimaiyenin beyanatı içinde topluma ait kanunların izahı sadedinde birden muhatabın nazarını, kimi muhatap alıyorsa onun bakışını yüksek ve külli noktalara kaldırıyor, oradan baktırıyor, sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine geçiyor. Mekke'de nasıldı? Oradaki sureler doğrudan tevhid dersiydi. Burada şeriat dersinden, toplum kaidelerinden onlara ders verip tekrar nazarlarını daha yüksek bir hususa, yani yine tevhide çekiyor. Oradan baktırıyor, şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitabı şeriat, bir şeriat kitabı ve ahkam, hükümler kitabı ve hikmet kitabı olarak, hem bir kitab-ı akide ve iman, itikat ve iman kitabı olarak, yine bir kitab-ı zikir ve fikir, fikir kitabı, tefekkür kitabı, akletme kitabı ve zikretme kitabı olarak ve dua kitabı ve davet kitabı olarak bizlere gösterip, ispat edip, bütün bu makamlarda ve diğer anlatılan her makamda çok mekasıdı irşadiye-i Kur'an'ı, Kur'an'ın irşad maksatlarını, İnsanları hidayete çevirme, tevhide davet etme maksadını, gayesini ders veriyor. Bu ders vermesiyle Mekki ayetlerin tarzı belagatlarında, yani Mekke'de inen ayetlerin ifade tarzlarında, belagat tarzında ayrı ve parlak mucizane bir hücceti ishar ediyor. Bazen iki kelimede mesela Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi ve Rabbüke'de, yani senin Rabbin, bu iki kelimede Rabbüke tabiriyle ehadiyeti, yani Allah'ın isimlerinin ve birliğinin her bir şeyde, o şeyde benzersiz kılarak o şeyde görünmesine ehadiyet diyoruz. İşte Rabbüke senin Rabbin derken Allah-u Teala'nın her birimizi benzersiz kılarak esmasının tecelliğini ve birliğinin delillerini göstermesine ve bizde görünmesine ehadiyet diyoruz. İşte Rabbüke kelimesiyle ehadiyetini ve Rabbül Alemin, tüm alemlerin Rabbi kelimesiyle de vahidiyeti bildiriyor. Vahidiyet de Allah-u Teala'nın isimlerinin ve birliğinin birçok şeyde görünmesidir. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah derken de Cenab-ı Hakk'ın birliğinin, varlığının ve isimlerinin her bir şeyde görünmesini de Rabbül Alemin kelimesiyle mucizane bir tarzda ifade ediyor, bildiriyor. Ehadiyet içinde vahidiyeti gösteriyor bize. Yani Allah-u Teala her bir şeyi de benzersiz kılarak yaratandır. Bütünü her şeyi de benzersiz kılarak yaratan ve onlarda varlığını, birliğini, esmasını gösterendir diyerek belli bir şekilde ifade ediyor. Vahdaniyeti içinde ehadiyeti, ehadiyeti içinde vahdaniyetini bize gösteriyor. Hatta bir cümlede, tek bir cümlede bir zerreye bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi güneşi aynı ayetle, aynı çekişle göğün göz bebeğinde yerleştirir. Bir zerreyi göz bebeğinde yerleştirdiği gibi bir cümlede Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Güneşi de aynı ayetle, aynı çekişle semanın gözüne, semanın gözü olarak sema yüzüne güneş gözünü çakıyor aynı ayetle. Ve ikisini orada yerleştiriyor ve göğü güneşe bir yüz, güneşi de göğe bir göz yapıyor.
Mesela Estağfurullah, Bismillah, Halakas semavati vel ard,

semavatın ve arzın Rabbi, yani göklerin ve yerin Rabbi ayetinden sonra yulcül leyle fin nehar ve yulcül nehare fil leyl ayetinin akabinde, yani geceyi gündüze, gündüzü geceye kalbetmesinden bahsediyor Allah Teala'nın. Sonra ve hu alimin bi zati sudur diyor. Gökleri ve o yeri o yarattı. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar ve o sinelerin içinde olanları hakkıyla bilendir diyerek, yani Hadid suresinden ve En'am suresinden ayetleri zikrediyor. Zemin ve göklerin haşmetli yaratılışından, hılkatinden, kalbin dahi hatıratını bildiğinden, bak gökleri, göklerin içindekileri o yaratıp bildiği gibi kalbi yaratan, kalbin içindeki en gizli hatıralarımızı da bilen odur ve hepsini idare eder der tarzında bir beyanat cihetiyle o sade ve emniyet mertebesini ve avamın fehmini nazara alan o basit ve cüz'i muhavere, o tarz ile ulvi ve cazibedar ve umumi ve irşatkar bir mukalemeye, yani konuşmaya döner. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in tekrarında da çok büyük sırlar, hikmetler ve mucize cihetleri var değerli dinleyenler. İşte burada örneklerini sizlere izah etmeye, anlatmaya çalıştık. Tamamı bunun 25. sözde ve zeyillerinde. Bugünlük süremiz burada bitmiş oldu değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunu, nasıl ulvi bir kitap olduğunu, Rabbimizin yüce kelamı bulunduğunu anlamak, bilmek, izahını, delillerini görmek için Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü ve İşaretül İcaz tefsirini okumanızı tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler. Birkaç programdır hatırlattığımız bir şeyi yine buradan hatırlatmak isteriz siz kıymetli dinleyicilerimize. Kur'an-ı Kerim bilmeyen dinleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim öğrenmek için inşallah gayret etsinler. Bilenler de başkalarına öğretmeye gayret etsinler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e bizleri talebe eylesin. Kur'an ve iman hakikatlerine bizleri ve neslimizi tilmiş, şakirt eylesin rızası dairesinde inşallah. Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz, kabirde nurumuz, mahşerde şefaatçimiz eylesin inşallah. Ahirette cehennemden kurtulmamıza, cennete girmemize Rabbimizin cemaliyle, kelamıyla müşerref olmamıza vesile eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh. Hepimiz biliyoruz ki ilahi vahyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığı andan itibaren Mekke'de büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Önce en yakın akrabalarını bu ilahi vahye davet etmesine rağmen onlar tarafından da tasvip görmemiş birkaç Müslüman dışındaki müşrikler ona ve dostlarına tarihin ender kaydedebileceği insanlık dışı muameleyi reva görmüşlerdi. Akrabalarını Ebu Kubeys Dağı'nın eteklerine çağırıp "Size şu dağın arkasında düşman ordusu var desem bana inanır mısınız?" diye sorduğunda hep bir ağızdan "Evet, çünkü sen güvenilir bir insansın. Bugüne kadar senin ağzından yalan bir kelime duymadık." dediler. O da "Öyleyse size son din İslam'ı müjdeliyorum. Allah bir, ben de onun peygamberiyim." deyince başta amcası olmak üzere ona hakaret ettiler ve oradan gerisin geriye dağıldı ve onu yalnız bıraktılar.

Mekke yılları çok çileli geçti. Putperest Mekke müşrikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve vefalı dostlarına çok kötü muamelede bulundular. Allah'ın ayetleriyle alay ettiler. O seçilmiş insanı gayretullah'a dokunacak derecede üzdüler. 3 yıl süren ambargoyla onları canlı canlı açlığa, dolayısıyla ölüme terk ettiler. Müslümanlar önce adil bir idareci olan Necaşi'nin memleketi Habeşistan'a hicret ettiler. Necaşi'nin yanında insanca muamele ve dostça ilgi gördüler. Durumun düzeldiğini haber alıp dönünce bir süre sonra tekrar aynı yere hicret etmek durumunda kaldılar. Daha sonra bu ışığın Medine'de parlamasını murad eden Cenab-ı Mevla karşısına bazı hacı ve tacirleri çıkardı. Onlar bu davayı yüklendi ve de sırtlarında taşıdılar. Müminler ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiler. Ensar onları bağrına bastı ve birlikte engelleri aştılar. Yürüyüşleri günümüze kadar devam etti. İnşallah kıyamete kadar da sürecektir. İşte Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bağrına basan Medinelilerden birisiydi. Akabe biatına katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün kalbiyle bağlıydı. Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Mekke'nin fethinde Hazreç kabilesinden Haris oğulları kolunun bayrağını taşıyordu. Mekke'nin fethinde önde devesi üzerinde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazu içerisinde Rabbine secde ederek şehre girerken onun arkasında ve de Mekke'nin dört bir tarafından başlarında sancaklarını taşıyan temsilcilerinin olduğu kabileler Mekke sokaklarını adımlayarak Kabe'ye doğru ilerliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi şirk kalıntılarından temizledi ve uzun yıllar mahrum bırakıldıkları Kabe'de tavaf ettiler. Namaz vakti girince ümmetin efendilerinden olan Bilal-i Habeşi radıyallahu an bir zamanlar insanlık dışı muamelelere tabi tutulduğu, horlandığı, itilip kakıldığı bu şehirde Kabe'nin damına çıkarak kahramanımız Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'ın rüyasında gördüğü ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de tasvip ettiği ezanı okudu ve şirke bulanmış kulaklara bu ilahi sedayı ulaştırarak artık Mekke'de şeytanın saltanatının bittiğini, putların işe yaramaz, kendilerine bile faydası olmayan taşlar ve tahtalar olduğunu ilan etti. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh sahibül ezan sıfatıyla tanınıyordu. Bu isim namaz daveti olarak henüz ezan bilinmeden önce onu aynen rüyasında gördüğü için kendisine verilmişti. Hadise şöyle olmuştu. Hicretten hemen sonraydı. Namaz için Es-Selatül Camia denilirdi. Bunun yerine daha uygun bir şeyi bulmak maksadıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabileriyle istişare etti. Ben bütün Müslümanların birlikte namaz kılmalarını

çok arzu ediyorum buyurdular. Bunu temin için ne yapılması gerektiği hususunda dostlarının fikirlerini sordular. Bazıları çan çalınmasını teklif etti. Peygamberimiz Hristiyan adetidir diye reddetti. Bazısı boru öttürülmesini teklif etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi adetidir buyurdu. Ateş yakalım denildi. Peygamberimiz bunu da Mecusilerin adetidir diye kabul etmedi. Neticede bir şey üzerine karar veremediler. Bulundukları yerden ayrılan sahabilerden her biri o gün bu meseleyi düşündüler. Bu düşünceyle yatan Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh rüyasında yeşil bir şal ve peştemal bağlamış birisini gördü. Elinde de bir çan vardı. Hazreti Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh ondan çanı satmasını istedi. O zat ne yapacaksın diye sordu. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh namaz vakitlerini bildirmek için kullanacağım dedi. O zat ben sana daha hayırlısını tarif edeyim cevabını verdi. Sonra da kıbleye döndü. Bugünkü şekliyle ezan-ı Muhammediye okudu. İkinci olarak tekrar ettiğinde kadikameti salah cümlesini de ilave etti. Sonra da ortadan kayboldu. Hazreti Abdullah bin Zeyd radıyallahu an uykusundan heyecanla uyandı. Hala rüyanın tesirinden kurtulamamıştı. Uygun bir vakte kadar bekledi, sonra da hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Gördüğü rüyayı haber verdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, rüya haktır. O kelimeleri Bilal'e öğret, okusun buyurdular. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh da ezanı Hazreti Bilal'e öğretti. Hazreti Bilal yüksek bir yere çıkarak ilk ezanı okudu. Bunu duyan birkaç kişi daha gelerek aynı şeyleri kendilerinin de rüyalarında gördüklerini söylediler. Daha sonra ezanla ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. İşte Hicretin birinci yılından günümüze kadar bir şair olarak okunan ezanın ilk başlangıcı böyle oldu. Bugün minarelerimizden günde 5 vakit semaya yükselen ezan, Hazreti Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'ın hatırasını yaşatmaya devam etmektedir.

Abdullah bin Zeyd radıyallahu an diğer sahabiler gibi ilim öğrenmeye çok önem veriyor, bol bol Kur'an okuyor ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini kaçırmamaya çalışıyordu. Onu can kulağıyla dinliyor ve duyduklarından başkalarını da istifade ettirmeye çalışıyordu. Hayır yapmayı çok severdi. İhtiyaç sahiplerini gözeterek garip gurebanın yanında olurdu. Yine Abdullah bin Zeyd radıyallahu an çocukları sevindirmeyi ve düşkünleri gözetmeyi de ihmal etmeyenlerdendi. Dostları ziyaret etmek ve kendisini ziyaret edenlere ikramda bulunmak da onu son derece mutlu ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de dikkatle muhafaza ediyor ve emri bil maruf, nehyi anil münkerden, yani iyiliği tavsiye etmek, kötülükten alıkoymaktan geri durmuyordu. Hayatı boyunca hayır üzere yaşamış ve herkese de hayrı tavsiye etmişti. Ayrıca Abdullah bin Zeyd radıyallahu an cömertliğiyle

0: temayüz eden bir sahabiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte veda haccında bulunmuştu. Bu hac esnasında elinde bulunan bütün mallarını, hayvanlarını sadaka olarak dağıtmıştı. Kendisi sıkıntı içerisinde yaşamaya razı olmuştu. Hazreti Abdullah bin Zeyd radıyallahu an hicretin 22. yılında Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında vefat etmişti. Allah Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'tan ve onun gibi Allah dostlarından razı olsun. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث صدق رسول الله فيما قال ونتقى حبيب الله الملك العزيز المتعال çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. İsterseniz şöyle gözünüzü yumun, İslam ve iman kanatlarınızı takın, ruhani varlığınızla 1400 küsur sene evvelinin Mekke semalarına doğru bir uçun muhterem Müslümanlar. Arz üzerinin kalbi, evet, Cenab-ı Halık-ı Zülcelal'in beytinin bulunduğu belde-i emin, mukaddes ülke ve belde. Fakat insanlar 570 sene kadar boş vakit içerisinde fetret devri, Allah korusun, onları büyük mahrumiyetlere, şaşkınlıklara ve hatta sapıklıklara sevk etmiştir. Onun için peşinen dua ediyorum. Cenab-ı Hak hiçbir millet ve cemaati sahipsiz bırakmasın muhterem müminler. Bu münasebetle şunu ifade etmek istiyorum. Cemaatler, milletler ve toplulukların irşada, ikaza, vaaz-ı nasihate, bu yolla manevi sahiplere şiddetle ihtiyacı var muhterem müminler. 200 sene kadar evvel yazılmış el yazması bir eser, maktutattan diyoruz ona Osmanlı tabiriyle, Konya'mızın merkezinde 18 peygamber, kazalarında 4 nebi, merkez ve kazalarında 450 kadar evliya metfun. Yani tarih boyu Konya boş kalmamış. Aşağı yukarı geçen dersimde dediğim gibi 1000 yıllık İslam tarihi içerisinde, ki Alaaddin Camii, İplikçi Camii Selçuklu eseridir. 900 seneyi geçen tarihi vardır bu eserlerin. Cenab-ı Hak bu millete kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallahu teala. Konya halkı bu geçen 900 küsur sene içerisinde sahipsiz kalmamış. Kürsüler boş kalmamış, minberler boş kalmamış, mihraplar boş kalmamış. Konyalının kulağına ey millet Allah'tan korkunuz, İslam'a sarılınız, Kur'an'dan ayrılmayınız. Yol Hazreti Muhammed'in yoludur diye. Asırlar boyu bu ses kulaklarda çınlanmıştır. Öyle olduğu için Konya, Konya'dır muhterem müminler. Evet, bunu böyle ifade ettikten sonra diyorum ki Mekke-i Mükerreme'ye hep beraber şöyle bir bakıyoruz Fahri Kainat'ın gelişinden evvelki Mekke-i Mükerreme. Ahlak, fazilet ve edep denen şey lügatlardan bile silinmiş. Ya muhterem Müslümanlar, Akif'in Safahat'ta ifade ettiği gibi ahlakını bir görsen onun diyor. İçki yüzler suyu, ahlakını bir görsen onun. Ya Mekke-i Mükerreme'ye ulaştığınız zaman insanoğlu insan olduğu halde canavarları aratacak kadar korkunçlaşmış muhterem müminler. İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz arasında ifade ettim. 570 sene gibi bir zaman var aziz Müslümanlar. İnsanoğlu topyekun yolunu, inancını kaybetmiş. İlahi bütün faziletler lügat kitaplarından dahi silinmiş. Akif o günü ifade ederken yine Safahat'ında öyle diyor. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin. Dişsiz mi bir insan? Onu kardeşleri yerdi diyor. Bak bak mümin kardeşim. 1400 sene evvel dişsiz mi bir insan? Onu kardeşleri yerdi.
Aradan 1400 sene gibi daha fazla bir zaman geçmiş, dişsiz insanları kardeşleri yiyor. Dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Ya muhterem Müslümanlar, Halik-ı Zülcelal'den manevi ve pek büyük sahipler istiyoruz inşallahu teala. Öyle sahipler ki gönüllere girecek sahipler, öyle sahipler ki vicdanları yıkayacak sahipler, öyle sahipler ki insanı Kur'an'ın abu hayatıyla yıkayacak ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin yoluna sevk edecek muhterem müminler. Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz ve ümitliyiz Müslümanlar. Ümitliyiz inşallahu teala. Öyle bir iyi günü görmeden ölmeyeceğiz Konyalılar. Evet. Mekke-i Mükerreme'de doğuş günleri, ben onun üzerinde durmayacağım. Çünkü Konya'mızda Mevlid-i Şerifler tertip edilecek. Fahri Kainat'ın doğuşu Mevlidler'de Süleyman Çelebi'nin diliyle zaten anlatılacak. Sonra genç vaiz ve hatiplerimiz benden daha güzel konuşmalarla Peygamber Efendimiz'in doğuşundan bahsedecekler. Ben size Allah Resulü'nün şöyle görünümünden bazı şeyler bugün vermeye çalışacağım dersimde. Gerçi mevzumuz Cibril hadisiydi ve İslam'dı. Aşk eri Mesnevisinde öyle diyor. Aşk eri Mevlana Mesnevisinde öyle diyor. Yektehan khahem be pehnayi felek tabi gülem reşkian vasfaan reşki melek. Feleklerin genişliğinde, bütün ecram-ı semaviye kainatı tekayül edin, feleklerin genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin kıskandığı Hazreti Muhammed'den söz açayım diyor. Seni gidi seni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri müşrikmiş. Ya muhterem Müslümanlar, ya. Türkiye'mizde ve dünyada arz üzerinde çıkan yeni bir şebeke. Korkunç bir şebeke, tehlikeli bir şebeke ama. Evet muhterem Müslümanlar, bütün evliyamızı, bütün Allah dostlarını yerle bir etmek isteyen bir şebeke muhterem müminler. Paçası çamurlu, ağzından korkunç kokular gelen bir şebeke. Aşk eri Mevlana'mız öyle diyor. Rabbim şefaatine nail kıl. Yektehan khahem ve pehnayi felek tabi güyem vasfaan reşki melek. Kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin kıskandığı o büyük mürşitten, yüce nebiden söz açayım diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin de mektubatında bu mevzuyu şöyle türlendirir bu manayı. Ma im medahtu Muhammeden bi mekaleti bel medahtu mekaleti bi Muhammedi. Ben diyor, eğer mektubatım ve diğer eserlerim ve sohbetlerimde eğer Hazreti Muhammed'in metinden bahsettim, vasfından söz açtımsa zannetmeyin ki sözlerimle Hazreti Muhammed'i methettim. Onu methetmekle sözlerime, kelamıma değer verdim diyor. Renk verdim, ahenk verdim diyor. İsterseniz Peygamber Efendimiz'in senasına dair söylenen sözler, gerçi dersimiz ilerledikçe konuşacağız bunları ama berveşi peşin olarak bir de İbnül Fariz'dan söyleyeyim bakınız. Yani Allah Resulü'nden söz açmak. Peygamberi Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin fazail ve kemalatından söz açmak denince Kahire ulemasından ve velilerinden ve 15 sene Mekke-i Mükerreme'de mücavir kalmış. Evet muhterem Müslümanlar, Ömer İbnül Fariz diye bir zat. Kütüphanemizde külliyatı var. Külliyatı var kendisinin. Bütün bu külliyatın sanki bel kemiğini teşkil eden bir beyti. Muhterem Müslümanlar, bir beyti. Peygamber Efendimiz Hazretleri için şöyle diyor bakınız. Ve ala tefennuni vasifihi bihusnihi yefnez zamanu ve fihi malem yusafu. Tekrar ediyorum. Ve ala tefennuni vasifihi bihusnihi yefne zamanu ve fihi malem yusafu. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bahseden insanlar meslekinde mütehassıs oldukları halde, yani benim 48 senedir kürsüde kendi tabirim, kalemleri

Kalemleri kılınçları kıran şair ve ediplerin durmadan Hazreti Peygamber'i vasfeden şiirleri, kelimeleri, kelamları, sözleri, sohbetleri olsa, bu kadar üstadlar durmadan Hazreti Muhammed'in güzelliğinden bahsetseler, zaman biter de Hazreti Muhammed'in güzelliği bitmezdi diyor. Rabbim dudaklarımızı eşiğinden ayırma. Rabbim şefaatine mazhar kıl. Bütün varlığımızla Gâr-ı Hira'dan çıkan kervanın peşindeyiz. Bizi ayırma ya Rabbi. Evet, Konyalı müminler, aziz kardeşlerim, 14 asır evvel, daha biraz daha fazlasıyla Gâr-ı Hira'dan çıkan nur kervanının talipleriyiz, takipçileriyiz. İnşallah o kervana mensubuz kıyamet sabahına kadar. Peygamber Efendimiz bazen azığı tükendiğinde, Hazreti Hatice validemiz, müminlerin kıymetli annesi, Müslümanlar, müminlerin kıymetli annesi Hatice validemiz, ne varsa, Hatice validemizin serveti yerindeydi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz 25 yaşında, kendisi 40 yaşındaydı. Arada 15 sene yaş farkı vardı. Fakat Mekke kadınları ve hanımlarının en asili olduğu için Allahu Zülcelal Hazreti Hatice'yi Muhammed'ine yardımcı olarak verdi. Servetiyle, bilmem tabiri caiz mi, bütün fazaili ahlakiyesi ve edebiyle, güzelliğiyle Peygamber Efendimiz aradaki yaş farkına itibar etmediği fazilet örneği müminlerin annesi Hazreti Hatice validemizle 25 yaşında evlenmişti. 15 senelik evlilikleri vardı. Hatice validemiz, tabi biliyorsunuz, ilk inanan Müslümanlardan, evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz'e, şimdi biraz sonra göreceğiz, söyleyeceğim inşallahu teala, azık götürüyor Peygamber Efendimiz'e. Gâr-ı Hira'da onun haline bakıyor. Onun güzel güzel nurlar içerisinde tefekkür ve düşüncelerini sanki dışarıdan seyretiyor. Ne olacağını bazen merak ediyor. Amcazadesi Verakat İbn-i Nevfel, Mekke-i Mükerreme'nin en alim adamı, kütübü salifeyi, geçmiş kitapları, peygamberlere inen kitapları okuyan ve gerçekleri yakından takip eden cidden arif kişi. Hatta perde arkasını bile bir izinle görecek kadar bilgisi müsait olan bir insan. Verakat İbn-i Nevfel'e varır, olanları anlatır. Sabret ya Ayşe, ya Hatice, sabret ya Hatice. Dünyanın göz bebeğine sahipsin. Sen yüce bir peygambere de zevci olacaksın. Zaten oldu ya, peygamberlik de sonradan geliyor tabii muhterem Müslümanlar. Gerçi Peygamber Efendimizin peygamberliği kainatın varlığından evvel muhterem müminler. Ya Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin gençliğimde Kapı Camii'nin kürsüsünden muhterem Müslümanlar, İmam-ı Kastelani'nin Mevahibü'l-Dünniyesinden Peygamber Efendimiz'e diğer enbiyaya verilmeyen vasıfları size haftalarca anlattım buradan, aylarca anlattım hatta. Peygamber Hasais-i Mustafa, Suyuti'nin 3 ciltlik bir eseri var muhterem müminler. İmam-ı Kastelani'nin Mevahibü'l-Dünniyesi var. Üzerine 8 cilt Zürkani'nin şerhi var. Muhterem Müslümanlar, şair öyle diyor: bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Müslümanlar, şair öyle diyor: bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Ne demek haftalar, aylar falan? Ömürleri eklesen Hazreti Muhammed'in güzelliği ve vasfı yine bitmez. Hatice validemiz Peygamber Efendimiz'in erzakını, rızkını, yiyeceklerini bırakıp geliyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu 6 aylık rüya aleminde vahyin gelişinden sonra bir gün yine Gâr-ı Hira'da bakıyor ki ufka müthiş, müthiş bir varlık, müthiş, nur yapılı fakat bir kanadı şarkı, bir kanadı garbı kuşatan müthiş bir varlık. Soruyorum, hadi bakalım, kim bu Müslümanlar? Kim bu? Ya Cebrail Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz. Vakti gelmiştir artık.

vakti gelmiştir. Cenab-ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz, ya muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar Miraç gecesinde, nübüvvetin 13. senesi, Peygamber Efendimizin 52-53. yaşları, Miraç gecesinde Ra'aytu Cibril'e inde sidrati aleyhi sittu mi'eti cenahin. Sidre-i Münteha'da Cebrail'i gördüm Miraç gecesinde, Sidre-i Münteha'da üzerinde 600 kanadı vardı diyor. Cenab-ı Cebrail Gâr-ı Hira'da ilk görüşünde Peygamber Efendimiz'e görünüşünde heyeti asliyesiyle göründü muhterem Müslümanlar. Müthişti tabii, dehşet vericiydi. Bir kanadı şarkı, bir kanadı garbı kuşatıyor dedim ya. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Cebrail'i bu halinde görünce bayıldı diyor. Bakınız vahiy bahislerine. Hadis kitaplarının vahiy kitaplarına bakınız. Cebrail'i henüz daha ilk defa görüyor tabii ve Peygamber Efendimiz لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ, mana vereceğiz bugün yetişebilirsek, inşallah yetişemezsek gelecek cuma mana vereceğiz muhterem Müslümanlar. Evet, sizin içinizden bir peygamber, sizin cinsinizden, beşerden seçilen bir Resul gönderdik size, geldi diyor Cenab-ı Halik-i Zülcelal. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ, sizin nefsiniz, yani bizim gibi beşer. Ne kadar âli, ne kadar yüce, ne kadar Allah'ın teyidine mazhar olursa olsun beşer tabii muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Cebrail aleyhisselamı o dehşetli kanadı ve heyeti asliyesiyle ilk defa görünce Peygamber Efendimiz bayıldılar. Hazreti Cibril heyeti asliyesini bırakarak müşfik bir dost suretinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kucakladı ve kaldırdı. Melekler nurdan yaratılmışlardır biliyorsunuz. Ta mahalle mektebinde bize hocalarımız 4-5 yaşımızdayken öğretmişlerdi muhterem Müslümanlar. O zamanlar bir mümin evladına Allah demeyi, Resulullah demeyi öğretmek cinayetti. Yakalarlar, cürmü meşhut halinde emniyete sevk ederlerdi bunu öğretenleri. O kayısılı burun tabir edilir Karamanyolu şu virajda. Silleli hoca vardı. İçinizde yaşlı olanlar bilirler muhterem Müslümanlar. Silleli hoca vardı. Evet, böyle bir 4-5 yaşımızdayız, gittik oraya. İşte amentünün manasını Allah'a, meleklerine, rasullerine, kitaplarına, kaza ve kadere, öldükten sonra dirileceğimize imanın rükünleri ve İslam'ın şartlarını orada öğrenmiştik muhterem müminler. Bu arada meleklerden bahsederken nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler, onlarda erkeklik, dişilik yoktur. Tamam mı? Bir de arzu ettikleri, istedikleri şekle ve surete girerler. Taife-i cin, şeyatin alevden, ateşin şulesinden, melekler de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmışlardır. Yani Cebrail aleyhisselamın yaratılışta maddesi nurdur. Şimdi muhterem Müslümanlar, eğer dışarıda hoparlörüm de konuşuyorsa tabii, onlardan biri oradan geçiyor filan, homurdanarak geçiyor. Ya hiç sormayın. İslamcı genç, haberin var değil mi? Homurdanarak geçiyor. Ya diyor, 20. asır diyor, herkes fezaya çıkıyor diyor. Atom devri, lazer devri diyor. Hoca çıkmış kürsüye, hala Cebrail'den, nurdan yaratılan meleklerden bahsediyor. Bunun devri çoktan geçti diyor. Muhterem müminler, İnşallah İslam bütün sanat saltanatıyla kainatı kuşatacak ve biz o günde sağ olacağız inşallah. Evet. Rabbimden niyaz ediyorum. Allah'ı Zülcelal'imden istiyorum. Arzdan fazla bir şey beklenmese bile yeni gelen neslin, nur yumağı neslin sayesinde Arşın sahibi bu necip milletin evladına iyi günler gösterecek inşallah. Göreceğiz, öyle öleceğiz muhterem müminler.

şu göreceğiz öyle öleceğize bir mum yapıştıracaktın da oraya varmadan söz gene bu tarafa gelmiş oldu. İslam garip başladı, kuvvet buldu, tekrar garipliğe dönecek diye hadis okudum ya size muhterem müminler. Aksehili Hamd Efendi merhum ve bazı ulema garipliğe döndükten sonra yeniden kuvvet bulacaktır diyor. Kapı Camii'nin cemaati bilmem sözüm anlaşıldı mı? Asr-ı saadette İslam garip olarak başladı, kuvvet buldu ve bütün dünyayı idaresine aldı. Günler öyle günler geçti ya, Atlas Okyanuslarından İspanyalara varıncaya kadar muhterem Müslümanlar, asr-ı saadet, Hulefai Raşidin, Emevi, Abbasi devri, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar bütün dünya hakimiyeti neşesine kavuştu ya, sonradan garip olarak dönecek. Aksakil Hamd Efendi merhum diyor ki muhterem Müslümanlar, o garipliğe dönüşünden sonra asr-ı saadette olduğu gibi tekrar İslam kuvvet bulacak diyor. Müslümanlar, ikindi güneşi kadar da olsa bir iyi gün göreceğiz inşallah. Ben müjde ediyorum. İkindi güneşi kadar olsa da bir iyi gün göreceğiz, öyle öleceğiz inşallah. Peygamber Efendimizin sahih hadisi, dünyanın ömrü bir saat kalsa diyor Peygamber Efendimiz, dünyanın ömrü bir saat kalsa benim itratimden diyor Peygamber Efendimiz, benim itratimden bir el çıkacak, arz üzerine iman ve aşk ve adaletle dolduracak diyor. Ben şimdi devamlı olarak oğlum Abdurrahman'a ve onun yaşındakilere öyle diyorum. Bugün sizlere kalmasın, biz de görelim inşallah diyorum. Muhterem müminler, bu bakımdan 48 senedir kürsüde cemaatime hep ümit verdim. Hiç geisten yana kaçmadım. Yani bu iş olmaz demedim. Ya olacak, ya olacak, o güzel gün gelecek inşallahu teala. Evet, Canan Ali'nin bahçesinin bağı göründü. Dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyor şair. Bu kadar milyonluk bir neslin gelişi kulağıma hayır fısıldıyor benim muhterem müminler. Evet. Gençler, yaşlıların tecrübesi, bilgisi, gençlerin hamle, aksiyon ve cesaret ve şahlanışı birleşti mi netice mutlaka hayırdır inşallahu teala. Ya davasına çelik pençesiyle sımsıkı sarılmış efendim, mutlaka o günü göreceğiz diye şahlanan, fazilet, iman ve aşk için yaşayan dev bir nesil. Yüce Rabbim bu millete çok görme Allah'ım diyorum. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Gâr-ı Hira'da, Cebrail'den söz ettim size, melekler nurdan yaratılmış varlıklar dedim, heyeti asliyesini değiştiriyor, müşrik bir kardeş gibi Peygamber Efendimiz'i kucaklıyor, bayıldı dedim ya o hali, o dehşeti görünce Peygamber Efendimiz tekrar ayılıyor ve Cebrail aleyhisselam ikra diyor, ikra, oku ya Muhammed. Allah'ın Resulü ma ene bi kari'in, ben okuyucu değilim buyuruyorlar. Yani şimdiye kadar ya kafirler çatlasalar da patlasalar da kahrolsalar da İslam peygamberi ezelden ebede bütün ilimleri Allah'ının rahleyi tedrisinden öğrenmiştir. Nebi'yi, Arabi'yi, Ümmi'yi, Mekki'yi, Kureyşi'yi, Sümmel Medeni, muhterem Müslümanlar. Evet, her haliyle Vahdaniyet Medresesi'nde Hazreti Adem'in hocası kimdi Müslümanlar? Ben bazen Kapı Camii'nin cemaatine böyle sual soruyorum uykunuz kaçsın diye. Hazreti Adem Aleyhisselam kainatta tek insan ve ilk peygamber. Hazreti Adem'in hocası kim? Allahu Zülcelal, Allahu Zülcelal ya. Ve alleme Adem el esma'e kullaha.

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَا اِهَا اُلَٰيِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ Muhterem Müslümanlar, bidayette ey benim meleklerim, arz üzerinde bir er, bir insan, zatıma bir halife yaratacağım, ne dersiniz? Melekler biraz buruştular, kendilerine göre tabiri caizse, biraz kekremsi bir tavır takındılar. قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا بَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ey bizim Allah'ımız, Yüce Rabbimiz, arz üzerinde kan döken, can yakan, fesat çıkaran bir halkı mı yaratacaksın? Melekler böyle diyiverdiler. Nurdan yaratıldıkları için Cenab-ı Hak istişarenin sünnet olduğu buradan da çıkıyor muhterem müminler. Mühim bir işi yaparken mutlaka istişare ediniz. Peygamber Efendimiz وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرُ Cenab-ı Hak'tan bunu telakki ediyor. Ya Muhammed, bir işi yapacağında sahabenle istişare et. وَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Bir şeye azmettin mi artık Allah'a teslim ol ve tevekkül et, itimat et. Sonunu Allah Huzur Celal yaratır ve lütfeder inşallah. Melekler böyle kan dökücü, can yakıcı beşeri mi halk edeceksin diye verdiler. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum ey meleklerim. Binaenaleyh Adem'i yaratacağım dedi ve yarattı. Sonra da bütün eşyanın isimlerini Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a bir lahzada talim buyurdular. Bir lahzada talim buyurdular. Ya Peygamber Efendimiz utitu ulumel evvelin vel ahirin buyuruyorlar. Utitu ulumel evvelin vel ahirin. Hazreti Adem'den ve daha evvelinden günüme, günümden sabahı haşra kadar bütün kainatın ilimlerini Cenab-ı Hak bana verdi buyuruyorlar. Mevla verdim dedi mi mani yok. Resul-i Zişan Efendimizin zaman zaman sohbetlerde duasını talim ederim kardeşlerime. Bazen gençlere yazdırdığım da olmuştur. Sabah ve akşam Peygamber Efendimizin okuduğu bu duayı ezberle mümin kardeşim. Allahümme la mani'a lima atayt ve la muti'a lima menat ve la radde lima kazayt ve la yenfe'u zel ceddi min kel cedd. Tamam mı? Gençler bilhassa sizler mutlaka ezberleyeceksiniz. Allahümme la mani'a lima atayt. Rabbim sen bir şeyi verdin mi kimse mani olamaz. Bir çeşmeyi sen kapattın mı kimse açamaz. Bir kazayı sen mukadder kıldın mı kimse reddedemez. Evet. وَلَا يَنْفَعُ ذَلْ جَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ Ezelden ebede bütün kainatta şan ve şöhret, emir ve murat ancak senindir Yüce Rabbim. Hiç kimse kimseye sen yazmadan fayda veremez. Hiç kimse kimseye sen yazmadan şerrini dokunduramaz. Yüce Rabbim daima bizim için hayırlar takdir buyur Ya Rabbi diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Hacı Veysel Sade hocamı gene rahmetle yad ediyorum. Kürsi'de böyle bir şeyi söyledi mi? Konya radyolarından birinde Hacı Veysel hocamızın saat 9:20 geçeden herhalde 10'a kadar Hacı Veysel hocamızın sohbetini veriyor Konya radyolarından biri. Geçenlerde kulağıma geldi. Koca kutup konuşuyor işte. O günkü sohbetlerinden banta kaydedenleri veriyorlar. Ya bu da büyük bir nimet değil mi muhterem Müslümanlar? Ya. Ah bir imkanı olsa da Peygamber Efendimizin banttan bir sesini dinleseydik değil mi muhterem müminler? Ya Haccetül Veda'da deve üzerinde konuşmasını bir kaydetseler de bir dinlesek. Muhterem müminler, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri eğer gönlümüze ışık verirse vallahi buradan kulağımızı uzatıp Peygamber Efendimizi dinleyebiliriz. Yüce Rabbim bu memleketin manevi sahiplerinde çoğalt ya Rabbi. Amin. Salihler ve veliler, Allah dostları. Sen ki zavallı mahluk nefsinin esirisin. Ama o veli dediğimiz büyük zat nefsini bir defa ezmiş ve çiğnemiş, mücadeleyi ve mücahadeyi kazanmış, Allah dostlarından olma şerefine nail ve mazhar olmuştur. Muhterem Müslümanlar, tabii ki saatlerin durumu böyle. Bu defa mukaddime de yarımda kaldı. Yani konuya giremedik ya, mukaddime de yarı kaldı. Gelecek cuma dersimizde
Peygamberler Peygamberinden söz açacağız inşallah. Sadece muhterem Müslümanlar şurayı tamamlıyorum. Peygamber Efendimiz Gâr-ı Hira'da Cenab-ı Cebrail kaldırdılar. İkra ya Muhammed. Ma ene bi kariyin bu

kürsisinden bütün bir beşeriyete sesleniyorum. Ey ruhu sağır insanlar, ey kalbi sağır insanlar, ey vicdanı sağır mahluklar, ey İslam'ın aleyhinde olanlar, İslam geldiği zaman cemiyetler geri kalır diyen alçak düşünceli zavallı sefihler. Cenab-ı Cibril'in İslam peygamberine getirmiş olduğu 6666 ayet-i ilahiye, 600 sayfeli Kur'an-ı Azim'in ilk ayetleri böyle başlıyor. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekramullezî alleme bil kalem, allemel insâne mâlem ya'lem. 5 ayet-i celîle ve Kapı Camii'nin muhterem müminleri, İman dolu insanlar, Hazreti Muhammed'in ümmeti, size söylüyorum, size söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayatının ilki, ilk kelimesi okku diye başlıyor. Okku. İslamiyet cemiyetleri cahil mi bırakır? Puh senin suratına. Ya 1400 küsur sefer Kâr-ı Hira ve Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi, ilk ayetleri. İkra, oku. Bismi rabbikellezî halak. O Allah ki beşeriyeti, insanlığı ve bütün mahlukatı yoktan yarattı. Yaratıcı Allah'ın ismiyle, adıyla oku. Halakal insâne min alak. İnsanoğlunu uyuşmuş kan, evvela beni, sonra kan muhterem Müslümanlar, sonra et, sonra içerisinde kemikler, sümme enşe'nâhu halkan âhar, sonra Cenab-ı Hak orada o vücudu kudret fırçasıyla tersim eden meleğe, sen çekil ey meleğim diyor, onu çekiyor. Ve nefaktu fihi min ruhi fehvasınca, kendi kutsi ruhundan ruh nefhederek Adem'i halk ediyor muhterem müller. Yani rahmi maderdeki insanoğluna ruh nefhediyor ve rahmi maderde yavrucağız ilahi kudretle o günden itibaren yavaş yavaş devinmeye başlıyor Allah'ın kudreti. Burada bile söyleyecek çok şey var Müslümanlar, fakat vakitler böyle geçici. Dünya ömrü de bu kadar çabuk geçici işte. Tedbirli olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Akıbeti hayatımızda gülerek ölmek için bugünden hazırlıklı varmayı nasip etsin Rabbimiz. Halakal insane min halak, min alak buyurduktan sonra Cenab-ı Hak ikra ve rabbukel ekramüllezî alleme bil kalem. Dikkat buyurunuz. Oku, o en kerim olan Rabbim adıyla oku ki allemel insane malem yalem, insana bilmediğini kalemle öğretti diyor. İnsana bilmediğini kalemle talim etti. Yani İslam'ın ilk emri muhterem müminler oku ve kalemle başlıyor, yazmakla başlıyor. Ya onun için memleketin genç evlatları, memleketin taze nesli, geleceğimiz gençliğimizdir. Allah'ın aşkına okuyunuz. Allah'ın aşkına yüksek tahsiller yapınız. Allah'ın aşkına İslam'a kara gözlükle bakanları mahcup ediniz. Ey memleket evladı, dünyanın ve ebedi hayatın bütün ilimleriyle mücehhez yetişiniz. Dünyada zat-ı haktan tutun arzın merkezine kadar muhterem Müslümanlar, ecram-ı semaviyeden arzın merkezine kadar bilmediğiniz şey kalmasın. Evvela Allah'ı bilin, Resul'ü bilin, Kur'an'ı bilin, İslam'ı bilin, imanı bilin, aşkı bilin, Allah dostlarını bilin ve bununla da çabukça yetişin ve davanıza sahip olun diyoruz. Muhterem Müslümanlar, gelecek cuma dersinde Peygamber Efendimizle beraber sizle birlikte ağır ağır Gâr-ı Hira'dan ineceğiz inşallah. Yalnız şunu hepinizin kulağına küpe olarak taktım. Küpe olarak takmış oldum. İslam okumakla, kalem ve yazmakla başlayan bir din. Bu hakikati tam tersine çevirerek İslami devirlerde cahil kaldık diye 100 seneye yakındır memleket evladına zehirli haplar yutturmuşlar. Evet muhterem Müslümanlar,
kendileri meyhaneler, kerhanelerde, kumarhanelerde meşgulken

0: Avrupa Apollo'lar yapmış, atomu icat etmiş, hidrojenin yanından geçmiş, proton demiş, elektron demiş ve emsali demiş, fantomları yapmış. Bugün göze görünmeyen uçak yapacağım, milletin ve halkın canını alacağım diye uğraşıyor. Hala bizimkiler meyhane ve kerhane derdinde. Muhterem müminler, inşallahü teala Rabbi Zülcelal'imiz bizi kimseye bırakmayacak. Hidayetiyle gönlümüzden tutup zatına çekecek diye dua ediyoruz. Şunu istiyoruz. Dedelerimize layık bir millet olarak yeniden yaşatsın Rabbimiz bizi inşallah. Ecdadımıza Osmanlı'ya layık olarak Rabbimiz yeniden yaşatsın inşallah. Muhterem müminler, sözümü bir Osmanlı şairinin Peygamber Efendimiz için söylediği bir dörtlüğe getireceğim ve dersi keseceğim. Bir iki dakika geç girsem Peygamber Efendimizin hatırı için beni bağışlarsınız olmaz mı Müslümanlar? Bir iki dakika. Öyle diyor Osmanlı şairi, Gâr-ı Hira'da Cebrail'den vahiy telakki eden Nebi Zişan'a böyle sesleniyor. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem heft asumanı. Değişmem muyina heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifi Adem sulbi pakinden değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. Bak bak Osmanlı şairimiz ne diyor bak. Delikanlı kardeşim, mümin kardeşim, Allah Resulü için Osmanlı şairimiz ne diyor bak. Ayağın tozuna karşılık dünyayı, cihanı almam ya Resulallah. Yani bir yere sen ayak bastın da mübarek ayağın değdiği tozlar varsa var ya, şöyle avucumun içerisine onu alsam sürme diye gözüme çeksem, o tozun karşılığında bana bütün ecram ile kainatı verseler vallahi değişmem ya Resulallah. Değişmem muyina heft asumanı ya Resulallah. Bir kılına, sakalın bir teline, yedi kat gökleri sirtreyi müntehasıyla verseler almam ve değişmem ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbi pakinden, değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. Hazreti Adem sulbünden Muhammed'in geleceğini duyunca cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişiverdi geçti diyor. Muhterem Müslümanlar, cennette kalacaklardı. Bal ırmakları, şarap ırmakları, süt ırmakları, güzel pınar sularıyla ırmaklar akıyor ya. Huriler, gılmanlar, devletler. Ama Hazreti Adem'in kulağına bir fısıltı geldi. Ya Adem, cennet üreme ve çoğalma yeri değil. Neslinden Muhammed gelecek, o ise dünyada olacak. Sulbi pakinden Muhammed'in geleceğini böyle fısıltıyı duyunca değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. Evet muhterem Müslümanlar, biz o peygamberi zişanın ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Ya muhterem müminler, ve inşallah Peygamber Efendimiz'den deryadan bir katre, güneşten bir zerre bir şeyler söylemeye çalışacağız muhterem müminler. Evet, yalnız sözümü şöyle kapatıyorum. Kapı Camii esaslı bir tamire alınmıştır. Allah razı olsun. Eskiden beri hizmet veren kardeşlerimiz yine hizmetin başında koşturuyorlar. Muhterem Müslümanlar, üzerinin kurşunları birçok yerlerden bakınız, akıntılar, kubbeleri. Hep beraber bakınız muhterem Müslümanlar. Kubbeleri, yazıları, yani Kapı Camii'miz çok çok mübarek bir cami. Hocanız olarak ben 48 senedir bu kürsüden öyle diyorum. Harem-i Şerif'te aldığım zevki alıyorum bu kürsüden. Kabe'nin karşısında konuşurken aldığım feyzi bu kürsüde aynen Cenab-ı Hak lütfediyor. Biraz da aklınızın dışı bir şey söyleyeyim. Ladik Lacah Medamız 7'lerdendi biliyorsunuz, Ebdal'dendi. Öyle derdi. Türkiye'de iki camiyi büyük evliya, büyük veliler, Türkiye'de iki camiyi hiç unutmazlar. Feyyaz mabetlerdir derler. İstanbul'da falan, Mercan Yokuşu'nda falan cami, Konya'da Kapı Camii derdi Ahmet Amus. Ladik Hacı Medamız Konya'da Kapı Camii derdi. Ve Hızır Aleyhisselam ve birçok büyüklerin Hacı Adel Efendi Hazretleri'nin imamlık devresinde sabah namazını Kapı Camii'nde Hoca Efendi'nin arkasında kıldığını söylerdi. Bu da biraz akıl tavrı bir şey ama ne olacak zaten, akıl ne ki yani. Mevlana'mız evet, Mevlana'mız öyle diyor. Akıl yar ve yarem, yaverimiz mükellefiyetin sırrıdır diyor. Aşk alemine geldi mi çamura gömülmüş eşeğe benzer. Devindikçe batar diyor. Aşk alemine geldi mi? Ferit Kam dini felsefeli esaslar Diyanet'in baskılarından. Ferit Kam merhum, Kemal Edip Bey'in üstadı Ferit Kam merhum öyle diyor. Bu akıl denen iblis diyor, meğer ki vahiy ile ışıklana. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Bu akıl denen iblis diyor, meğer ki vahiy ile ışıklana. Eğer vahiyden ışık ve nur almazsa en korkunç insanlar aklı en sivri kişilerin arasından çıkar diyor. Öyle mi? Tarihi tecrübelerde böyle firavunlar, muhterem Müslümanlar, Nemrutlar, Şeddatlar hep çok akıllılardan çıkmıştır. Allah Ebu Cehillerin şerrinden İslam muhafaza bulsun. Muhterem müminler, ben Hafız Hayrettin kardeşim zaten hutbede birkaç defa söyledi. Ben de bir defa söyleyeyim de Kapı Camii'nin yardımında, tamirinde bizlerin de bir el emeğimiz, bir şeyimiz bulunsun dedim. Onun için ben geçen sefer İmam Hatip'te yaptığım gibi Rabbi Zülcelal'i muhafaza bulsun, gösterişten esirgesin. Kendi rızkımdan ayırarak 5 milyon Kapı Camii'nin tamirine veriyorum. Ve kardeşlerimden de bugün şöyle bir cüzdanlara silki verin bakalım diyorum. Şu Kapı Camii'mizin, bitecek zannetme. Mümin kardeşim verince bitecek zannetme. Bire 10 verecek, bire 700 verecek, bire innallâhe yerzuku men yeşâv bi gayri hesap fehvasınca bire hesapsız verecek inşallah teâlâ. Allah'ın ahdi bu. İnnallâhe lâ yuhlifül mi'ad. Cenab-ı Hak da ahdinden dönmez. İçinizden bazıları diyecek ki, ya hocam bu bir cuma değil, beş cuma değil. Ey Müslümanlar bak, bir cuma değil, beş cuma değil. Asırdan beri Kapı Camii'nde namaz kılıyoruz. Ve sabahı haşta kadar da bu cami böyle kalacak. Tamire ihtiyaç var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur ya. Ecdadımız böyle demiş. Binaenaleyh biz mabedimize bakacağız. Bu çürümekten, tahriften, haraptan kurtulacak inşallah. Böyle Kapı Camii'nin feyzi bereketi, bıraktığımız evlatlar ve torunlarımızın da irşadıyla kıyamet sabahına kadar nur içerisinde devam edecek inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Kelime-i tayyibe-i münce-i mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka itiba, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garra-i Muhammedi-i Mustafa'yı temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye. Bize ve bütün din kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Muiz. Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğileni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi 50

0: Haberinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 2. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye,

0: spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın olsa ne fayda? Söyleyen dillerin söylemez olur. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Sen söylersin, söz içinde sözün var. Çalarsın, çırparsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
3: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o güzel ahlakını, o yüce ahlakını, muazzam, mukallet, muhterem, biz hepsini içine alacak bir kelime olarak muhteşem ahlak demiştik ya, o muhteşem ahlakını anlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına müdahale ettiği için peygamber mirası, biz birçok alana ait örneklikleri onun mübarek hayatından bulabiliyoruz. Aklınıza gelen her türlü alana ait Efendimizin dünyasında bir yönüyle örneklik, bir yönüyle sözlü anlamda müdahaleler ve bu manada şekillendiren nebevi beyanlar, bir yönüyle de sahabe üzerinden oluşturulan bir fiili misallik her an için bulabiliriz. Biz de bir Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayata bıraktığı bu derin izleri anlayıp algılama noktasında bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Peygamberin konuştuğu yerde susmayı bilmemiz gerekir. Onun söz söylediği ve fiili anlamda örneklik adına bir şeyler bıraktığı yerde onun adımlarının önüne adımlar geçirmemek gerekir. Sözünün üzerine söz söylememe hassasiyeti de bundan kaynaklanır. Biliyorsunuz Hucurat suresindeki o ilk ayetler ümmet olarak bizimle peygamber arasındaki hukuku da tanzim eder. Hiçbir ayet sadece sahabe ile Resulullah arasında olmadığı gibi peygamberin hukukunu koruyan o ayetler de sadece sahabe ile alakalı ve sınırlı değildir. 14 asır sonra gelsek bile biz o ayetlerin muhatabıyız. O ayetler bize hitap ediyor, bize belli şeyleri yüklüyor ve bizden bazı sorumluluklar istiyor ki biz onları yerine getirme adına gayret içerisinde olmalıyız. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar

0: 74 ders yapmışız bu üst başlıkta. Allah nasip ederse 100 derste bitireceğiz. Planımız öyleydi. Ama ben şöyle bir bakıyorum yaptıklarımıza, yapmadıklarımıza. İnanın daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına ait birçok meseleye daha hiç girmiş değiliz. Çünkü öyle bir bereketli bir hayat ki bu manada rehberiyet o kadar güzel ve o kadar çeşitli ki aklınıza gelebilecek her alana ait o günün dünyasından bazı mesajlar alacağımız için biraz daha bu meselede farklı bir imkana işi dönüştürüp götürmek gerekiyor. İnşallah biz bu kadarla iktifa edeceğiz ama sonraki süreçte devam edeceğimiz ders silsilelerinde de eksik bıraktığımız alanları anlamaya çalışacağız. Tesettür ahlakını hatırlarsanız giyim kuşam adına bazı şeyler öğrendik orada. Bu son bahis biliyorsunuz yeme içme bahsiydi. Onunla da alakalı çok güzel şeyler öğrendik. Ben bazı şeyler de duyuyorum biraz daha şevkim artıyor. İçinizdeki bazı kardeşlerimiz sünnetteki o örnekliliği hayatlarına taşımaya çalışıyorlar. Bakıyorum ben de bazen onlar söylemese de artık tabaklar biraz azalmış. Doymadan kalkma noktasında hassasiyet biraz daha fazlalaşmış. Bazı kardeşlerimiz biraz daha erkek, iki öğüne düşürmüşler şimdiden. Bunlar bizi şevklendiriyor. Demek ki söylediklerimiz burada kalmıyor. Bir yönüyle hayata intikal ediyor. Böyle de olması lazım. Sadece konuşup burada bırakırsak bunun bir faydası yok. İnşallah en başta ben size gerçekten yaşadıklarımı anlatabileyim. Siz de anladıklarınızı inşallah hayatlarınıza intikal edin. Ama bu uyku babında bir şeyi anlaşalım bence öyle yürüyelim bu dersimizde. Gelin bu derste hocanın dediğini yapın. Yaptığını sakın yapmayın. Bu konuda biraz sıkıntılarım var benim. Yani dolayısıyla ben de kendimi belki biraz daha farklı bir biçimde hizaya çekmeye çalışacağım ama burada eğer benim yaptığımı sizlere anlatmaya çalışırsam biraz sıkıntı olabilir. Uykuyla benim biraz farklı problemlerim var ama ben kendimi biraz işin dışında bırakarak sünnete ait bazı şeyleri inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim, şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Diyelim ki bir Kur'an kursuyuz. Bir yurduz, öğrencilerle ilgilenen bir yeriz. Ya da bir anne ve baba olarak evlatlarıyla ilgilenen bir konumdayız. Emin olun, eğer sünneti doğru bir biçimde anlamış olsaydık, İlk meselelerden bir tanesi olarak bizim uyku ahlakını konuşmamız gerekirdi. Böyle bir ders var mı bugün bizim bu eğitim kurumlarımızda bilmiyorum. Böyle bir şey var mı bugün anne ve babalarımızda onu da bilmiyorum. Ama sünnette bunun olduğunu çok iyi biliyorum. Kur'an'da bunun olduğunu biliyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimize verilen ilk derslerden bir tanesinin de uyku ahlakı, uyku terbiyesi olduğunu biliyorum. Neden bu kadar önemli bu mesele? Çünkü doğru dürüst uyumayanlar doğru dürüst uyanmayacaklardır. Bu kadar basit. Eğer uykunun hakkı verilmezse, uyku sünnete uygun bir biçimde olmazsa uyur gezer bir toplum oluşacaktır. Ve bugün ne yazık ki biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bir insan eğer namazın üzerinde bile onlarca kez esniyorsa, bir arkadaşıyla konuşurken onlarca kez elini ağzına götürmek zorunda kalıyorsa, bir şeyler söyleniliyor, duyulmuyorsa, hafızalar zayıflamışsa, beden gücünü kaybetmişse ve ila ahir bu tarz şeyleri sayın, ortada uyku adına bir problem vardır. Gerçekten bu manada uykunun hakkı verilmediği için uyanık bir toplum olamıyoruz. Bilmem bazen bu tarz şeyleri söyleyince der misiniz içinizden geçer mi ya hoca çok komplo teorileriyle falan uğraşıyor ama bunları da ben söylemek zorundayım. Sanki birileri bizim uyku sıhhatimize ateş açarak bizi farklı algılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Bizi meşgul ederek, bizi farklı bir biçimde başka alanlara kanalize ederek İslam toplumunu uyur gezer bir toplum haline getirmeye çalışıyorlar. Bakın Batı standartlarına baktığınız zaman orada uykunun bir standardı var. Ama gelin bu tarafa, bizim toplumlarımıza, İslam toplumlarına, onların yakaladığı standardın kat ve kat altındayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yetiştirdiği o ilk nesle gece dinlenme yeridir dedi. Bu manada gecenin aslında istirahat adına Allah'ın vermiş olduğu bir ikram olduğunu söyledi ve ilk nesli böyle yaptı. Şimdi gidin mesela bir Arap toplumuna, nereye giderseniz gidin, ben Mısır'ı bilirim, Ürdün'ü bilirim, Allah selamet versin, biraz Suriye'yi bilirim, bilirim buraları. Yatmıyorlar gece, gece hayat başlıyor. Onlar gündüz yatıyor, gece ise ayaktalar, gece başka şeyler yapıyorlar. Şimdi Suriyeli gelen bazı kardeşlerimiz işte bazı yerlerde o alışkanlıklarını buraya da taşıyınca Türkiye'dekiler bazıları da rahatsız oluyorlar. Bunlar niye gece yatmıyorlar diye. Böyle bir alışkanlıkları var. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün muhatapları olan Arapları da o iklime rağmen, bakın söylediğim şey Mekke'de ve Medine'de oluyor, o iklime rağmen, gündüzün o sıcaklarına rağmen yine de gece uykuya davet ediyor. Ve sağlıklı bir uyku oluşturma adına Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ciddi bir gayreti var ki birazdan onu göreceğiz. Şimdi dedim ya, uyku dersi, uyku terbiyesi en başta ele alınması gereken bir şey. Ona ait bir ufku yakalayabilmemiz için gelin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 35 yaşlarındaki halinden sözü başlatalım. 35 yaşına kadar normal birisi. Mekke'de yaşıyor, evlenmiş, ticaret yapıyor, çoluk çocuğu var, komşuları var, akrabaları var. O güne kadar şirke ait herhangi bir şey hayatında yok. O günden sonra da zaten olmayacak. Ama normal bir şekilde bir hayat nasıl yaşıyorsa o günlerde bir Arap, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o dediğim şeylere dikkat ederek, yani hanif bir biçimde öyle bir hayat yaşıyor. 35 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam birdenbire yalnızlığı seven biri olarak karşımıza çıkıyor. Artık onun için Hira günleri başlamıştır. Hira bir mağaradır ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya uyumak için gitmiyor. Oraya uyanmak ve uyandırmak için gidiyor. Dolayısıyla Hira bir yatak değildir. Eğer Hira'ya bir şey söyleyeceksek, şunu söylesek herhalde isabet kaydederiz. Büyük bir sancı başlıyor orada. Bir doğum olacak. Bir doğum zeminidir Hira. Hira Nur Dağı, orada da bu işin öyle şekilde cereyan edeceğini görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 35 yaşından ta 40 yaşına kadar o süreci o şekliyle devam ettirirken, 40 yaşında bir Ramazan ayında, bir pazartesi gününde ve o günün gecesinde Cibril-i Emin Muhammedül Emin'e vahyin ilk ayetlerini getiriyor ki hepiniz biliyorsunuz Alak suresinin ilk 5 ayetini. İkra bismi rabbikellezi halak diye başlayan bir süreç var şimdi karşımızda. Aradan bir müddet geçiyor. Ne kadar bir müddet bilmiyoruz ama bir grup ayet daha iniyor. O inen grup Kalem suresinin ilk ayetleri, Nun vel kalemi ve ma yesturun diyor. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Aradan bir müddet daha geçiyor. Bir grup daha ayet iniyor ve o ayet ya eyyuhel müzemmil kumil leyle diyor. Kalk ey ürtüsüne bürünen, kalk diyor. O ayetlerde sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen şey uykudur. Uykunun terbiyesidir. Gecenin imarıdır. Gecenin nasıl inşa edileceğine dair verilen mesajlardır. Onu hayatında hakim kıldıktan sonra gelen ayet grubu Müddessir suresinden olacak. O zaman diyecek kum fe enzir. Artık sen içe doğru yolculuğu bitirdin. Yüreğini inşa ettin, bedenini inşa ettin, tabir caiz ise eğer anlayabileceğimiz kelimelerden söyleyeyim ki hayatımıza taşınsın. Yorganın hakkını verdin, yatağın hakkını verdin, şimdi dışarıya açılabilirsin. Şimdi dışarıyı uyarma zamanı. Artık bundan sonraki süreç bambaşka bir süreçtir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam risalet davasının muallimi ne öğretiyor bu süreç bize? Aleme düzen verecek değil mi risalet davasının mensubu? Bizim de öyle iddialarımız var. İşe nereden başlayacak Müslüman? Yataktan başlayacak. Uykudan başlanmayan bir dava adamlılığı portresi yok bizde. Hayatını bu manada inşa edip düzenlemeyen bir insandan bu manada bir şey yok. Öncelikle gecesinde bu manada bir ruh olacak, bir mana olacak. O ya eyyuhel müzzemmil fermanı kendisinin üzerine alınmış bir ferman olarak onun uykusuna farklı bir biçimde etki edecek. Geceler onun üzerinden şekillenecek. Ondan sonra dışarıya yönelik işler başlayacak. Yoksa haşa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla ya da başka bir sahabi efendimizle kıyaslanamaz ama bugün için bazı şeyleri ortaya koymak için bunu söylememiz lazım. Öyle oturup da nargile salonlarında, kahvehanelerde, öğrenci evlerinde sabaha kadar devlet kurup devlet yıkmakla ne mücahitlik oluyor ne dava adamlılığı oluyor. Bu tarz şeylerle olmayacağının en bariz işaretidir. İşte ilk inen ayetler ve o ayetler çerçevesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin irade eğitiminin en önemli ayağı olan uykunun terbiyesini sahabe üzerinden şekillendirmesi. Bakın mesela Müzzemmil suresine biliyorsunuz 20 ayettir. Son ayet artık o manada sahabeyi itidali farklı noktaya doğru yani üste doğru bir yönüyle çeviren insanları hizaya çekme adına belli bir itidale davet ettiğini de görürüz. İşte bütün bunlardan anladığımız bir şey var ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk ders olarak uyku adına bir bilinç uyandırıyor. Madem öyle bizim yapmamız gereken de bu. Belki biz biraz geç kaldık. Ama geç olsun ama temiz olsun inşallah bundan sonraki hayatımıza bir yönüyle işaret etsin. Ben ara ara derslerde bu konuya değindim ama müstakil olarak ilk kez bu dersi yapıyoruz. İnşallah bu dersle beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o verdiği o bilinci yakalamamız adına bize bir örneklik olsun. Aziz kardeşlerim şunu hiçbir zaman unutmayalım. Terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için terbiye edilmiş hayatların sahibi değiliz. Cümlemi bir daha tekrar etmek istiyorum. Terbiye edilmiş bir uykunun sahipleri olamadığımız için terbiye edilmiş hayatların sahipleri değiliz. Dolayısıyla biz hayatı inşa etme gibi bir idealimiz var, böyle bir hayalimiz var. İşe başlayacağımız nokta da burası olmalı. Neydi dersimizin başlığı? Gafletten nimete uyku. Demek ki uyku iki yönlü hem gaflet hem nimet olabilir. Eğer biz sünnet üzere bir uyku öğrenebilirsek bu manada bir bilinç kazanabilirsek Allah'ın izniyle bizim bu manadaki uykumuz nimet olan uyku olabilir. Peki gaflet mi nimet mi? Bunu anlayabilmenin yolu ne? Öncesinde gelin uyku nedir biz onu öğrenelim. Biz onu da bilmiyoruz. Bilmediğimiz için o nimetin farkında değiliz. Nedir uyku? Kur'an'a bakın, hadislere bakın, sahabenin uygulamalarına bakın, onların verdiği bilince bakın. Çok şeyler görebilirsiniz. Ben onlardan birkaçını sizinle paylaşayım. Birincisi uyku. Hayatın olmazsa olmazı olan bir ihtiyaçtır. Belki biraz açabiliriz birazdan. İkincisi uyku, bedenin ve ruhun dinlenme vesilesidir. Üçüncüsü uyku, dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır. Dördüncüsü uyku, her yönü ile büyük bir mucizedir. Beşincisi uyku, kulluğun ve ibadetlerin yerine getirilebilmesi için en önemli azıktır. Beşincisi dedik, altıncısı uyku ölümün, uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir. Şimdi göreceksiniz bunlar nerelere yaslanıyor. Yedincisi uyku, sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir. Sekizincisi uyku, dünyanın azığı, kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır. Baştan bir başlayalım. Uyku hayatın olmazsa olmaz bir ihtiyacıdır. İnsan açlığa daha fazla dayanır ama uykuya fazla dayanamıyor. Mesela 24 saati geçtikten sonra vücut dengeleri başlıyor bozulmaya. Ama bir insan 7 gün, 8 gün, bazen daha fazla artık dayanıklılığa göre 50 gün hiçbir şey yemeden hayatını devam ettiren var. Ama 11 gün uyumadan ölenleri biliyoruz. 11 gün uyumazsa o insan artık insani fonksiyonlarını tamamen kaybediyor. Ama 11 gün boyunca uyumayan birisi 11 gün boyunca sağlıklı bir insan değil. 3 günden sonra bitmiştir hayat. Bu kadar zor bir şey ve böyle bir ihtiyacı var insanın. Görüyorsunuz trafik kazalarını. 3 tanesinden bir tanesinin sebebi uykusuzluktur. Açlıktan kaza yapanı duydunuz mu? Ama uykusuzluktan yapan çok. Ufacık bir bu manada zafiyet insana birçok şey yaptırıyor. Dolayısıyla bu insani bir ihtiyaç. Bunu ihtiyaç olarak görmediğimiz zaman biz uykunun nimet adına da nasıl bir özelliği olduğunu tam olarak anlamamış oluruz. Ama dikkat ettiyseniz bir şey söyledim. İnsani ihtiyaç. Cenab-ı Hak için böyle bir şeyi asla biz konuşamayız. Ayetel Kürsü dediğimiz Kur'an'ın o muazzam ayeti, Bakara suresinin 255. ayetinde Rabbimiz kendisini bize tanıtırken nasıl tanıtıyor? Onda uyku da yok, uyuklama da yok. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onda sinetun de yok, nevm de yok. Başka bir hadiste bu ayetteki ifadeyi Efendimiz açıyor bize. Allah uyumaz, onun uykuya ihtiyacı da yoktur diyor. Peki burada söylenen sinetünle nevm arasında nasıl bir fark var? Fark var. Kelimeler zaten o farkı bize söyler. Ama farkın ötesinde bir bilgi daha var ki onu söylememiz lazım. Öncelikle Kur'an uyku için sadece bu iki kelimeyi kullanmaz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Ya Mütekebbir.
17: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
14: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Mesela Kur'an'da nüans diye bir kelime daha var. Rukat diye bir kelime daha var. Uykuyu ifade ediyor bunlar. Her birisi de uykunun farklı bir halini söylüyor. Şimdi diyelim dersin ilerleyen vakitlerinde ben sözü biraz uzatırsam eğer yavaş yavaş ne olacak? Uyku gözünüze baskı yapmaya başlayacak. Böyle yavaş yavaş gidip geleceksiniz. Aslında beni duyuyorsunuz ama gözler gidip geliyor. İşte onun adı sinetündür. Ona biz Türkçe'de de uyuklama diyoruz. Uykuyla uyanıklık arasında gidiş geliş. Nüans, nun, ayn ve sin. O ise uykunun biraz daha üst halidir. Organlar yavaş yavaş uyuşmaya başlamıştır. Ama tam derin uyku değildir o. Orada uykunun ilk basamağına geçilmiştir. Mesela onu nerede kullanıyor Kur'an? Onu Bedir'de ashab-ı kiram efendilerimize Allah'ın verdiği o sükunet halinde kullanıyor. O anda sahabenin uykusu öyle bir uyku. Organlar bir yönüyle gevşemiş, rahat bir hale geçmiş ama tam derin uyku değil. Derin uyku ney? Nevm. Zaten en fazla da biz onu kullanıyoruz. Ama bir kelime daha var, rukat. O ney? Uzun uyku. Ashab-ı Kef'in uykusu rukat kelimesiyle ifadesini buluyor. Mesela bizde de kullanılır, çok da güzeldir o. Merkat deriz mesela bazı yerlerdeki türbelere, büyük zatların mezarlarına. Merkat uyuma yeridir, uyku yeri.

bir mekan anlamında. Orada uzun uyku olduğu için o kelime orada kullanılır. İşte bunlar da Kur'an'da bu manada meseleyi bize öğreten kelimeler. Tabi buradan en önemli şeyi şunu öğreniyoruz. Bu bir insani ihtiyaç, olmazsa olmazı. Eğer bu olmazsa hayatın da sağlıklı bir biçimde olması mümkün değil. İkincisi, uyku bedenin ve ruhun dinlenme vesilesidir. Bakın Furkan suresinin 47. ayetine, bunu göreceksiniz. Nebe suresinin 9. ayetine bakın, bunu göreceksiniz. Gece bizim için libas, evet gece bizim için libas, uyku ise bizim için istirahat, yani dinlenme fırsatı. Bunu Kur'an bize söylerken aslında uykunun istirahat için, dinlenme için ne kadar önemli bir şey olduğunu söylüyor. Üçüncüsü, uyku dünyevi sıkıntılardan kurtulma aracıdır. Sıkıntılar var, bir sürü problem, dert. Gece gidiyorsunuz, eğer iyi bir kafayı bulduysanız, çektiyseniz kafayı, yorgana geçirdiyseniz başınızı, birkaç saatlik o güzel uyku o manada dertlerin, tasaların tamamen gitmesine vesile oluyor. Nimet değil mi? Nasıl bir nimet olduğunu uykuya hasret olanlara sorduğunuz zaman öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla burada uykunun böyle bir özelliği olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Dördüncüsü, uyku her yönüyle büyük bir mucizedir. Bu mucize daha tam anlamıyla keşfedilmiş ve izah edilmiş bir mucize de değildir. Allah bu işin mucize olduğunu da Rum suresinin 23. ayetinde bize söylüyor. Vakit sınırlı olduğu için ben fazla teferruata giremiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Şu Rum suresinin 23. ayetini birkaç tefsirden okuyun. Nasıl büyük bir mucize olduğunu orada müfessirlerimizin izahlarında da göreceksiniz. İsterseniz bir iki tane bilimsel makale de okuyabilirsiniz bu konuda, uyku üzerine yapılmış. O ayetle bu manada bilimsel anlamda ortaya konulan bulgularla kıyas ettiğiniz zaman uyku nasıl büyük bir mucize, nasıl her gün yeniliyor insan hafızasını, bedenini, aklını, nasıl insan farklı bir aleme kapı açıyor orada, nasıl bugün bazı noktalarda halen bilim uyku karşısında aciz kalıyor. Hele uykunun içerisinde olan rüya alemi konusunda niçin tam anlamıyla bazı şeyler söylenemiyor? Mucize olma noktasındaki o özelliğini hatırlayarak okuduğunuz zaman daha iyi anlayacaksınız. Beşincisi, uyku kulluğun ve ibadetlerin yerine getirebilmesi için en önemli azıktır. Eğer iyi bir uyku uyumamışsanız, kalktınız, ne yapacaksınız? Sabah namazı kılacaksınız. O sabah namazından bir lezzet alınabilir mi? O anda insanın hali nasıl aklınıza geliyor? Her gün yaşıyoruz çünkü. O hali bir yönüyle farklı bir noktaya kaydırabilmemiz için de, o ibadetlerin hakkını vermemiz için de, ibadetin ön hazırlığı olarak o uykuyu biraz sonra size anlatacağım sünnet üzere bizim de hayatlarımıza taşımamız lazım. Şöyle bir şey söylersem bu sözde bir mübalağa yok. Uyku da ibadettir. Niçin? Çünkü bizi ibadete götürecek ve ibadetin ortaya çıkaracak her türlü vesile de ibadettir. Dolayısıyla bu manada belli başlı bazı ibadetlerin olabilmesi için gündüz helal lokma adına ortaya bir duruşun sergilenebilmesi için, gündüz cihat adına, emri bil maruf adına, nehy anil münker adına, ilim adına, mücadele adına bazı şeylerin doğru bir biçimde yapılabilmesi için, ki bunların hepsi ibadet, o ibadetin de hakkının verilmesi lazım. Onun için ibadetin azlığı bu şekliyle anlamamız lazım. Altıncısı, uyku ölümün, uyanmak ise dirilişin bir kardeşidir. Hadislere dayanan iki cümle söyleyeceğim şimdi size aziz kardeşlerim. Uyku ölümün kardeşi, provası ve yarısıdır. Uyku yarım ölüm, ölüm tam uykudur.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları o kadar güzel bize anlatır ki.

Uyku yarım ölüm, ölüm ise tam uykudur. Hani o merkat ifadesinden de onu anlayın. En'am suresinin 60. ayetine baktığınız zaman Rabbimizin o ayette uykuyu ölüm yerine kullandığını, ölüm olarak kullandığını görürsünüz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Beyhaki'de geçen hadisinde uyku ölümün kardeşidir zaten demiştir. Ya Efendimizin okuduğu dualar, yatağa girerken ya da uyanırken okuduğu dualar var elimizde. Allahümme bismike emut ve ehya. Allah'ım senin adınla, isminle ölür, senin isminle dirilirim. Yine başka bir duasında elhamdülillah ellezî ehyene bademe emetene ve ileyhi nuşur. En'am suresinin 60. ayetine bir göndermedir bu. Bizi öldürdükten sonra dirilten, uyuduktan sonra uyandıran Allah'a hamdolsun, dönüş ancak onadır. Ve daha niceleri. Yedincisine gelin, uyku sorumluluğu insan üzerinden kaldıran bir haldir. Anaların anası Ayşe anamız diyor ki, üç kimseden kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, aklı geri gelinceye kadar deliden, buluğa erinceye kadar çocuktan. Üçünden kalem kaldırılmış. Yani adam uykuda, diyelim ki rüyada bir şeyler gördü. Diyelim ki sayıkladı, bir şeyler söyledi. Allah korusun, küfre ait bazı cümleler de çıktı ağzından. Başka şeyler de yaptı. Uyur gezerler var biliyorsunuz. Bir şeyler yaptı. Ne yaparsa yapsın, uykuysa eğer sorumluluk ona yoktur. Orada mükellefiyet işlemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç kişiden kalem kaldırılmıştır derken o hal onun üzerinden kalkıncaya kadar kalem o şahsın lehine ya da aleyhine işlemez adına bir hakikate dikkat çekiyor. Sekizincisi bu son madde, uyku dünyanın azığı, kabrin ve cennetin ise güzel bir hatırasıdır. Ne demek istiyoruz burada? Uyku nerede varmış? Sadece dünyada. Kabirde yok mu uyku? Kabirde yok. Kabirde aslında başka şeyler var, Allah yardım etsin. Birileri gerçi kabir azabını falan kabul etmiyor ama biz edenlerdeniz. Kabir azabı eğer varsa orada uyku yok zaten. Orada başka şeyler var. Ama cennette de uyku yok. Nimetler yurdu orada. Çok güzel bir şey var. Sahabe bazen cenneti oturup konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle. Mesela bazen soruyor sahabeden bazıları. Ya Resulallah cennette şu var mı? Cennette bu var mı? Bunlar da var. Allah Resulü de onların böyle konuşmalarını, ruhları biraz dinlensin, bazı şeyler onların üzerinden öğrenilsin diye o imkanı veriyor. Cennette deve var mı diye soruyor mesela biri. Başka biri şunu soruyor. Ya Resulallah diyor, cennette ziraat var mı? Biz toprağı ekip biçecek miyiz? Birileri de ona latife yapıyorlar. Herhalde bu soruyu soran Medinelidir. O tarımı, ekmeği çok sevdiği için bu soruyu sorar diye orada da bir latife ortamı oluşturur. Şöyle bir şey okuyoruz biz o cennete ait tablolar konuşulurken sahabe ile Resulullah arasında. Diyecekler ki cennet ehli, yahu dünyada bir nimet vardı, biz bunu cennette göremiyoruz. Ama unutacaklar, ne olduğunu bilemeyecekler. Çünkü cennette olmadığı için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun uyku olduğunu bize söyleyecek. Cennette uyku yok. Neden yok? Nimetler var. Şimdi çok sevdiğiniz bir şey sizin önünüze konsa, ne kadar uykunuz varsa bile o manada o nimetten istifade etme adına uykunuza galebe çalabilirsiniz. Cennette nimetler yurdu olduğu için orada böyle bir şey olmayacak. Başka bir alem orası, başka bir dünya, başka bir hayat. Biz de başka bir yaratılışla yaratılacağız. Orası ayrı bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Taberani'de geçen hadisi bu. Cennette ölüm ve uyku yoktur. İşte bu anlattığım 8 tane madde uyku nimetinin ne kadar önemli bir nimet olduğunu bize gösteriyor. O nimeti tam anlamıyla tadabilmemiz için aziz kardeşlerim rahat bir uyku uyumamız lazım. Rahat bir uyku hayatlarımıza farklı bir
tat verecek. Peki rahat bir uykuyu nasıl elde edebiliriz? Rahat bir uykuyu elde edebilmemiz için 5 şeye ihtiyacımız var. 5 tane rahat kelime söyleyeceğim ki aklınızda rahat dursun. Rahata erebilme adına bunlara ihtiyacımız var çünkü. 1- Rahat vicdan. 2- Rahat mide. 3- Rahat zihin. 4- Rahat gün. 5- rahat yatak. 5 şey olursa rahat uykuda olur. Birincisi neydi? Rahat vicdan. Vicdan seni bu manada zorlamayacak. Kimseye haksızlık etmeyeceksin, haram yemeyeceksin, insanların kalbini kırmayacaksın, zulmetmeyeceksin. Akşam yatağa başını koyduğun zaman vicdanın seni zorlamayacak. Ha, daha da tehlikelisi var. Eğer vicdanın ölmüşse zaten sen de ölmüşsün. Eğer bir şeyler yapıyorsun ve başını yastığa koymana rağmen bir şeyler seni rahatsız etmiyorsa sen zaten ölmüşsün. Ama seni rahatsız ediyorsa vicdanını rahatlatacak bir hayatın sahibi olmalısın ki akşam yastığa başını koyduğun anda bu manada bir sıkıntın olmasın. Bugün bazı insanlar eğer geceleri o rahat uykuya varamıyorlarsa aslında gündüz o yaptıkları sıkıntılardandır. Dolayısıyla rahat uykunun en önemli şeyi rahat vicdan. İkincisi neydi? Rahat mide. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Midelerinizin 3'e ayırın dedi. 3'te biri boş kalsın dedi. Uykuyla yemek arasına en az 3 saat 4 saat fasıla koyun dedi. Kendisi de onu yaptı. Bu şekliyle rahat bir mide ile yatağa gidin ki rahat bir uyku uyuyasınız dedi. Hatırlarsanız beslenme ahlakı derslerinde bir cümleyi çokça kullandık. O önemli bir cümleydi bizim için. Medeniyetin mutfakla, Suffa Mektebi'nin evlerin sofralarıyla yeme içme meselesinin uyku ile ciddi bir alakası var. Şimdi uykuya yakın bir zaman yağlı, gazlı ne varsa yemişsin. Mide dolmuş ağzına kadar. Girdin yatağa, yatıyormuş gibi olursun. Dönersin o tarafa, dönersin bu tarafa, gider de sabah namazı, Allah korusun. Bunun olmaması için işte rahat mide olmalı. Mide bu manada rahat olmalı ki uykuda rahat olabilsin. Üçüncüsü rahat zihin. Ne kastediyoruz bundan? Harama nazar etmiş bir göz. Akşama kadar haram dinlemiş bir kulak. Akşama kadar haram görmüş o göz, o zihin. O halde yatağa girdiğin zaman zihin neyle meşgul olacak? Gündüz neyle meşgulsen gecede onunla meşgul olacak. Zannetme ki bu ondan bağımsızdır ya da farklıdır. Gece onun yansımasıdır. Dolayısıyla gündüzün bu manada zihnini, aklını, fikrini, gözünü, kulağını, hatta burnunu, bütün duyu organlarını bir yönüyle bu manada rahatlatman. Rahat nedir? Helal olanlarla kuşatmandan geçer. Bunu yaparsan eğer zihinde rahat olur. Dördüncüsü rahat gün. Akşama kadar trafiktesin mesela. O kadar İstanbul'un o zorlu trafiğinde küp olmuşsun. Asabiyet duygun o kadar kabarmış, o kadar kabarmış. O halde girsen yatağa sabaha kadar birileriyle kavga edeceksin. Rahat gün, onda da biraz daha huydu, biraz daha sükunet, biraz daha bu manada farklı bir rahatlık gerekir ki gece de olsun. Tabii bunları söylemek kolay. Uygulamak ne kadar kolay onu bilmem ama ben söyleyeyim de Allah inşallah hepimize bu manada yapabilmeyi nasip etsin. Beşincisi de rahat yataktır. Vücudun, bedenin rahatı algılayabileceği şekliyle olmalı. İlle de bu kuş tüyü yataklardan olması gerekmez. Sen kendi bedenini farklı bir biçimde alıştırmışsan üstün yağmur olur, altın çamur olur ama gönlün hoş sefa olur. Bu manada bir şeyi sen bedenine eğer uygulatmışsan bu odur. Bir yönüyle uykuyu rahata erdirebilecek bir zemin buna gerekli. Bunlar olursa rahat uyku olur. Peki şimdi gelelim asıl dersimize. Şimdi daha yeni başlayacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rahat uyku noktasında
gerçekten bunu elde edebilmemiz için hem kendi uygulamalarının üzerinden hem de sahabeye söylediklerinin üzerinden biz uyku ahlakına ait, uyku adabına ait temel ilkeleri çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. Ben bu konuda size 6 tane cümle vermek istiyorum. Cümleleri ben özellikle formüle ettim ki aklınızda iyi dursun. Ama altlarını Efendimizin çeşitli beyanlarıyla dolduracağız. 1. Çok değil, kıvamında uyu ki sıhhatli olasın. 2. Az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın. 3. Her zaman değil, doğru vakitlerde uyu ki fayda bulasın. Demek ki vaktin de önemi var burada. 4. Sürekli değil, fasıla vererek uyu ki kalite elde edesin. 5. Kafana göre değil, sünnete göre uyu ki lezzet alasın. 6. Unutarak değil, hatırlayarak uyu ki uyanabilesin. Şimdi bu 6 maddeyi biraz açacağım. Çok değil, kıvamında uyu ki sıhhatli olasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin saat itibariyle kaç saat uyuduğunu tespit edebiliyoruz. Şimdi ben saat üzerinden konuşunca bazı kardeşlerimiz şöyle itiraz ediyor. Diyorlar ki hocam sanki o zaman saat mi vardı ki? Evet, saat yoktu ama ben anlaşılsın diye saat söylüyorum. Siz anlayın artık. Biz o fasılaları belli bir saate indirgeyebiliyoruz. Oradan da belli bir şey tespit edebiliyoruz. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendinin bu manada yaptığını sahabeden istemiyor. Kesinlikle burada kıvamında bir uykuyu ashab-ı kiram efendilerimizden istiyor. Kendisi de fırsat buldukça bunu yapıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir vakit tayini yok. Yani 8 saat uyuyun diye bir şey söylemiyor Peygamberimiz. Ya da 5 saat uyuyun, 4 saat uyuyun, böyle bir saat tayini yok. Çünkü bunun saatle de alakası yok. Bu önemli bir şey. Gözden kaçırdığımız için bazen yanlış yerlere gidiyor iş. Ve bazen de iyilik yapacağız diye aslında kötülük yapıyoruz. Bazen de bunu yapmadığımız için morallerimiz bozuluyor. Başka şeyler bu sefer arıza olarak ortaya çıkıyor. Uykunun sıhhatli olabilmesi için iki şeye ihtiyaç var. Yani bu kıvamında uyku budur. Bünye ile alakalı bir durum var. Bünyenin alıştırılması gerekiyor. Terbiye ile alakalı bir durum var. Tedricen o terbiyeye varmak gerekiyor. Duydun ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gece namazına ait çok övücü şeyler söylemiş. Ben de biraz sonra söyleyeceğim birkaç tanesini. Hemen heyecana kapıldın. Tamam dedim, ben bu gece yapacağım. Kalktın gecenin 1/3'lük bir kısmında, başladın namaz kılmaya. Yarım saat, 45 dakika, bir saat, neyse. Yarın ertesi günde çok farklı işlerin var senin. Bir yerde çalışıyorsun, öğrencisin, başka alanlardasın, doktorsun, esnafsın, şusun busun. Bu manada vücudu alıştırmadan birdenbire böyle bir şey yaptığın anda ertesi gün arızalar çıkacak ve bu süreklilik arz etmeyecek. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyku terbiyesinde her şeyde olduğu gibi inanılmaz derecede bir tedricilik var. Ve bu bünye ile alakalı olduğu için Efendimiz herkesten her şeyi de beklemiyor. Mesela sahabe efendilerimiz içerisinde de uykuyu çok sevenler var. Efendimiz onlara o uyku terbiyesine ait bazı işler veriyor. Bir isim söyleyeceğim, hemen hatırlayacaksınız. Safvan İbni Muattal radıyallahu anh. Uykuyu acayip seven birisi. O kabile hep uykuyu sever. Nasıl terbiye etti Efendimiz onu? Geride bıraktı. Ordunun artçısı kıldı. Dedi ki ona, yat, ne zaman uyanırsan arkamızı toplar gelirsin. Bir görev verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu da orada istihdam ederek bu manada farklı bir biçimde terbiyeye tabi tuttu. Abdullah İbni Ömer işin başında gece namazı kılmıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona bu manada bazı teşviklerde bulundu. Bilinç uyandırdı, hedef belirledi. Adım adım adım adım Abdullah İbni Ömer'e bu manada farklı bir seviye kazandırdı. Dolayısıyla kıvam meselesi önemli bir mesele. Ve bu kıvama bazıları 8 saatte erebilir. Bazıları 5 saatte erebilir. Bazıları 6 saatte erebilir. Bazıları 7 saatte erebilir.
Bakın özellikle bu rakamları söyledim. Bunun üstü ve altı yok aziz kardeşlerim. 9 saatte uykuya da kıvama erilmez. 8'den yukarısı artık hastalıktır. Ve bu hastalık sadece tembellik, uyuşukluk, affedersiniz pısırıklık değil. Bu şu anda bildiğimiz bedensel hastalıklara da sebebiyet veriyor. 8 saatten fazlası, 4 saatten azı, hatta 5 saatten azı da aynı şekilde uykusuzluk olunca bu manada bazı şeyler oluyor. Dolayısıyla bu manada 5 ile 8 arasında bir şey olmalı. En azı 5, en fazlası 8 olmalı. Ama siz belli bir terbiye kazandınız, artık vücut alıştı, yavaş yavaş 5'ten aşağıya doğru inebilirsiniz. Ama işin bidayetinde bu olmalı. Şimdi 8 saati ideal uyku olarak bize söyleyenler, dayatanlar, saat adına bir şey söylemeyeceğim dedim ama bunları da söylemesem rahat edemem, onun için söylemem lazım. Bir hesaba davet etmek istiyorum sizi. Diyelim ki bir insan ömrü düşünün, 60 yıl. 8 saati uykuda geçen bir insan. Ne oldu? 3'te biri. Ama 10 yaşına kadarki zamanı da çıkın. 60 yaşından 10 yaşını çıkın. O çocukluk devresi, orada zaten bir şey olmaz. 50 yıllık bir insan ömrünün 3'te biri, günde 8 saat uyuyan birisi 16 yılını uykuda geçirecek. Yani 60 yıl yaşayan bir adam 34 yıllık bir hayatın sahibi sadece. Ne yaparsanız bu 34 yılda yapacaksınız. Şimdi ilerleyen derslerimizin bir tanesinde de zaman ahlakı var. O zaman gelince göreceksiniz. Şimdi biz zamanı tanzim etmezsek, eğer bir de 8 saat uyuyorsak anamız halimize ağlasın. 34 yıllık bir ömürde ne yapabiliriz? Ama biz terbiye ettik, yavaş yavaş bu manada bazı şeylere dikkat ederek, o kıvamın da hakkını ödeyerek 3 saati oradan aldık. 3 saati aldık ve 5 saat uyumaya başladık. Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir tasarruf elde edebiliyoruz? Bir hesabı yapın bakın ne çıkacak. Yaklaşık 3 saat günde az uyursak, yani günde 5 saat uyursak, 8 saat uykuya ayırdığımız o zaman dilimi içerisinden tam 6 yıl 2 ay bir zaman tasarruf etmiş oluyoruz. 6 yıl 2 ay. Şimdi ben susayım, siz konuşun. 6 yıl 2 ayda adam hafız olur mu? Vallahi olur. Alim olur mu? Olur. Yani en azından ilim adına ciddi bir mesafe kat edebilir 6 yılını ilme ayırırsa eğer. Kitap okusa 6 yıl içerisinde yüzlerce kitap okur mu? Okur. Yüzlerce iş yapar mı? Yapar. Yani biz yataklarımızdan 3 saati o kıvam adına bedenimizde belli bir terbiye uygulayarak aldığımız anda 6 yıl ömrümüz uzanıyor. Ne kadarsa artık ömrümüz, biz 60 yıl için konuştuk. Eğer 70 yılsa bu daha da uzayacak. 80 yılsa bu daha fazla uzayacak. Ama böyle bir ömür sermayemizi arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarılarını da dikkate alarak zaman konusunda uykuya ayıracağımız zamanı ciddi bir biçimde ne yapmamız lazım? Tanzim etmemiz lazım. Hatırlar mısınız evvelki dersimizin sonunda size bir hadis verdim. Abdullah İbni Abbas'ın naklettiği bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne dedi? Ümmetim hakkında en çok şu hususlardan korkuyorum. Şişmanlık, uykuya düşkünlük, tembellik ve iman zafiyeti. 4 şeyden Efendimiz korkuyor. 4'ü de bizde var. Allah bizleri ıslah etsin. İşte buradan uykuya düşkünlük meselesinden bence bir şey almalıyız. İbn-i Mace'de Efendimizin Hazreti Süleyman'ın annesinin üzerinden bize naklettiği bir söz var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Süleyman'ın annesi Hazreti Süleyman'a dedi ki evladım dikkat edin cümleye, geceleyin fazla uyuma, zira geceleyin fazla uyku kişiyi kıyamet günü fakir bırakır. Geceleyin fazla uyuma diyor. Bakın işte burada da bir terbiye var. Bunları biz aldığımız zaman, bilinç adına hayatımıza taşıdığımız zaman o terbiye sistemine

bizler de girmiş oluruz. İşte burada birinci maddenin bu şekliyle olduğunu unutmayalım. İkincisine gelelim. Az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın. Az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın. 4 saatten aşağı ya da biraz önce söylediğim şekliyle terbiyeye tabi tutmadan bir anda yapılacak şeyler. Başka şeyleri de söylemiyorum. Gece bilmem gecenin kaçıncı saatine kadar televizyonun karşısında ya da internette, sosyal medyada, şurada burada, bunları söylemiyorum. Onları siz biliyorsunuz. Böyle şeylerle uykuya zulmedersek, bedenimize ait olan o hakkı ödememe adına bir şey yaparsak, işte burada karara, yani itidale aykırı davranmış oluruz. Hatırlar mısınız bilmem, Ahzab suresinin 21. ayetine ait bazı sebebi nüzulleri ara ara ben derslerde size aktarıyorum. Onlardan bir tanesi şuydu: sahabeden 2-3 isim, sonraki rivayetlerde o isimleri de tespit edebiliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin annelerinin yanına, yani hanımlarının yanına geliyorlar müminlerin anneleri. Peygamberimizin gece hayatına ait bazı bilgileri alıyorlar. Sonra da şöyle bir söz veriyorlar kendi kendilerine: o Allah'ın peygamberi, Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetmiş. Biz ondan fazla yapmalıyız. Ondan fazla gece namazı kılmalıyız. Ondan fazla oruç tutmalıyız. Ondan fazla Kur'an okumalıyız. Ve böyle bir karar veriyorlar. Ama Efendimiz bundan haberdar olunca onları çağırıyor. Hayır diyor. Her hak sahibinin sizde bir hakkı vardır. Bedeninizin sizde bir hakkı var. Ailenizin sizde bir hakkı var. Akrabalarınızın sizde bir hakkı var. Benim sizde bir hakkım var. Allah'ın sizde bir hakkı var. Her hak sahibinin hakkını ödeyin diyor. Bedenin de hakkı ödenmeli. Yani sen bunu 4'ten aşağıya düşürdüğün anda bedenine haksızlık etmiş oluyorsun. Hele hele uyardığım şekliyle terbiye tabi tutmadan bu manada bazı şeyleri bir anda yaparsan yine aynı şeyi yapmış oluyorsun. İşte onun için az değil, kararında uyu ki kuvvetli kalasın. Niye kuvvetli kalacaksın? Ertesi gün çıkacaksın sokaklara, pısırık pısırık yürümeyeceksin. Kolların, dirseklerin düşmeyecek. Yürüdüğün zaman bir mümin gibi yürüyeceksin. Dağları titretir gibi. Mümine bu manada kuvvet vereceksin, izzet vereceksin. Kafirlere de korku salacaksın. Mümin böyle yürür. İşte öyle mümini seviyor zaten Cenab-ı Hak. Zayıf, pısırık, pinti bir mümini sevmiyor. Güçlü, kuvvetli bir mümini seviyor Rabbimiz. Onu sağlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Gecenin bu manada hakkını vermemiz lazım. Az değil, kararında uyku. Üçüncüsü, her zaman değil, doğru vakitlerde uyu ki fayda bulasın. Demek ki uykunun zamanı itibariyle bir problemimiz var bizim. Bakalım sünnete. Sünnete baktığımız zaman morallerimiz bozulacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yatsıdan sonra yatın diyor. Yatsıdan sonra fazlaca dünya kelamı etmeyin diyor. Yatsıdan sonra uykuyla araya fazla fasıla koymayın diyor. Evet, şu bilgiyi verelim ki yanlış anlaşılmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu zaman yatsı namazını biraz geciktirerek kılardı. Geciktirerek kılar, ondan sonra da dünya kelamı etmeden, bazen ettiği de olurdu ama çoğu zaman etmeden yatar, o manada o fasılayı uykuyla değerlendirirdi. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer gece 2 saat, 2,5 saat Rabbi ile baş başa kalma adına bazı şeyleri okuyorsak, bu saat 12'de 1'de yatan bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bugünün saatiyle konuşalım, şu saat mesela 9, 9,5, bilemediniz 10. 10 gibi bir saatte yatan bir insan gece kalkar, dinç kalkar, daha farklı bir biçimde olur. O manada belli şekillerde gecesini de imar edebilir. Bir de yatan adam nasıl kalksın Allah aşkına? 12'de yatan bir insanın gece namazına kalkması mucize. Hele bir o adam bir de sabah namazına kalkıp uyumuyorsa, ki şimdi ona ait de bir şeyler söyleyeceğiz. Bu tarz şeylere dikkat ettiğimiz zaman yatsı namazıyla uyku arasındaki fasılayı uzatmama adına bir mesaj alıyoruz. Ne diyor hadis?

Haşa, asla boş boş konuşmaz. Ama buna rağmen onları bile eğer bundan men ediyorsa, siz bizim hayatlarımızın ne olduğunu artık gelin bakın. Şimdi bir söz aktaracağım size. Ama sözü aktaran sahabi efendimiz için birkaç şey söylemem lazım. Havvat İbni Cübeyr radıyallahu an büyük bir sahabidir. Genç, delikanlı, Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş birisidir. Efendimiz onun üzerinden birkaç hakikatin bize ulaşmasını sağlamıştır. Uhud'da şehit olan Okçular Tepesi'ndeki oradaki 50 okçunun da komutanı Abdullah İbni Cübeyr onun abisidir. Öyle de bir yakınlığı olduğunu da söyleyeyim. Bir gün Efendimiz de bir sefere katılıyor. O sefer fetih ordularının hareket ettiği seferdir. Yani Mekke fethine giden ordular içerisindedir. Kendisi Zeyd bin Erkam'ı anlatmış. Zeyd bin Erkam da bize anlatıyor. Böyle bir rivayet üzerinden Resulullah'ın sahabeyle nasıl bir ilişki kurduğunu, onların hayatında var olan bazı hadiseleri nasıl terbiye ettiğini de anlayacağız. Ondan sonra da Havvat İbni Cübeyr'in söylediği sözü söyleyeceğim. Diyor ki baktım ki bazı kadınlar oturuyor orada. Hoşlandım onlardan. Gittim çadıra. Güzel elbiselerimi giydim. Saçlarımı taradım. O hanımların olduğu yere doğru yürüdüm. Tam ben oraya oturmuşken baktım aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkmış geliyor. Efendimizin geldiğini görünce elim ayağım birbirine karıştı. Koştum Resulullah'ın huzuruna. O sormadan ben söyledim. Ya Resulallah dedim. Devem huysuzlaştı, kaçtı. Onu arıyordum diyor. Hiçbir şey demedi diyor. O yürüdü, ben de arkasından yürüdüm. Epey uzaklaştı, gitti, abdestini aldı, geldi. Şöyle sakalının üzerinden, o mübarek sakalından kurban olalım onun her bir teline. Böyle sular dökülürken bana döndü, dedi ki Abdullah, ey Allah'ın kulu anlamında. Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi? Meğer anlamış Resulullah benim ne yapmak istediğimi. Utandım, sıkıldım, hiçbir şey demedim. Yürüyoruz, fetih orduları yürüyor. Nerede beni görse, ey Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi diyor. Fetih bitti, döndük geldik, dönüş yolunda yine aynı şeyler. Geldik Medine'ye, ne zaman görse aynı şeyi soruyor. Baktım bir gün Resulullah geliyor. Ben de Mescid-i Nebevi'deyim. Hemen dedim namaza durayım ki o soruyu bana sormasın. Namaza durdum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da geldi, yanı başımda durdu. Namazı ben uzatıyorum ki Resulullah gitsin. Ama Efendimiz orada oturuyor. Döndü dedi ki bana, ey Abdullah, istediğin kadar uzat, ben buradayım dedi. Ben namazımı bitirdim, döndüm Resulullah'a, dedim ki ya Resulallah, vallahi Müslüman olduğum günden beri o deve hiç kaçmadı. Açtı ellerini, iffetim için bana hayır dualarında bulundu. Sahabe bu. Allah Resulü'nün onları terbiye etme yöntemi de bu. İşte o Havvat sonraki hayatına baktığınız zaman radıyallahu an nasıl terbiye olduğunu, nasıl bir iffet kahramanı olduğunu, nasıl belli noktalara geldiğini görüyorsunuz. Onun aktardığı bir söz sünnette uykunun ne demek olduğunu özellikle vakit itibariyle bize veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Havvat İbni Cübeyr? Gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık, ortasında uyumak güzellik, sonunda uyumak ahmaklıktır. Vallahi tam da Resulullah böyle söylüyor. Ve Resulullah böyle yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gündüzün evvelinde uyumak dalgınlık, ortasında uyumak güzellik, sonunda uyumak ahmaklıktır. Ne olduğunu söyleyeceğim. Ama kimden söyleyeceğim? Bediüzzaman Hazretlerinden söyleyeceğim. Açın 28. lema 9. nükteyi. Üstadın uykuyu üçe ayırdığını görürsünüz. Gaylule, feylule, kaylule. Üç tane uyku çeşidi. Bu kelimelerin bir tanesi Arapça değildir. Ama üstad kullanıyor. Onu Farsça da kullanır, Osmanlıca da kullanır. Tam da Havvat İbni Cübeyr'in söylediği şekliyledir. Gaylule, o bizim bildiğimiz kafla, o değil. Bu G ile yazılan, yani Farsça olan bu. Gündüzün evvelindeki uykudur. O uykuya ne dedi Havvat İbni Cübeyr? O uyku dalgınlık. Peki o uyku hangi vakte geliyor? Sabah namazını kıldınız. Vakit ne oldu? Kerahat vakti.
45 dakika.

şu günlerde 35-40-45, biz en uzununu söyleyelim 45 dakika. Kerahat vaktinde nafile namaz kılınır mı? Kılınmaz. Yatılır mı? Yatılmaz da. Namaz kılmamaya tamam, canımız gidiyor. Zaten biz de hemen yatağa koşuyoruz. Ama sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte uykuyu mekruh olarak ifade ediyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla o vaktin seccade başında bir yönüyle oturup Kur'an mı okunur? Evratla meşgul olunur? Eskarla mı meşgul olunur? Bir yönüyle ibadetle mi meşgul olunur? Neyle meşgul olunursa o şekliyle orada bir şey, ihya edilmesini istiyor. Bakın onunla alakalı Abdurrezzak'ın Musannafında geçen bir hadisini aktarayım Efendimizin. Sabah namazını kılıp sonra da oturduğum yerden kalkmayarak güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmem benim için Allah yolunda düşmana saldırmamdan daha evladır. Efendimiz o işin ne kadar faziletli olduğunu böyle bir kıyas yaparak ortaya koyuyor. Ama oldu ki mesela İstanbul'dasınız, benim gibi de erken çıkanlarınız çoğunluktadır evden, çıktınız. Daha güzel. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu diyor zaten. Güneşi üzerine doğdurma diyor. Güneş doğarken sen de doğ hayatın içine diyor. Güneş doğarken yorganın altında olma diyor. Ve bize bir dua ediyor. Böyle Efendimiz, Allah'ım ümmetimden sabahın erken vakitlerinde işe koyulanlara bereket ver. Allah Resulü bereketli zamanı şu günler için söyleyelim, 7'den 10'a kadar olan vakit, o 3 saatte herkes uyurken biz çalışacağız. Ondan sonra telefon gelecek, ötekisi gelecek, biri başka bir şey soracak, biri bilmem ne yapacak. Böyle o bereketli vakitleri biz böyle işlerde geçirdiğimiz zaman hayatımıza bir bereket gelecek. Biz saat 8'e kadar uyursak eğer, 2 saat o uykuya feda ettik. Zaten 8 saat uyuyorduk. Bir de geldi 2 saat kaldı. Kaç saat oldu bilmiyorum. Bir yönüyle öyle bir şey yaptığımız zaman elbette ki zaman noktasında sıkıntı çekeceğiz. Dolayısıyla burada söylenen kaylule, o sabahın dingin vakitlerinin heden edilmesi insanın hayatına dalgınlık veriyor. Feylule o ney? O da ikindi namazından sonra akşama kadar olan vakit. Günün bereketli bir vaktidir. O vakit uyku vakti değil. O vakit uykuya giderse eğer fakirlik sebebidir. O vakit uykuya giderse eğer bitkinlik ve dalgınlık sebebidir. Ona da sallallahu aleyhi ve sellem uyarılarda bulunuyor. Sünnet olan uyku ney peki? Gündüzün ortasında olan ve güzellik olan gaylule. O güzel bir uyku. Ama ben yapamıyorum. Keşke, inşallah sizler yaparsınız. Alıştırsaydık ki bedenimizi belki yapabilirdik. Şöyle bir yanlış algı var bizde. Onu da düzeltmemiz lazım. Zannediyoruz ki bu iklimden kaynaklanan bir şey. Hayır. Bugün batıda, özellikle Japonya'da, başka yerlerde bazı iş yerleri verimi arttırmak için özellikle bunu yapıyorlar. O gündüz uykusu yarım saat, 45 dakika, bir saatten fazla değil. Günün ortasındaki o uyku vücudu tazeleyen, gecenin de dinç olmasına vesile olan bir şey. Cenab-ı Hak o sünneti hayatlarımıza inşallah taşımayı bizlere kolaylaştırsın. Dördüncüsü, sürekli değil fasıla vererek uyu ki kalite elde edebilesin. Aziz kardeşlerim, fasıla yatacaksın. Kıbleye asla ayak uzatmayacaksın. Baş koyacaksın kıbleye. Bunlar İslam'ın edebidir, ahlakıdır. Uykunun adabına ait Resulullah'ın söylediği şeylerdir. Sağına yatacaksın. Sağ elini de böyle yanağının altına koyacaksın. Dizlerini de kendine doğru çekeceksin. Ona uyuduktan sonra ne halin varsa gör, zaten onu tutturmak mümkün değil. Ama o halde başlayacaksın. O halde başlarsan eğer farklı bir lezzet alacaksın. Sonra geldin yatağa, daha iş bitmedi. Şöyle ellerini birleştireceksin. Başlayacaksın Kur'an'ın son sayfasını okumaya. İhlas, felak, nas üfleyeceksin. Efendimiz yapıyor, biz de yapacağız. Bütün vücudunu onunla ne yapacaksın?

sıvazlayacaksın. Sonra bir ayetel kürsü okuyacaksın. Sonra Hazreti Fatma'ya öğretilmiş günün en son tesbihatını 33 kere Subhanallah. Bu namazın sonrası değil, bu günün son tesbihatı. 33 kere elhamdülillah. Ya 33 ya 34. İkisi de var hadis kitaplarında. Allahu Ekber diyeceksin. İşi orada bir virgülle kapatacaksın. Peki ne kaldı geriye? Şimdi geldi sıra muhasebeye. Bir günü bitirdin. Ne yaptım? Ne ettim? Allah için ne yaptım? Ne yapmadım? Nerede yanlış yaptım? Nerede güzel yaptım? Bir vicdan muhasebesi de yapacaksın. Ondan sonra da yatacaksın. Öyle yatarsan var ya, of, artık Allah ne verdiyse. Allah ondan sonra da bambaşka ikramlarda bulunacak sana. Gerçekten sünnet üzere uyku insana farklı bir lezzet tattırır. Ben bir dahaki hafta size rüya fıkı diye bir ders yapacağım. Şimdi bazıları rüyaya takmış. Rüyayı bir türlü anlayamıyorlar. Ve bazen de başka şeyler gören insanlara da haset ediyorlar. Niye siz bunları gördünüz diye. E sen de gör kardeşim. Sen de sünnete uygun bir biçimde yap. Allah sana da ikram etsin. Vallahi rüya Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. Ha, onun bir fıkı var. Görmediğini gördüm diye anlatan insanın zaten Allah yakasını kurtarsın öteki tarafta, nasıl kurtaracaksa. O ayrı bir şey. Yalan yanlış şeyler anlatırsa o ayrı bir şey. Ama bunun bir fıkı var. O fıkha ait olan ilkelere riayet ederek rüyayı saliha, sadıka Allah'ın mümin kullarına bir ikramıdır. İkram-ı ilahidir o. Ona ulaşabilmenin yolu da işte böyle bir uykudur. Sünnet üzere Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize gösterdiği şekliyle. Bunu yaptığımız zaman inşallah doğru bir şey yapmış oluruz. Yüzüstü yatış. Mesela yatağa girdiniz, yüzüstü yattınız. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Uyandırıyor sahabeyi. Bu tarz, bu yatış tarzı Allah'ın sevmediği bir tarzdır diyor. Yani orada da o mümin mürüvveti diyoruz ya, mümin kıvamı, onu bir yönüyle yansıtmak istiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Herhalde size hiç o sahabi efendimizden bahsetmedim. Yaiş İbni Tihfe el-Gifari radıyallahu anhuma. Hem ona hem babasına, ikisi de sahabi. Gifari nispetinden anlayın, Ebu Zer Gifari'nin kabilesinden. Çok da güzel bir hatırası var, onu da söyleyeyim. Efendimiz bir gün bir deve istiyor, sağdıracak. Kim sağacak diyor, sahabeden biri elini kaldırıyor. Ben ya Resulallah. Adın ne diyor senin? Diyor ki Mürre. Sen otur diyor. Mürre ne demek? Acı demek. Efendimiz onu oturtturuyor. Başka var mı sağacak diyor. Biri daha el kaldırıyor. Senin adın ne diyor? Cemre diyor. Cemre ne demek? Ateş parçası demek. Allah Resulü diyor ki sen de otur. Bir daha soruyor Efendimiz. Var mı sağacak? Yaiş radıyallahu anh elini kaldırıyor. Ben ya Resulallah. Adın ne diyor? Yaiş diyor. Yaiş ne demek? Yaşar demek. Sen gel diyor. Ona sağdırıyor. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefeül yapmasıdır. Ve kötü isimleri iyi isimle değiştirmesidir. Hadis şarihleri iki ismi de daha sonra Efendimizin değiştirdiğini söylüyor. Bu Yaiş radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor bize. Diyor ki yatıyorum Mescid-i Nebevi'de. Baktım biri ayağıyla beni itekliyor. Biraz da canım sıkıldı. Kim diye? Kalk öyle yatma diye beni uyardı. Bir başımı kaldırdım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk yatmanın sağa doğru yatmak olduğunu ve bu manada biraz önce size tarif ettiğim şekliyle olması gerektiğini söylüyor. O yatış şeklinden Allah'ın razı olmadığını söylüyor. Dolayısıyla burada da buna dikkat ederek eğer başlatırsak uykuyu, inşallah bir yönüyle bazı şeyler bizim hayatımıza da intikal etmiş olur. Altıncı maddeyi de söyleyeyim, bitireyim. Unutarak değil, hatırlayarak uyu ki uyanabilesin. Ne demek bu? 10 tane saat kursan, saatler de böyle gümbür gümbür çalsa, 5. kattaki komşu uyansa sen yine uyanamayabilirsin. Neden? Kalbini de kurmalısın. Akşam yattığın anda gece namazıysa gece namazı, sabah namazıysa sabah namazı. Bir yönüyle kurmalısın, kendi kendinle konuşmalısın. Neyse

0: artık ismin. Ahmet, Mehmet, Muhammed, Emin. Bak sabah namazı. Kalkmazsan sabaha kadar başını duvarlara vuracaksın. Kalkmazsan eğer dünya ve dünyanın içindekilerin her şeyinden mahrum olacaksın. Kalkmazsan eğer günün bereketinden mahrum olacaksın. Kuracaksın kendini. Bu manada bazı şeylere hazırlayacaksın. Hazırlamazsan eğer saat çalar. Elini alırsın, saat yok artık işte hepimizin elinde o akılsız telefonlardan var. Basarsın düğmesine, bir daha baş aşağı yatarsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle olacağını söylüyor zaten. Bakın ne diyor? Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne 3 tane düğüm atar. Sonra nedir biliyor musunuz? Şeytan her bir düğümü atarken gecen uzun olsun, yat, yat, uyu. Bunu da söyler şeytan. Ondan sonra sen diyelim ki kalktın. Hadis aynen bu şekilde bize söylüyor. Allah'ı anmaya başladın yatağın içinde. Düğümlerin üçü çözülmüyor. Niye? Allah'ı andın ya. Bismillah dedin, kalktın. Dedin ki ben namaza gidiyorum, namaza kalkacağım. Şeytan iblis oğlu iblis zaten. O öyle birisi ki acayip yani. Nereden yaklaşacağını bilir. Sana namaz kılma demez. Nedir? Daha var ya vakit, 2 dakika daha yat, ne olacak? Sen kalkmasan hanım seni kaldırır der. Seni bir daha yatırdı mı bir daha da kaldırmaz. İşte orada sen bir kalktığın anda düğümlerden birini çözdün. Allah'ı anmaya başladığın anda, yani namaz için bu manada bir niyete girdiğin zaman. İkinci düğüm nerede çözülür? Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Ama daha tehlike geçmemiş. Şeytan halen şeytanlık yapmaya devam ediyor. Abdest aldın geldin, yorgunsun, sana diyecek ki ya uzan 2 dakika, ya 2 dakikadan ne olur? Şöyle bir 2 dakika en azından namazı da kılarsan 3 düğümü de açmış olursun. Allah üzerimizdeki bütün düğümleri açsın inşallah. İşte böyle olursa eğer, hadisin devamı aynen şöyle, bütün düğümler çözülür ve böylece neşeli ve huzurlu bir şekliyle sabahlar. Allah'ı anmaz, abdest alıp namaz kılmazsa uyuşuk ve tembel bir halde sabahlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor söyleyeceğini. Ne diyor başka bir hadiste, Tirmizi hadisinde? Biraz önce söylediğim hadis Bukhari ve Müslim hadisiydi. Size geceleyin kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o sizden önce yaşayan salihlerin adeti, Rabbinize yakınlık vesilesidir. Günahlardan koruyucu, kötülüklere kefarettir ve bedeni rahatsızlıkları kovucudur. Demek ki kalkmanın sıhhatla da çok yakın bir bağı varmış. Cenab-ı Hak böyle bir uykuyu, böyle bir uyanıklılığı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, son söz Hazreti Ali'nin sözü olsun. Diyor ki o büyük insan kerremallahu veçe, ennâsu niyâmun. فَاِذَا مَاتُوا اِنْتَبَهُ İnsanlar uykudadır, ancak öldükleri zaman uyanırlar. Ama o uyanıklılığın hiçbir faydası yok. İş bitti, kalem kırıldı, bir daha da geliş yok. Allah bize o gerçek uyanıklılığı tattırmadan önce bizlerin uyanmasını sağlasın. Bu kadar uyur gezer insanlar varken bir avuç insanın, ümmet içinde ümmet de budur zaten, bir avuç insanın uyanması lazım. Allah ona da rahmet eylesin. Ne güzel bir söz söylemiş Malcolm X. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Gelin o bir uyanık siz olun, biz olalım. Uyuyan ümmeti uyandıralım. Eğer uyuyan ümmeti uyandırabilirsek, bu ümmet tarihte bir zaman sünnet üzere yaşadığı dönemde nasıl güzellikler yaptıysa bir daha yapabilir. Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip eylesin. Gecelerimizi imar eylesin. Gündüzlerimizi de o ruhla, o bilinçle inşa etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: kodlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sen Mekke'de giyimine kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
2: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
1: Allah Allah.
3: Peygamberimiz ona şunları söyledi. Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu. Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çekidüzen verdi.
4: Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?
5: Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?
4: Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir.
6: Bu da düğün hediye.
5: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
0: 53. bölüm.
3: Mescid-i Nebevi'de bir namaz vaktiydi. Süleym oğullarından yeni Müslüman olmuş Muaviye bin Hakem namaza katılmıştı. Namaz kılarken cemaatten biri aksırdı.
7: Yerhamukallah. Allah sana merhamet eylesin. İnsanlar bundan rahatsız oldu. Bana ters ters baktıklarını hissediyorum.
8: Ne oldu? Neden öyle ters ters bakıyorsunuz?
7: Beni neden dürtüyorlar? Neden böyle tepki verdiklerini anlamadım. Herhalde susmamı istiyorlar. Bunu Resulullah'a sormalıyım.
3: Namaz bitmişti. Muaviye bin Hakem safları yararak ilerledi.
8: Ya Resulallah, sen biriniz aksırdığı zaman bunu duyan kişi ona hayır dua etsin dememiş miydin? Ben de biri hapşırınca yerhamukallah dedim ama cemaat neredeyse beni kovacaktı.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır dedi.
8: Öyle mi? Bilmiyordum. Gördünüz mü? Annem babam uğruna feda olsun. Ne ondan önce ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi peygamberimiz beni ne azarladı, ne bana vurdu, ne de hakaret etti. Sadece yapmam gerekeni söyledi.
3: Peygamberimiz arkadaşlarıyla sohbet ederken muhatabının ruh halini dikkate alır, sorduğu sorulara onun ihtiyacına göre cevap verirdi. Bir gün Abdullah bin Mesud şöyle bir soru sordu.
9: En üstün amel nedir ya Resulallah?
3: Peygamberimiz vaktinde kılınan namaz diye cevapladı. Daha önce kendisine aynı soruyu sormuş olan Ebu Zer'e ise Allah'a iman ve onun yolunda cihad etmek şeklinde cevap vermişti. Bu arada biri ayağa kalktı ve şöyle sordu.
10: Bize nasihat eder misiniz ya Resulallah?
3: Peygamberimiz o adama Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol dedi. Aynı isteği tekrarlayan bir başkasına ise asabiliğini dikkate alarak kısaca öfkelenme dedi. Resulullah sonra cennetten bahsetmeye başladı. Ashabı da can kulağı ile onu dinliyordu. Allah'ın iman edip de kendisinin razı olduğu işleri yapan kullarını bitmez tükenmez nimetlerle dolu cennetleriyle mükafatlandıracağını anlattı. Ve şu ayeti kerimeyi okudu. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.
10: Ya Resulallah, cennete nasıl gireceğiz?
3: Peygamberimiz müminlerin ahiret yurtları olan cennete varınca 8 kapıyla karşılaşacağını ve dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden oraya gireceklerini anlatıp

0: bu kapıları şöyle tarif etti. Kim Yüce Allah yolunda malından çifter çifter harcamada bulunursa, cennette "Ey Allah'ın kulu, işte hayır budur" diye seslenilir. Namaz kılanlardan olan kimse namaz kapısından çağrılır. Cihad edenlerden olan kimse cihat kapısından çağrılır. Sadaka verenlerden olan kimse sadaka kapısından çağrılır. Oruç tutanlardan olan kimse ise Reyyan kapısından çağrılır. Peygamberimiz bunları anlatırken bir ses duyuldu.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?
0: Peygamberimiz, cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin. Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu.
2: Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?
0: Allah Resulü dinleyenlerden her birine cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur.

0: Hazreti Fatıma evlenmeden önce Suffe'de kalan sahabilerin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Peygamber hanesine gelen kurbanlıklar ve sadaka olarak verilen yiyecekler Suffe'ye aktarılırdı. Medine'de hüküm süren fakirlik Resulullah'ın ailesini etkilemişti. Hazreti Fatıma'nın alışkın olduğu bu hal evliliğinden sonra daha da şiddetlendi. O zamana kadar hep kendisine yardım eden birileri vardı. Kız kardeşi Ümmü Gülsüm, Peygamberimizin annem diye hitap ettiği Ümmü Eymen, Osman bin Maz'un'un dul eşi Havle hep Hazreti Fatıma'nın yanındaydılar. Enes de genellikle onun yanında olurdu. Yaşının ötesinde gayretli ve akıllı bir çocuk olan Enes, ailenin sevilen bir üyesi olmuştu. Bir de Peygamberimizin amcası Abbas'ın Müslüman olduktan sonra hediye olarak gönderdiği kölesi Ebu Rafi vardı. Resulullah onu azat etmiş ama o Peygamberimizin yanından ayrılmamıştı. Ama şimdi Fatıma'nın evinde kendisine yardım edecek kimsesi yoktu. Hazreti Ali fakirliklerini hafifletmek için buğday ve su taşıyor, Hazreti Fatıma da bu buğdayları öğütüyordu.
1: Ali, ellerim su toplayıncaya kadar buğday öğütüyorum. Çok yoruldum.
2: Ben de göğsüm ağrıyıncaya kadar kuyudan su çekiyorum. Allah babana bazı esirler ihsan etti. Gidip sana bir hizmetçi vermesini istesen.
1: Nasıl isteyeceğim ki?
2: Başka bir çıkar yol göremiyorum. Gün boyu çalışıyorum ama yine de sana bir yardımcı almaya imkanımız yok. Baban seni çok sever. İsteğini geri çevirmez.
1: Peki.
0: Hazreti Fatıma istemeyerek de olsa babasının yanına gitti. Peygamberimiz onu güler yüzle karşıladı.
1: Nasıl söylesem ki? Yok, bunca ihtiyaç içinde ben bir şey isteyemem.
0: Küçük kızımı buraya getiren sebep nedir diye sordu.
1: Sizi selamlamak için gelmiştim babacığım.
0: Hazreti Fatıma maksadını söyleyemedi. Babasıyla bir süre sohbet ettikten sonra geri döndü. Hazreti Ali onu bekliyordu.
2: Ne yaptın?
1: İstemeye utandım.
2: Tahmin ettim. Gel beraber gidelim.
0: Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma birlikte Resulullah'ın yanına geldiler. Selamlaştıktan sonra Peygamberimiz geliş maksatlarını sordu. Az önce kızının demek istediklerini söyleyemediğini fark etmişti. Hazreti Ali söz aldı.
2: Ya Resulallah, vallahi buğday taşımaktan, su çekmekten göğsümde ağrılar oluştu. Fatıma'nın da değirmenle uğraşmaktan elleri kabardı. Kırbayla su taşımaktan boynu aşındı. Elinizde bulunan esirlerden birini bize yardımcı olması için verseniz...
0: Peygamberimiz, kızım sabredin dedi. Ben o esirlerin geliriyle Suffe'nin ihtiyaçlarını

0: karşılamayı düşünüyorum. Onları açlıktan kıvranır bir vaziyette bırakıp size böyle bir yardımda bulunamam. Fakat bundan daha hayırlı bir şeyi size öğreteyim. Yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deyin. Bunu yapmanız sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır. Hem Hazreti Ali hem Hazreti Fatıma bu tavsiyeyi yerine getirmeyi hiç ihmal etmediler. Kureyş, Bedir Savaşı'nın öcünü almak için diş biliyordu. Pek çok müşrik, öldürülen yakınlarının intikamını almadan normal hayatlarına devam etmeyeceklerine ant içmişti. Müslümanların tek düşmanı Mekke değildi. Süleym oğullarının ve Gatafanlıların Medine'ye saldırmak üzere hazırlık yaptığı haberi Peygamberimize ulaştığında, hemen bir kolcu kuvvet hazırlanmış ve Müslümanlar Resulullah'ın öncülüğünde yola çıkmıştı. Birden bastıran yağmurdan korunmaya fırsat bulamayan Peygamberimiz ve arkadaşları ıslandılar.
1: Nasıl da bastırdı birden.
2: Etrafta sığınılacak bir yer de yok.
1: Şu ileride bir ağaç görüyorum. Elbiselerimizi asarsak orada kurur, biz de biraz dinlenmiş oluruz.
2: Hadi yürüyün ilerideki tepeye.
0: Peygamberimiz sırılsıklam olan abasını ağacın bir dalına takarak ağacın altındaki gölgeliğe uzandı. İstirahate çekilmişti. Etrafta Müslümanlardan başka kimse görünmüyordu. Derken Resulullah tepesinde dikilen bir adamı fark ederek uyandı. Bu adam Peygamberimizin önceden haber aldığı pek çok baskının planlamasından bizzat sorumlu olan Muharip kabilesinin reisi Dusur idi.
3: Hey Muhammed, söyle bakalım, bugün seni elimden kim kurtaracak?
0: Peygamberimiz Allah diye cevap verdi. Bu sırada Dusur'un kılıcı elinden düştü.
4: Nasıl olur bu? Sanki bir beni itti ve elimdeki kılıcı çekti aldı.
0: Peygamberimiz düşen kılıcı eline aldı. Bu sefer soru sorma sırası ondaydı. Şöyle dedi. Şimdi seni benden kim kurtaracak?
4: Hiç kimse. Hiç kimse. Sen nasıl bir adamsın? Elimdeki kılıcı nasıl düşürdün? Yoksa gerçekten Allah'la görüşen bir peygamber misin?
0: Peygamberimiz Dusur'un gözlerindeki şaşkınlığı görmüştü. Bunun onun imanına vesile olacağını umuyordu. Kılıcını indirdi.
4: Beni öldürmedin. Halbuki az önce ben seni öldürecektim. Neden beni öldürmedin?
0: Az önce düşmanını öldürmek üzere olan bu adam karşısındakinin sıradan bir insan olmadığını anlamıştı. Peygamberimize pek çok soru sordu, en sonunda Müslüman oldu.
4: Ben anladım ki sen Allah'ın peygamberisin. Buna yürekten inanıyorum.
0: Dusur, peygamberimizle birlikte Müslümanların kampına döndü. İslamiyetle ilgili bilgileri öğrendikten sonra kabilesinin arasına dönüp insanları doğru yola iletmeye çalıştı. Müslümanlar da herhangi bir çarpışma olmaksızın Medine'ye döndüler.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın.

0: 0312 343 37 36.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
8: Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Bedir'de babasını öldürmesi. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın babası durmadan Bedir gününde oğluna hücum ederdi. Ebu Ubeyde de babasından kaçardı. Fakat babası Ebu Ubeyde'yi kurtulamaz bir halde çokça hücumlara maruz bıraktığı bir anda Ebu Ubeyde babasını öldürdü. Allah o zaman Ebu Ubeyde hakkında Mücadele suresinin 22. ayetini indirdi. Ashabtan iki kişiyle babalarının kıssası. Bir kişi Hazreti Peygamber'e vararak, "Düşmanla karşı karşıya geldim. Babam da onların içindeydi. Baktım ki babam sana çirkin bir söz söyledi, küfretti. Ben buna karşı sabır gösteremedim. Babamı mızrakla vurdum. Ne buyruluyor?" dedi. Hazreti Peygamber suskun bir halde kaldı. Sonra ikinci bir kişi geldi ve "Ben babamla karşı karşıya geldim. Fakat onu öldürmek istemedim. İsterdim ki onun yerine bir başkası bana hücum etsin. O hücumlar devam etti ve onu öldürdüm. Ne buyuruyorsunuz?" dedi. Hazreti Peygamber bu kişiye de cevap vermedi, sükût etti. Abdullah bin Übey'in oğlunun babasını öldürmek için Hazreti Peygamber'den izin istemesi. Hazreti Peygamber Abdullah bin Übey'in yanından geçti. O bir kalenin gölgesinde oturuyordu ve Resulullah'ın işiteceği bir sesle İbni Ebi Kebşe her şeyimizi bulandırdı dedi. Bunu duyan oğlu Abdullah, "Ey Allah'ın Resulü, seni şereflendiren Allah'a yemin ederim ki eğer dilersen sana babamın kellesini getiririm" dedi. Hazreti Peygamber, "Hayır, fakat babana iyilik yap, ona karşı şefkatli davran" dedi. Abdullah bin Abdullah bin Übey bin Selül, peygambere gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kulağıma geldiğine göre sen babam Abdullah bin Übey'i söyledikleri ve senin kulağına gelen sözlerinden ötürü öldürtecek misin? Eğer bunu yaparsan bana emret de ben onu öldüreyim. Sana başını getireyim. Allah'a yemin ederim ki Hazreç kabilesi bilir ki benden daha fazla babasına hürmet eden bir kişi yoktur içlerinde. Fakat korkarım ki başkasına babamı öldürmesi için izin verirsen, o da babamı öldürürse nefsim beni rahat bırakmayacak da babamın katili halkın arasında gezerken onu öldürebilirim. Böylece bir mümini bir kafir yerine öldürmüş olurum ve cehenneme müstahak olurum dedi. Hazreti Peygamber, hayır, biz babana hürmet gösteririz. Ona bizimle beraber kaldıkça ihsan ederiz dedi. Hazreti Peygamber, Beni Mustalik Savaşı'ndan dönünce Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah kalktı, kılıcını çekip babasına hücum etmek istedi ve bana nezr oldun. Sen Muhammed en azizdir, bense en zelilim demedikçe kılıcımı kınına koymayacağım dedi. Abdullah bin Übey oğluna bakarak azap olasıca Muhammed en aziz, bende en zelilim dedi. Böylece ölümden kurtuldu. Bu hadise Hazreti Peygamber'in kulağına geldiğinde hoşuna gitti. Abdullah bin Übey bin Selül'ün oğlu Abdullah'a teşekkür etti. Hanzale bin Ebu Amir ve Abdullah bin Übey bin Selül, Allah Resulü'nden babalarını öldürmek hususunda izin istediler. Peygamber onları bunu yapmaktan men etti. Hazreti Ebu Bekir ile oğlu Abdurrahman arasında Uhud'da geçen hadise. Abdurrahman bin Ebu Bekir, Müslüman olduktan sonra babasına, Uhud gününde seni gördüm. Fakat sana hücum etmedim. Yüzümü senden çevirdim, dedi. Ebu Bekir, lakin ben eğer seni görseydim, senden yüzümü çevirmezdim, dedi.

Eğer sen babamı öldürmüş olsaydın, sen hakkın üzerinde, o da batılın üzerindeydi. Bunun için sana kin beslemezdim, dedi. Bu söz Hazreti Ömer'in hoşuna gitti. Bedir günü babasının cesedinin çukura sürüklendiğini gören Ebu Huzeyfe'nin hali. Allah'ın Resulü, Bedir'de öldürülenlerin çekilip kuyuya atılmasını emretti. Onlar kuyuya atıldılar. Sonra kuyunun üzerinde durup, "Ey kuyu ehli, Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Kesinlikle ben Rabbimin bana vaat ettiğini hak olarak buldum," dedi. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, ölü olan bir kavme hitap mı ediyorsun?" dediler. Peygamber cevap olarak, "Onlar Rablerinin onlara vaat ettiğinin hak olduğunu biliyorlar," dedi. Ebu Huzeyfe bin Utbe'yi Hazreti Peygamber, babası kuyuya atılmak üzere yerde çekilirken gördüğünde, onun yüzündeki hoşnutsuzluğu anladı ve, "Ey Eba Huzeyfe, sanki sen gördüğün manzaradan hoşlanmadın," dedi. Ebu Huzeyfe, "Ey Allah'ın Resulü, benim babam önder bir insandı. Umardım ki Rabbim onu İslam'a hidayet etsin. Fakat hadise cereyan ettikten sonra beni mahzun bıraktı," dedi. Hazreti Peygamber Ebu Huzeyfe'ye güzel dualar etti. Mus'ab bin Umeyr'in Bedir'de esir düşen kardeşiyle olan kıssası. Allah'ın Resulüne esirler getirildiğinde onları sahabiler arasında taksim etti ve onlara hayırla davranmalarını söyledi. Ebu Aziz bin Umeyr bin Haşim, Mus'ab bin Umeyr'in ana baba bir kardeşiydi ve esir düşmüştü. Ebu Aziz diyor ki, "Kardeşim Mus'ab bin Umeyr yanımdan geçti. Ensardan bir kişi de beni esir alıyordu. Ensardan olan adama, onun ellerini sıkı bağla. Annesi zengindir. O sana büyük bir fidye verir, onu kurtarır," dedi. "Ben ensardan bir grubun elinde esirdim. Onlar her yemek zamanı ekmeği bana verirler, kendileri hurma yerlerdi. Çünkü Hazreti Peygamber esirlere iyi davranmayı emretmişti. Onlardan herhangi birisinin eline bir parça ekmek geçerse onu bana verirdi. Ben de utanırdım ve onu tekrar kendisine verirdim. O tekrar ona dokunmadan ekmeği bana verirdi. Beni esir eden adamın adı Ebu Yeser'di. Kardeşim Mus'ab, Ebu Yeser'e "onu sıkı tut" deyince kardeşime, "Ey kardeşim, benim hakkımdaki tavsiyen bu mudur?" dedim. Kardeşim bana, "Bu ensarlı benim kardeşimdir, sen değilsin," dedi. Ve böylece annemden en büyük fidye istenildi. Ona, "4000 dirhem vereceksin," denildi. O, 4000 dirhemi gönderdi, beni esirlikten kurtardı. Ebu Süfyan'la kızı Ümmü Habibe arasında geçen olay. Ebu Süfyan, Hazreti Peygamber'e Hudeybiye barışını uzatmak için Medine'ye geldiğinde, Peygamber ona yüz vermedi, suratına bakmadı. O da kalktı, kızı Ümmü Habibe'nin hanesine gitti. Resulullah'ın yatağına oturmak istediğinde, kızı yatağı toparlayıp kaldırdı. Ebu Süfyan, "Ey kızım, bu yatağa oturmamı mı uygun görmüyorsun, yoksa yatağın bana uygun olmadığını mı düşünüyorsun?" deyince, Ümmü Habibe, "Bu, Hazreti Peygamber'in yatağıdır. Sense necis bir kişisin," dedi. Ebu Süfyan, "Ey kızcağızım, benden ayrıldıktan sonra ahlakın bozulmuş," dedi. İbni Mesud'un oğulları ve bir kuş hakkında söyledikleri. İbni Mesud'un yanına girdik. Yanında 3 oğlan vardı. Altın gibiydiler. Onlara durmadan bakıyorduk. İbni Mesud bunu sezdi. "Sanki siz bu çocuklara imreniyorsunuz," dedi. Biz de, "Kişi ancak bu çocuklar gibilerine imrenir," dedik. Evin basık bir tavanı vardı. Başını tavana doğru kaldırdı. Orada yuva yapan bir kuş gördü. Ve, "Bu çocukları gömüp de elimi topraklarından silkmem, benim için bu kuşun bir yumurtasının düşüp kırılmasından daha fazla üzücü olmaz," dedi. Hazreti Ömer'in Bedir esirleri

hakkındaki sözü. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e yemin ederim ki ben Ebu Bekir'in fikrine katılmam. Fakat benim görüşüme göre senin falan akrabanı bana ver, ben onun boynunu vurayım. Ali de kardeşi Akil'in boynunu vursun ve Hamza da falan kardeşinin boynunu vursun. Ta ki Allah bilsin ki bizim kalbimizde müşriklere karşı herhangi bir sevgi yoktur, dedi. Ashabın edepten dolayı Hazreti Peygamber'e bakmamaları. Hazreti Peygamber, Muhacir ve Ensar'dan meydana gelen sahabiler otururken yanlarına gelirdi. İçlerinde Ebu Bekir ve Ömer müstesna, hiç kimse başını kaldırıp da Resulullah'ın mübarek yüzüne dikkatle bakmazdı. Ama Ebu Bekir ve Ömer peygambere bakar, peygamber de onlara bakardı. Onlar peygambere tebessüm eder, peygamber de onlara tebessüm ederdi. Ashabın Hazreti Peygamber'in huzurunda oturuşları. Biz Resulullah'ın huzurunda sanki başımıza kuşlar konmuş gibi kıpırdamadan, konuşmadan otururduk. Bir gün bazı kimseler geldiler ve Allah'ın katında Allah'ın en sevgili kulu kimdir diye sordular. Hazreti Peygamber, ahlak bakımından en güzel olandır, dedi. Resulullah'a vardım. Ashabı etrafındaydı. Sanki onların başlarının üzerinde kuşlar vardı. Hazreti Peygamber'in heybetinin Berâ bin Azib üzerindeki etkisi. Ben Hazreti Peygamber'den bir meseleyi sormak istiyordum. Fakat onun heybetinden o meseleyi 2 sene geciktirerek ancak sorabildim. Ashabın teberrüken Hazreti Peygamber'in abdest suyunu yüzlerine sürmeleri. Allah'ın Resulü abdest aldığı zaman herkes onun abdest suyunu almak için koşuşur ve onunla yüzlerini ve ellerini sıvazlarlardı. Hazreti Peygamber, "Niçin böyle yapıyorsunuz?" diye sorunca, "Bunu teberrüken yapıyoruz," dediler. Hazreti Peygamber, "Kim ki Allah ve Resulü kendisini sevsin istiyorsa, konuştuğu zaman doğru konuşsun, emaneti yerine getirsin, komşusuna eziyet vermesin," buyurdu. Ashabın Hazreti Peygamber'e olan saygılarına dair Urve bin Mes'ud'un rivayeti. Urve, Mekke'ye dönerek gördüklerini şöyle anlattı. "Ey insanlar! Allah'a yemin ederim ki ben birçok kralın huzuruna elçi olarak çıktım. Rum kralı Kayser'in, İran kralı Kisra'nın, Habeş kralı Necaşi'nin divanlarına elçi olarak girdim. Fakat Muhammed'in arkadaşlarının Muhammed'e gösterdikleri saygıyı o kralların halkı kendi krallarına göstermiyorlardı." Ashabın Hazreti Peygamber'in abdest suyunu teberrüken kullandıklarına dair Abdurrahman bin Haris'in rivayeti. "Biz Hazreti Peygamber'in yanındaydık. Hazreti Peygamber abdest almak için su istedi. Elini o suya sokarak onunla abdest aldı. Biz de arkasından koşup kabın içinde kalan suyu avuçladık. Hazreti Peygamber, "Niçin böyle yapıyorsunuz?" deyince, "Allah ve Resulünün sevgisi bizi böyle yapmaya sevk ediyor," dedik. Hazreti Peygamber, "Böyle yapmak yerine eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız emaneti yerine getiriniz. Konuştuğunuz zaman doğru konuşunuz. Size komşu olanın da komşuluğunu gözetiniz," buyurdu. İbn-i Zübeyr'in Hazreti Peygamber'in kanını içmesi. Hazreti Peygamber'e vardım. Peygamber kan aldırıyordu. Bunu bitirdikten sonra bana, "Ey Abdallah, bu kanı götür. Hiç kimsenin seni görmediği bir yere dök," dedi. Resulullah'ın yanından çıktım, kanı içtim. Dönünce, "Ey Abdallah, o kanı ne yaptın?" diye sordu. Ben de, "Halka gizli kalacak en gizli yere onu döktüm," dedi. Hazreti Peygamber, "Yoksa sen onu içtin mi?" diye sordu. Ben de, "Evet," dedim. "O kanı niçin içtin? Senin elinden insanların vay haline ve insanların elinden de senin vay haline," dedi. Ebu Asım, "Abdullah bin Zübeyir'deki kuvvetin içtiği o kandan ileri geldiğini söylüyorlar," dedi. Sefine'nin Hazreti Peygamber'in kanını içmesi.
Sefine şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber hacamat yapmıştı. Bana şu kanı götür, hayvanların, kuşların ve insanların gezmediği bir yere dök dedi. Ben peygamberin huzurundan çıktıktan sonra onu içtim. Sonra Hazreti Peygamber'e onu içtiğimi söyledim. Peygamber güldü. Hazreti Peygamber'in Uhud günü kanını içen Malik bin Sinan hakkında söyledikleri. Babam Malik bin Sinan, Hazreti Peygamber'in yüzü Uhud gününde yara aldığında peygamberin kanını emdi ve onu yuttu. Ona "Sen kan mı içiyorsun?" denildi. O da "Evet, ben Resulullah'ın kanını içtim." dedi. Hazreti Peygamber, "Benim kanım onunkine karıştı. Ateş onun bedenini yakmaz." buyurdu. Ebu Eyyub'un Hazreti Peygamber'e olan saygısına dair rivayeti. Ebu Eyyub radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye teşrif buyurdu. Bana misafir oldu. Allah Resulü alt kata, biz de üst kata yerleştik. Akşam olunca Resulullah'ın evin altında olduğunu düşünerek, onunla vahiy arasında bulunduğum endişesinden ve ayrıca biz üst katta hareket ettikçe Hazreti Peygamber'in üstüne toprak döküleceğinden ve onu rahatsız edeceğinden korktuğumuz için ne ben ne de Ümmü Eyyub uyuyamadık. Sabah olunca yanına inerek, "Ey Allah'ın Resulü, bu gece ne ben ne de Ümmü Eyyub uyumadık," dedim. Hazreti Peygamber, "Niye uyumadınız?" dedi. Ben de, "Çünkü sen bizim altımızda oturuyorsun. Hem seninle vahiy arasına giriyor, hem de odanın içindeki hareketlerimizde seni rahatsız ediyoruz. Çünkü biz odanın içinde dolaştıkça senin üstüne toprak dökülüyor," dedim. Hazreti Peygamber, "Bırak bunları. Ben sana bazı kelimeler öğreteyim. Sabah ve akşam onar defa, La ilahe illallahü lehul mülkü ve lehul hamdu la şerike leh dersen Allah sana 10 hasene verir. Senden 10 günahı siler. Senin derecen 10 kat yükselir ve kıyamet günü 10 köle azat etmiş gibi sevap alırsın," buyurdu. Ebu Eyyub şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, "Anam babam sana feda olsun. Senin bulunduğun evin üstünde olduğumu, senin de altta olduğunu hatırlayınca bu durum hoşuma gitmiyor," dedim. Hazreti Peygamber, "En güzeli, en uygunu bizim altta olmamızdır. Çünkü halk da gelip gidiyor," dedi. "Bizim bir testimiz kırıldı. Su döküldü. Ben ve karım kalktık, bir bez getirdik. O bezi yorgan olarak kullanıyorduk. Onunla suyu peygambere eziyet verecek korkusuyla sildik. Biz bir yemek yaptığımızda evvela peygambere gönderiyorduk. Bize kabın dibinde bir şeyler bırakırsa onun parmaklarının izlerini arayarak oradan yerdik. Onunla bereketi elde etmek istiyorduk. Bir gece bize akşam yemeğini geri çevirdi. Biz yemeğe sarımsak ve soğan koymuştuk. Orada peygamberin parmak izlerini görmeyince Resulullah'a giderek yemeği yemeden bize gönderdiğini söyledim. Ben onda sarımsak veya soğan kokusu hissettim. Ben Allah'a münacat eden bir kişiyim veya halkla konuşan bir kişiyim. Benden o kokunun duyulmasını istemiyorum. Sizse yiyiniz," dedi. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, benim senin üstünde oturmam uygun değil. Sen yukarıdaki odaya çık, ben altta oturayım," dedim. Hazreti Peygamber, eşyaların oraya nakledilmesini emir buyurdu. Eşya da azdı. Bir oğlun yerine konması hakkında Hazreti Ömer'le Abbas arasında geçen hadise. Abbas'ın bir oğlu vardı. Bu oğluk Hazreti Ömer'in yolu üzerindeydi. Bir cuma günü Abbas iki kuş kestirmişti. Ömer elbisesini giyip cuma namazına giderken oğlun yanına vardığında oğluktan üzerine kanlı bir su döküldü. Ömer buna kızdı ve oğlun sökülmesini emretti. Tekrar evine dönerek elbisesini değiştirdi, sonra geldi cumayı kıldırdı. Abbas ona cumadan sonra gelerek, "Allah'a yemin ederim ki o oğluğu peygamber eliyle oraya yerleştirmişti," dedi. Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'a,
Eğer Allah'ı seviyorsan benim sırtıma çıkacaksın. Resulullah onu nereye koymuşsa oraya koyacaksın dedi.

0: Abbas da öyle yaptı. İbni Ömer ve arkadaşlarının Hazreti Peygamber'in minberine saygı göstermeleri. İbni Ömer elini Peygamber'in minberde oturduğu yere koyduktan sonra kaldırdı, yüzüne sürdü. Allah Resulü'nün ashabından bazı kimseler gördüm. Mescit boşaldıktan sonra sağ elleriyle minberin kabir tarafına düşen yerinden tutar ve yüzlerini kıbleye çevirerek dua ederlerdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Zümer suresinden devam ediyoruz. 11. ayet-i kerimeye geldik. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun şahsında bütün Müslümanlara ibadeti ihlasla yapmayı telkin ediyor, emrediyor. İfrat olacak. Sadece Allah Teala'ya ibadet edecek. Onun içerisinde riya olmayacak, ben olmayacak. Başkalarına iyi görünmek, iyi görünüp onlardan bir takım şeyleri talep etme gibi bir arzu iştiyak olmayacak. Halis bir Müslüman bütün dünyevi rabıtalardan, bağlantılardan kurtulacak, özgürleşecek. Kul özgürleştikçe hürriyetin tadına varacak. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisallahu

herkese zahir. O halini bir anlamda insanlara anlatıyor. Gelin diyor, siz de böyle olun. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Efendimiz'e baktılar. Resulullah aleyhisselamın sünnetini tartışmadılar. Peygamber aleyhisselamın sünneti bizim için bağlayıcı mı yoksa değil mi diye bir münakaşası

kadar bahtiyar kabul ediyorlardı, addediyorlardı. Çünkü onunla birlikte olmak, onunla beraber olmak vahyin kaynağından, menbaından daha fazla ruhlarına hakikat almalarına vesile olacaktı, vasıta olacaktı. Bu arzu iştiyak içindeydiler. İşte Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor. Söyle ki inni umirtu, bana emredildi, emrolundum. En a'budallâhe muhlisen lehuddîn. Yani dini sadece Allah'a halis kılarak, din sadece onun için olacak, ibadet sadece onun rızasını kazanmaya yönelik olacak. Bu şekilde ibadet etmekle emredildim. Yani camide cemaat görsün, komşu görsün, arkadaş görsün, imam görsün, işte baksınlar bana, onu burs versinler, şunu versinler vesaire, böyle bir derdi olmayacak. Söyle ümmetine, senin hayatında sadece benim rızamı kazanmaya yönelik bir ibadet vardı. Ümmetinde de böyle olsun. Ne çocuklar babaları görsün, anneleri görsün, öğretmenleri görsün diye ibadet etsinler. Ne de başkaları, amirleri, memurları görüp takdir etsin diye ibadet etsinler. Her şeyi, ama her şeyi Allah için yapın. Sadakayı Allah için verin. Camilerin duvarlarında, minarelerde, şadırvanlarda isimlerinizin olmasını bir artı değil, ahiretiniz adına bir eksi olarak görün. Onlar varsa o zaman bu ayetin ruh ve manasına siz uzak düşersiniz. Kul inni umirtu en a'budallaha muhlisen lehuddin. Rahatla. Yani sadaka vereceğim şimdi. Acaba falan görür mü? Kamera olsaydı, baksaydı, alsaydı, belediye başkanıydın, orada dergiye koysalardı, albüme resimler orada şu anda olsalardı burada diye derdin olmuyor işte. Yalnız başına veriyorsun. Allah'tan başka gören yok, duyan yok, işten yok, bilen yok. Sadece o var ve rahatsın artık. Ve umirtu le en ekune evvelel muslimin. Bir, ibadeti sadece onun için yapacak. Bir de şu noktada Rabbimin bir talimatı var. Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. Sabikundan olmak, ilk olmak. Yani bir mahallede, bir okulda, bir sınıfta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ihmal edilen bir sünneti var. O sünneti ihyaya ilk sen vasıta oluyorsun. İlk sen vesile oluyorsun. Bir mahalle var, bir köy var, orada doğdun, büyüdün. Yani bütün alimler, onlar öğrendiler şeriatı, sonra gittiler mahallelerine, yatmadılar. O yanlışlar nerelerde varsa onlarla mücadele ettiler, ikna ettiler, kaldırdılar, bazen taşlandılar ama vazgeçmediler. Dolayısıyla burada da Kur'an-ı Kerim Efendimiz Aleyhisselam onun şahsında bütün ümmetine, siz ilk yapın, ilk yapanlardan olun. İlk yanlışa, ilk hataya, ilk zulme siz dur deyin, siz müdahil olun. Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. Yerleşik bir hayat var, cami var, minber var, kürsü var. İnsanlar sizden önce orada konuşuyorlardı. Siz de geldiniz, rutin olarak aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ama orada şeriatla alay ediliyor, şeriatla alay eden insanların arkasından kapılmış, gidiyorlar seller gibi, düşünmüyorlar. Akıllar, idrakler, şuurlar bütünüyle felç olmuş, düşünmediklerini düşünemeyen varlıklar haline geldiyse Müslümanlar, ya bana ne ya Rabbi, ben burada benden önceki hocalar neler yaptıysa ben de onlara devam ederim demeyin buyuruyor. Bir okulda öğretmensen düşün ki bu okulun mana yükü bütünüyle senin omuzlarında. Dağlar o yükü taşıyamaz ama sen onu taşımaya talipsin. Orada yalnız başına İslam adına ihmal edilen neler varsa onları ihya noktasında ilk adımları sen atacaksın ve ölene kadar onları atmaya devam edeceksin. Onu söylüyor. Ve umirtu li en ekune evvelel muslimin. Ölene kadar Müslüman ol diyor ya. Adam teröristi, 12 Eylül'de asmışlardı adamları. Asarken bile oraya kadar o ikrar ile gidiyor da Müslüman camiden çıkınca sokakta dini savunamıyor, şeriatı müdafaa edemiyor. Yani bir eşkıya kadar sokağa çıkıp da orada din-i mübin, İslam, Allah Teala bu ümmete yürek versin, şecaat versin.
Yani inşallah Muhammed Mürsiler gibi, onlar gibi Allah'ın

Abdülkadir Mollalar gibi dar ağaçlarını kurdukları zaman da Rabbim bize Allahu Ekber deme şerefini ihsan eylesin. Ondan bizi mahrum eylemesin. Ve umirtu le en ekûne evvelel müslimîn. İslam muazzam bir dindir kardeşim. Her tarafında şeref var. Her tarafında izzet var. Öyle diyorsun. Ne kadar kafir, dinsiz varsa hepiniz bir tarafta olun diyorsun ya. Ben Müslümanım elhamdülillah. Müslümanız, bu dünyaya öyle geldik. Allah'ın izniyle ruhumuzu öyle alacak melekler. Ve umirtu len ekune evvelel müslimin. Ölene kadar Allah ve Resul buyruklarını yalnız kaldığımız cemiyetlerde de ilk olarak söyleyecek. Son olarak da sonuna kadar da söyleyecek. Bu din böyle bir din. Allah böyle bir hakikate davet ediyor. Oraya geleceksin. Kul inni akhafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Yani ya Rabbi, eğer yapmazsam unutulan sünnetleri ihya noktasında adımlar atmazsam, gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında eğer bunları ben müdafaa etmezsem, kıyamet günü bunun hesabını sana nasıl verebilirim ki? Kul inni akhaf in asaytu rabbi. Eğer Rabbime isyan edersem o zaman şuradan korkuyorum. Azabe yevmin azim. O büyük günün azabından, dehşetinden, kıyametin o halinden korkuyorum ya Rabbi. Onun hesabını veremem. O halde ben buradayım. Hem ihlas halinde ibadete devam edecek, hem emir talimatlarını insanlara tebliğ noktasında ayağım sürçmeyecek, bende bir gevşeme hali olmayacak ya Rabbi. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemek yok, üzülmek yok. İnanıyorsak üstün biziz kardeşim. Yani maddi anlamda yenilgi yok İslam'da. İman varsa orada yenilgi yok. İslam bütün o göstergeleri değiştiriyor. Esastan müdahale ediyor. İnandıysan bitti diyor bir iş. Tamam, bundan sonra yenilgi yok. Her yerde zafer var. Hazreti Hamza gibi şehit olsan bile cennet senin. En büyüğü senin olacak. قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ. Ben Rabbime ibadet ediyorum. Söyle, bütün dünyayı ilan et. Hubele, Menat'a, Uzza'ya secde edenlere, Batı'nın kriterlerini esas kabul edenlere, Batı'ya hayır diyemeyenlere, deme cesareti olmayanlara, İslam'ı kenarından köşesinden yaşayanlara, bütün bunlar duysunlar. Çık en üst noktalarda, mercilerde, nerelerden ilan ediyorsan artık küfürle İslam'ın hesaplaşması başlamıştır de. Kulillah, Allah de. Kulillahe a'budu. Ben sadece, hasır var burada. Yani sadece ve sadece Rabbime ibadet ediyorum. Ondan başka kimsenin huzuruna bu baş eğilmeyecek de. Ne diyordu İmam Rabbani Hazretleri secde et dedikleri zaman? Ne demişti? Mâ secedtu li gayrillâhi kattu ve len essude li gayrihi ebedâ. Secde et dediler hükümdara. Kovalyar Kalesi var. Zindana koyacaklar. Bir yıl zindanda, sonra 3,5 yıl karargâhta göz hapsinde kaldı. Orada yanında belam gibi adamlar var. Diyorlar ki, var yeri diyor şeriatta. Secde etsen hükümdara, İmam Rabbani Hazretleri. Mâ secedtu li gayrillâhi kattu. Rabbimden başkasına secde etmedim. Ve len essude li gayrihi ebedâ. Asla bundan sonra ondan başka kimsenin huzurunda bu baş eğilmeyecek. Tasavvuf bu işte bak. Tamam. Tasavvuf Suriye'de tekkeyi bırakıp başka yere gitmek değil. Esed'in yanında yer almak değil kardeşim. Tasavvuf İmam Rabbani gibi. Sizi aldılar, yaka paça yaptılar, saraya getiriyorlar. Orada bir kale var, oraya koyacaklar. En adi suçları işleyenler oradalar. Ama siz diyorsunuz ki, her ne kadar birileri oradan buradan konuşsalar da bu bağış Rabbimden başkasının önünde eğilmedi, bundan sonra da eğilmeyecek. İslami hareketlerinin önünde hep oradan buradan ucuz adamları koyuyorlar. Yahu kardeşim, İslami hareketin önü işte İmam Rabbani Hazretleri. Bak, onun gibi yapan var mı? Öyle bir devlet var ki sınırları Afganistan batısından Bangladeş'in doğusuna kadar uzanıyor. Allah demek yasak. İnsanlar Ekber Şah'a Allahu Ekber diyorlar. Allah Ekber'dir diyorlar. Sonra Celle

Celaluhu diyorlar. Hükümdar o kadar tazim ediyorlar. Camiler kapanmış, yeniden çan sesleri çalmaya başlamış. Hindu mabetlerini açmaya başlamışlar. Öyle bir zamanda İmam Rabbani Hazretleri İslam'ı hareketi onlar başlatmışlar. Geçen asırda bütün büyük sufiler emperyalizmle Ömer Muhtarlar onlar cihad etmişler. İmam Şamiller, Abdülkadir Cezayirliler, Bedreddin Haseniler ama şehit oldular birçoğu. Şehit olunca tekkeleri tarumar oldu. Şimdi tekkeleri birle şöyle zannediyor. Renkli bir cübbe ki al eline tesbihi orada otur sokaklarda hesaplaşma. Bu değil tasavvuf kardeşim. Tasavvufu buraya hapsettiğinden dolayı İslami hareketlerin önünde bak sünnetle mücadele eden, Kur'an'la mücadele eden adamlar, cahil cöhelalar bugün İslam gençliğinin önünde İslami hareketlerin mimarı gibi onlar gösteriliyor. Siz olacaksınız Allah'ın izniyle. Yani diyeceksiniz ki evet, her şey yoluna feda olsun ya Rabbi. Canım istiyorsan aha buradadır. Malım istiyorsan zaten mal biriktirmedik, hepsi de ortadadır. Her şey yoluna fedadır ya Rabbi. Eğer bu ümmetin uleması bunu diyebilirse kardeşim, İmam Rabbani Hazretleri'nin yaptığı gibi, Allah o zaman bize merhamet edecek, bu ümmete merhamet edecek. Yani olmuş olduğu, yaşamış olduğu yerde yok ki. Suriye'de işte elhamdülillah bir parça var, bir parça var. Öteki hocalarımız oturuyorlar, diyorlar ki ya Marksistler doğrusunu bilirler, onlar konuşsunlar, biz şurada ibare çözelim diyorlar. Başka bir duruma müdahil olduğunuz zaman ötesinde bunun hesabı sorulur. Ya kardeşim sen hadisin tahkikine ona da bakacaksın, kitabın tahkikine, hadisin tahricine de bakacaksın, sokağı da tahric edeceksin. O sokağa da nasıl o hadisi tahric ederek senedini Allah Resulüne ulaştırıyorsun, ha bu sokağa da tahric edip Hazreti Muhammed'e ulaştıracaksın. İlim adamı bununla da sorumlu. İlahiyattaki hoca bundan sorumlusun kardeşim. Yaptın mı? Konuştun mu? Anlattın mı? Cihat var diye bir şey söyledin mi? Tabii söyleyenlerin yoluna başımızı sereriz Allah'ın izniyle. Elbette var söyleyenleri. Ama bu ümmetin gündemi neyse uleması öncelikle o gündem üzerinde konuşma mecburiyeti var. قُلِ اللّٰهَ اَعْمُدُ مُخْلِسًا لَهُ د۪ينِ İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı hep gündemdir. Üç başlık altında mektubat toplanır. Bir, nedir? Bozulan tekkeye yazar, bozulan medreseye yazar, devlete yazar, topluma yazar, hayata yazar, ümmete yazar, ayağa kalk der, yeniden İslam'a dönün der. Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını medreseye çekilip orada okursan o mektubu anlayamazsın. O mektubu hayatın neresine yazdıysa orada okuyacaksın. Onun için az yazmıştır İmam Rabbani Hazretleri ama elhamdülillah çıkış yolu bu ümmet arıyorsa onun kumandasında çıkacak. İmam Rabbani Hazretleri'nin kumandasında. Bütün alimlere bakın, Cumhuriyet döneminde Mehmet Zahid Kutku Hazretleri Müceddidi oradan gelir. Mahmud Sami Efendi Hazretleri, Süleyman Efendi Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'ne. Bediüzzaman ona dayanıyor. Hocam diyor ona. Çağırsaydı hayatta olduğunu bilsem buradan kalkar oraya kadar giderdim. Ali Haydar Efendi, Mahmud Efendi oraya bağlı. Alıyaman oraya bağlı. Türkiye'de İslam adına bir şeyler yapan Üstad Necip Fazıl tabii. Büyük Doğu. Yani Anadolu'nun o İslam'ı bu çağa hayata nasıl tatbik etmemizi bu milletin çocuklarına öğreten Büyük Doğu'nun mimarı oradan besleniyor. İmam Rabbani Hazretlerinden Abdülhakim Arvasi Hazretleri vasıtasıyla siz bir adamsınız, bir adam. Bir adamsınız ama sünnet-i seniye ittiba edince Allah her asırda, her zamanda size binlerce adam gönderiyor. Sünnet-i seniye ittiba edenlere de arkasından yürünecek bir adam varsa işte orada İmam Rabbani Hazretleri'ni görürsünüz ya da ümmetin kahir ekseriyetine hala o yön veriyor. Neden? Mektubat hayatın sorunlarını çözen kurtarıcı metin, kurucu metin, kurucu metin, kurtarıcı metin, Kur'an-ı Kerim'i, sünneti nasıl pratik hayatımızda anlamamız gerekir? Onu söyler bize İmam Rabbani Hazretleri. Okurken de buraya bakmalı. Buraya bakmalı. Efendim peki
قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِسَ

lehu dini. Yani böyle bir Müslüman olmak, söyle ben Rabbime dini sadece ona ait kılarak o halde ibadet ediyorum. Kimseyi tanımıyorum. Rabbimden başka kimseyi ciddiye almıyorum. Fa'budu ma şi'tum min duni. Siz ondan başka dilediğinize ibadet edin. Yani burada da bir tehdit var yine. Yapın ama bunun bir hesabı var, karşılığı var. Fa'budu ma şi'tum min duni. Kul innel hasirinellezine hasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyame. Söyle onlara, o hüsranda olanlara, kaybedenlere, dünyaları için ahiretini satanlara söyle onlara. Ellezine hasiru enfusahum, kendilerini kaybettiler, ömür sermayelerini boş şeyler uğruna harcadılar. İdealleri şeytanın idealleriydi onların. Ellezine hasiru enfusahum, hüsranın anlamını biliyorsunuz. Neydi? Ömür sermayesini harcama. Harcadılar onlar ömür sermayelerini ve ehlihim, ailelerinin sermayelerini de harcadılar. Ellezine hasiru enfusahum ve ehlihim yevmel kıyame, kıyamet günü. Dünyada harcayınca oraya da harcanmış gidiyor. Dünyada ömrü şeytanın yolunda harcayınca ahirete ecir sevap olarak bir şey götüremeyecekler. Ela zalike huvel husranul mubin. İflas eden bir adam arıyorsanız, her şeyini kaybeden bir adama bakmak istiyorsanız işte bunlara bakın. Allah ve Resul emrine ittiba etmeyen, Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda gitmeyen adamlara, onlara bakın. Ela zalike, dikkat ediniz, işte bu huvel husranul mubin. Apaçık tartışmasız bir kaybediş, iflas varsa, hüsran hali varsa budur buyuruyor Allah Azze ve Celle. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. Peki bunların ahiretine ait Cenab-ı Hak bize bir sahne gösteriyor. Kaybedenler bunlar, ahirete kaybetmiş olarak gelecekler. Ahirette yerleri nasıl olacak? لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ. Onların tepelerinde böyle ne olacak? Zulel, gölgeler olacak. Ateşten tabakalar olacak. Ateşten tabakalar olacak. Ve min tahtihim zulel, altta da böyle ateşten tabakalar olacak. Zalike yuhavvifullahu bihi ibade. Allah Azze ve Celle bunları anlatarak kullarını cehennemden uzaklaşmaya çağırıyor. Anlatıyor, cehennem diyor. Zannetme ki çıkar, zannetme ki oradan kurtulursun. Üzerinde tabaka tabaka ateşler, aşağıda tabaka tabaka kat kat ateşler var. Allah Teala kullarını cehennemin o manzaralarını göstererek anlatıyor. Tiyatroya gidiyorsun, orada perde var. Biliyorsun ki bu adamlar oyuncu, aktör. O acıyı gerçekte, sahnede yaşamıyorlar. Oyun yapıyorlar orada ya da sinemada. Onların oyuncu olduğunu, aktör olduğunu biliyorsun. Ama yine oradaki sahneler eğer çok dramatikse ağlıyor adam. Etkileniyor o sahnelerden. Ya oradaki oyuncuların o sahnesinden etkilenir de Allah Teala gözünün önünde ahireti perde perde canlandırıyor da, ey kullarım diyor, etkilenmediniz mi kıyametin sahnelerinden? Etkilenip kendinize gelmeyecek misiniz? Ya ibadi fettekun. Ey kullarım diyor, benden korkun. Fettekuni. Yani oradaki o kesre hasfedilen bir ya mütekellime delalet ediyor. Ya ibadi fettekun, benden korkun, bana gelin, şeriatıma ittiba edin. Vellezine iştenevu tağute en ya'buduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadi. Vellezine iştenevu tağute, tağuttan uzak duranlar, şeytandan, puttan, putperestten, ideolojilerden, tağut ya da o putların içinde olmuş olduğu mabetler, onlara gitmeyenler, işte o mabetler, eğer siz onları, mesela paranız var, bankaya koyuyorsunuz, diyorsunuz ki buradan faiz gelir ama Kur'an-ı Kerim size onun haram olduğunu söylüyor, olsun diyorsun, buradan para biraz daha fazla alayım, çocuklar için biriksin diyorsan, o senin için bir tağut oluyor. Neden? Çünkü Allah'ın emri var, bir de paranın talimatı var. Hangisini tercih ediyorsun? Paranın talimatını tercih ediyorsun. Kur'an-ı Kerim sana diyor ki
Allah'ın sana nimet olarak verdiği

O dünyalıkları, parayı, evi faize yatırarak onları tağut haline getirmeyin. Nimetle Allah'a nankörlük etmeyin. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَمُوا الطَّاغُوتُ Onlar tağuttan uzak duranlar. Nasıl uzak duruyorlar? اَنْ يَعْبُدُوهَا Yani ona ibadet etmekten iştenab ediyorlar. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Yani burada tağuttan uzak duruyorlar. Ama sadece uzak durmakla iktifa etmiyorlar, yetinmiyorlar. Uzak durdum, bu kadar yeter, bu kadar İslam'ı ben yaptım. Bankaya girmiyorum, faiz hesaplarım yok. Ya Rabbi bu kadar kabul et demiyorlar. Bunun karşılığında ve enabu ilallah, Allah'ın şeriatına, İslam'a yöneliyorlar. İslam'ın iktisadi hayatla alakalı ne kadar emir varsa onları da o alanda hayatlarına tatbik ediyorlar. Lehumul buşra, buşra onlara, cennet onlara haber ver. İşte kim Allah Azze ve Celle'ye ve enabu ilallah yöneldiyse onlara cennet var. Febeşşir ibadi, kullarıma bunun müjdesini ver buyuruyor. Hangi kullara verecek? Hangi kullar haramdan uzaklaşır? Bunların özellikleri neler? Onları tadad ediyor, ayrıntısına iniyor. Sıfatlarını getiriyor. O ibadi kullarının اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Çok şey duyarlar. Yani hocası anlatır, vaiz anlatır, müftü anlatır. Ama hocası Siyonistlere davet ederse onlar bir de karşıda duyarlar. Orada ayet-i kerimeler var. O ayet-i kerimeler onu ikaz ediyor. Diyor ki hocan yanlış yapabilir, hocanın hatası olabilir. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum diyorlardı ki اِنْ رَأَيْتُمْ ف۪يَّ اِعْوِجَاجًا فَقَوِّمُونِ Eğer bende hata görürsen diyordu Ömer, düzeltin beni. Yanlışa gidiyorsam engel olun bana. Peki hocam da hata yapabilir. Ben bunları ayete bakayım, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine bakayım. Ya benim de aklım almıyor. Yahudi ile beraber olmak, birlikte yürümek, din düşmanlarıyla eşcinselleri desteklemek. Olur mu böyle bir şey? Döneyim şeriata, farklı yerlerden sesler gelecek. Ne yapacak onlar? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ İşitirler, söz duyarlar, ses duyarlar. Ama onlar فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا Ahseni Allah'ın şeriatıdır, ona teslim olurlar. Orada pazarlık yapmazlar. Çünkü dünyaya bu hayatın bir daha gelişi yok, yok kardeşim yok. Nerede şimdi? Yeşil İslam diyordu, Kaddafi diye bir adam vardı. Nereye gittin şimdi? Var mısın sen? Sen mi değişeceksin Allah'ın şeriatını? Ebu Cehil yapamadı. Ondan sonra kimler geldiler? Ne Haçlı orduları geldi, Moğollar vurdular. Bu ümmet bir daha ayağa kalkamaz dedi. Arnold Tombey öyle diyor. Moğol saldırısından sonra bu ümmet bir daha ayağa kalkamaz dedi. Bütün tarihçiler hükmünü böyle verdi. Ama Sufi denen bir grup vardı. Onlar Moğol saraylarına girdiler. Ölü öldürüleceklerini biliyorlardı. Ama o saraylarda hükümdarların gözleri önünde Ezan-ı Muhammedi okudular. Ezan-ı Muhammedi okudu, kimisini astılar. Kaynar kazanlara attılar. Vahşi şekilde onlara işkence ettiler. Ama ona rağmen oralarda Ezan-ı Muhammedi okudular. O Moğol devleti işte daha sonra onlar... Yani Sultan Alemgir, İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu, İmam Masum'un da delaletiyle Fetva-i Hindi'yi yazdıran devlet başkanı. Netice itibariyle bir Moğol hükümdarı, Moğollara dayanıyor. Ama Allah Teala'nın lütuf ve inayetiyle onlar nerelerden nerelere geldiler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ İşte Allah Teala'nın hidayete ulaştırdığı bunlardır. Yani pek çok ses duyarlar. Fakat onlar فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ En güzeline, şerata, ona ittiba ederler. Kim Allah Teala'nın hidayete ulaştırdığı, İslam'ı hakkıyla temsil eden Müslümanlar kimler bunu merak ediyorsanız, şeriat noktasında pazarlığı olmayan, sadece İslam diyenler, onlar neredeyse işte اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ İslam'ın o sırat-ı müstakimine Cenab-ı Hakk'ın ulaştırdığı Müslümanlar bunlardır. اُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Yani bu toplumun en akılları, lubbul elbabı onlardır. اُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Siz akıllı diye kime soruyorsunuz? Analistler var, onlara soruyorlar. Gazeteciler var, danışmanlar var, onlara soruyorlar. Hayır, onlara değil.
Eğer bir toplumun daha

akıllarına sorup olaylarla alakalı insanlar çözüm ve çare arıyorsa Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا. Pek çok ses duyuyorlar ama orada sadece şeriata ittiba ediyorlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ. İşte hakikat üzere olan onlardır. Dolayısıyla اُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ. O toplumun en zeki, en akılları, en kabiliyetleri de onlardır. Onlara sorun. Onlara sorun. Onlar toplumun kurtarıcı metnini onlar yazsınlar. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. O kişi ki Allah Teala'nın azap kelimesi onun için gerekli oldu. Yani Cenab-ı Hak ona azap edecek. لَاَمْلَاَنَّ cehenneme ayeti onun için tecelli edecek. Peki اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. Bununla cennete girecekler bir olur mu? Yani وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ. Artık Allah Teala'nın azap edeceği ona dair kesinleşti. Bu adamla cennete girecek bir olur mu? Efe ente tunkızu men finnar. Men finnar, ateşte olanı sen kurtarabilir misin? Kurtaramazsın. Bu adam kendini ateşin içine atmış. Aklı, kalbi, ruhu, bütün hasseleri onları şeytanın emrine vermiş. Bu adam dünyadayken cehenneme girdi, zaten onu kurtaramazsın.

0: üzerinde köşkler var. Cennette neler arzu ediyorsa onlara ulaşacaklar. Tecrî min tahtiyel enhâr, onların altından da nehirler akıyor. Vaadallah, işte bu Allah'ın vaadidir. Allah size vaat ediyor. Onun vaadinde hulf olmaz. La yuhlifullahul mi'ad, Allah söz verdiyse mutlaka sözünü yerine getirir. Neler ise vaat ettiyse onlara ulaşırsınız. Peki cennetten cehennemden bahsetti. Yani yukarıda kulluk demişti. Allah'a halis olarak, muhlis olarak ibadet etmek. Halis olanlar, muhlis olanlar, onlar cennete gidecekler. İsyan edenler, onlar cehenneme gidecek. Peki bütün bunları anlattıktan sonra yeni bir başlık açıyor. O başlıkta bizi aleme götürüyor. Hadi gel diyor. Alemi bir daha düşün. Yaratılışı, suyu, o suyun toprağa hayat verişini, ekini, ekinin o merhalelerini, oluşunu, erişini, sonra yok oluşunu, hazan mevsimini, bütün bunları gör. Kendi hayatın da onun gibi olacak. O halde ondan hareketle Rabbinin güç ve kuvvetini alemde temaşa et. Kulluk noktasında, emirlerini yaşama noktasında tereddüt etme. Buyuruyor ki: Elem tera ennallaha enzele mine's-semai ma'en feselekehu yanabi'a fil ardı, görmedin mi ki Allah azze ve celle semadan yağmuru indirdi. Feselekehu yanabi'a fil ardı, sonra onu yeryüzündeki o kaynaklara, yanabi menbaalara soktu. Selekehu edhalehu, oralara yağmur geliyor. Yerin altında onun depoları var. O depolara Allah Teala onu belli oranda oralara sevk ediyor. Thumma yukhricu bihi zer'an muhtelifen elvanu, o sudan Allah azze ve celle zer'an bir ziraat çıkarıyor ki muhtelifen elvanu, renkleri farklı farklı. Tek çeşit yağmur var ama tek çeşit yağmurdan binlerce tür, binlerce çeşit bitki vücuda geliyor. Aynı su bütün bitkilerde o hayat verici özelliğini nasıl muhafaza edebiliyor? Bütün bunlar o suya veren kim? O kudreti, o kudretin sahibini düşünün. Sümme yehicu, sonra kuruyor. O su hayat vermişti bitkiye, yeşermişti. Güz mevsimi gelince kurumaya başladı. Fetrahu musfarran, sarardığını görürsün. Sümme yehicu fetrahu musfarran sümme yec'aluhu hutama, sonra onu Cenab-ı Hak çer çöp haline getirir, dağıtır onu. İnne fî zâlike lezikrâ li ulil elbâb, işte bütün bunlarda o suyun gelişinde, toprağa hayat verişinde, bitkinin çıkışında, yaratılış aşamalarında, sonra sararmasında, hutam oluşunda, inne fî zâlike lezikrâ li ulil elbâb, akıl sahibi olanlar için İbret almaları gereken çok dersler var, hakikatler var. Hakikatin Müslümanı olabilmek, hakikate öğrenci olabilmek, bu zikradan öğüt alabilmek. Allah Teala hepimize o devleti ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğbu ileyhi ve elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim.

0: getirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, İyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her Cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo Def'ten herkese merhaba. Ben sunucunuz Osman Çakmak. Hayra Koşanlar programı ile yeniden bir aradayız. Efendim bugün karne günü. Çocuklar karne hediyeleriyle birlikte bugün mutlu bir gün geçiriyorlar. Yeğenlerim geldi. Ali Osman ve Abdullah Ömer. Amca dedi bugün karne hediyemizi verecek misin? Dedim tabii. Karne hediyelerini verdikten sonra karnelerinden bir güzel öptüm. Neden? Çünkü onlar bu anıyı hiçbir zaman unutamayacaklar. Ve bir sonraki dönemde de inşallah derslerine daha iyi çalışacaklar. Elbette şimdi bu akşam yavrularımızı getirip karnelerini sizlere gösterecekler. Diyecekler ki baba karnemizi aldık, anne karnemizi aldık. Efendim tebessüm hiç eksik etmeyin. Onlara daima tebessüm edin. Eğer karnelerinde kırık bir notu varsa, dersleri zayıfsa yine de onları motive etmek lazım. Neden? Çünkü eğer özgüvenlerini kaybederlerse inanın sonrası için daha kötü oluyor. Böyle güne güzel bir merhabayla giriş yaptık efendim. Boş olan heybelerimizi iyilik ve güzellikle doldurmaya şimdi hep birlikte niyet edelim. Bugün çok kıymetli ağabeyim Zeynel Abidin Özkan abim bizlerle birlikte. Abi hoş geldin, sefa getirdin.
1: Hoş bulduk Osman kardeşim. Allah razı olsun. Bugün tabii çocukların karne günü, insan yetiştirmenin temeli eğitimle. Tüm çocukların eğitim hayatını tebrik ediyoruz. Allah başarılarını muvaffak eylesin inşallah.
0: Amin. Evet, sizin yavrular da bugün karnelerini getirdiler mi? Ne yaptılar abi?
1: Elhamdülillah.
0: Kıymetli abim, öncelikle programımızın akışından bahsedeyim. Zati hallerinizi tanıyacağız. Akabinde bu iyilik yolculuğuna nasıl başladınız? Sizlerden dinleyeceğiz. Zeynel Abidin Özkan kimdir?
1: Eyvallah. Ankara doğumluyum. Aslen Erzincanlıyım kardeşim. Mühendisim. Bir kamu kurumunda çalışıyorum. Hı hı. Evliyim. 3 çocuğum var. 1994 Bosna Savaşı'ndan bu tarafa da mazlum coğrafyalara yönelik çalışma yapan kurumlarla İHA İnsani Yardım Vakfı ile birlikte hayır çalışmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda da İHA Arama Kurtarma'da Ankara'da ekip lider yardımcısıyım. Yine yurt dışından ülkemize gelip eğitim hayatını sürdüren uluslararası misafir öğrencilerimiz var. Ankara'da onlara kol kanatı olabilmek adına Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği diye bir derneğimiz var. Bu kardeşlerimizle orada hemhal oluyoruz. Yine İnsan Hakler Derneğimizde de özel savaş bölgelerine ve Afrika'da proje odaklı çalışmalara yönelik hizmette bulunmaya çalışıyoruz.
0: Elhamdülillah. Kıymetli abim, 94 yılında ne vesile oldu da siz bu çalışmalara katıldınız?
1: Yine bir radyo programı vesile oldu.
0: Subhanallah.
1: Yani o dönemde iletişim Ankara'da iki radyo üzerinden sağlanabiliyordu. Ve Bosna'da bir savaş vardı. Pazar katliamı diye bildiğimiz katliamda radyoda bir çağrı yapılmıştı. Ve o çağrı sonrasında ailelerimizle birlikte o zaman Sıhhiye Ordu Evi'nin yanındaki park adresi olarak verilmişti. O parkta başlayan ve işte o gün liseye yeni başladığım dönem Kocatepe Camii'ne kadar Ankara'yı hınca hınç dolduran bir iletişim kaynağı olmuştu o gün radyo. O günkü eylem sonrasında da İHA'daki abilerle bir yol yürümemiz var. O günden bu tarafa da farklı coğrafyalarda çalışma üretmeye çalışıyoruz hamdolsun.
0: Elhamdülillah. Peki kıymetli abim, 94'ten beri ortalama 30 yıldan fazla olmuş bu sahadasınız. Şöyle bir sorun var. İyilik de

0: deyince Zeynel Abidin Özkan'ın aklına ne geliyor ilk?
1: İyilik deyince herhangi bir çalışma sonrasında size getirdiği haz ve mutluluk geliyor. Yani kısa ömürlü bir dünyadayız. Elbette tükenecek bir hayatı yaşıyoruz. Yani bu yaşamın elbette bir anda son bulacağının da bilincindeyiz. Bu anlamda artık ulaşılabilirliğin ve erişilebilirliğin de çok kolay olduğu günlerdeyiz. Kısa bir anıyla şöyle, ilk yurt dışı ziyaretine çıktığımızda Afrika'ya gitmiştik. Afrika'da merkez bir bölgeye ulaştık. Daha sonra işte ziyaret etmemiz gereken ve ulaştırmamız gereken emanetler dolayısıyla bir yolculuk yaptık. Yani maksimum 50 kilometre bir yolu taş toprak 7-8 saat süren bir yolculukla yapmıştık. O ara Allah şöyle bir şey kalbimize nüksettirdi. Dedik ki ya kimsenin gelmediği yerlere geliyoruz. Tam bunu düşündükten birkaç dakika sonra sağ tarafta terk edilmiş bir bina gördük. Arkadaşlar mihmandarlara sorduk, dedik ya bu bina nedir? Dediler bu işte evangelist kurumların buraya yıllar önce gelip yaptığı bir sağlık merkezi. Şimdi şehir merkezine çok daha büyüğünü yaptılar. Dolayısıyla burayı kullanmıyorlar. O gün anladık ki aslında biz çok geç kalmışız. Dolayısıyla o günden beri de ne yapabiliriz? Daha ne kadar çok bölgelere ulaşabiliriz? Onun derdindeyiz. Ve ulaştığımız andaki, herhangi birinin yarasını sardığımız andaki verdiği mutluluk, hem arama kurtarmada afetlerde olsun, gittiğimiz kriz bölgelerinde olsun, proje üretip tamamladığınızda bir sıkıntıyı çözdüğünüz zaman diliminde olsun, onun verdiği haz ve mutluluğu tarif etmek çok da mümkün değil aslında.
0: Evet. Yaşamak lazım, öyle değil mi Hüsnü?
1: Gibi. Yani hayatınıza bir anlam katıyor dolayısıyla bu yolculuklar.
0: Eyvallah. Kıymetli abim, sizleri tanıyanlar tanır. Belki radyolarımızın başlarında Zeynel Abidin Özkan deyince çoğu kardeşimiz hatırlayacaklardır. Ben de elbette yaşım sizden oldukça küçük. Fakat Ankara'da gördüğüm bir şey var. Yani nerede ümmetin aleyhine bir durum söz konusu olduğunda, ki 7 Ekim Aksa tufanıyla birlikte başlayan bir soykırım sonrası Ankara'daki eylemler ve mitingler, eylem ve miting deyince akla Zeynel Abidin Özkan geliyor.
1: Estağfurullah.
0: Yani o belki haftanın her günü ne bir program oluyor, belki 3 günde bir program oluyor. Abi hiç yorulmadan gidiyorsun bütün programlara. Yani subhanallah, bu enerjiyi nereden buluyorsun onu merak ediyorum.
1: Aslında enerjiden de demeyelim. Özellikle bu 7 Ekim Aksa tufanı sonrasında tüm dünyanın göz önünde bir soykırım yaşanıyor. Ve işlerimiz kan ağlıyor. Bu noktada halen yaptıklarımızın çok çok eksik olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte de bu kardeşlerimizin seslerini dünyaya duyurabilmek, onların yanında olduğumuzu belli etmek adına aslında herkesin de acaba ne oldu, şimdi olmasa mıydı, şimdi yapmasa mıydı dedikleri Aksa Tufanı'nın ilk günü itibariyle Ankara'da alana çıkabilecek vakıf ve derneklerle ilk çağrımızı yapıp ertesi gün Hacı Bayram Veli Camii'nin avlusunda toplandık ve dedik ki burada topraklarını koruyan kardeşlerimizin biz sonuna kadar yanındayız. Cihad ettiklerinde, alana çıktıklarında bize düşen onlara maddi manevi elimizde ne imkan varsa aktarmak. Biliyorsunuz Gazze dışarıdan insanların gidip de oradaki mücadeleye ve cihada destek verebildikleri bir alan değil. Özellikle Gazze'de Hamas ve diğer gruplar yurt dışından gelip de kendilerine destek olacak mücahitlerle ilgili bir alan yürütmüyorlar. Tamamen kendi halkını koruyacak topluluklar ve direnişçiler yine kendi topraklarının insanlarıyla sürdürüyor bu meseleyi. Biz de onlara dışarıdan ne yapabiliriz derdiyle yola düştük. Ve 7 Ekim sonrasında da aslında Ankara'da şöyle bir bereket oldu bu işin. Bugüne kadar Filistin davası özelinde bile gruplara bölünen topluluklarımız 7 Ekim sonrasında Ankara-Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP adı altında bir araya geldiler. Ve o günden bu tarafa özellikle ilk 4 ayında hemen hemen her gün bir ya da birden fazla programla, bugüne kadar da 200'e yakın programla miting, eylem, yürüyüş, basın açıklaması, gösteri, gıyabi cenaze namazları, burada vefat eden hastalarımızın cenazeleri, panel, seminer, aklımıza ne geliyorsa sosyal medya içeriği üretecek şekilde yardım kampanyaları. Biliyorsunuz 7 Ekim öncesinde ve sonrasında Gazze'de 2,5 milyon insan ablukada. Aslında ablukada olmasına rağmen içeriye yardım gönderebilmenin belli yöntemleri var. Ve bu yöntemler halen devam ediyor. Yani hem aynı yardımlar hem de nakdi yardımlar anlamında. Biz biliyoruz ki 7 Ekim öncesinden çok daha fazla ihtiyaçları var bu kardeşlerimizin. Hatta ve oradaki savaşın inşallah kardeşlerimizin zaferiyle neticelendikten sonra da artık çok daha fazla bölgeye yardım etmemiz gerekecek. Çünkü bölgenin yeniden inşasına yönelik de bir süreç olacak. Bu bilinçle çalışma üretmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimiz yerin altında tünellerde bir hurmayla belki de tam bugün 252. gün, 252 gündür direniyorlar. Dolayısıyla aslında burada bizim yaptıklarımızdan ziyade onların neler yaptığını konuşmak daha anlamlı ve önemli. Evet. Bu anlamda yorgunluk, bıkkınlık çok konuşulacak işler değil maalesef. Bir örneğimiz var o günlerden, şu an Ankara'da canlı yaşadığımız, burada misafir ettiğimiz bir kardeşimiz orada ailesinin tamamen şehit olduğunu düşünülerek buraya getirilmiş. Ama sonradan öğrendik ki aile kuzeye sürülmüş, çocuk hastanedeyken ve babası da hala orada mücadelenin içinde. Düşünün, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu evinizde bıraktınız ve topraklarınızın tekrardan kazanılması için bir mücadelede arkanıza bile bakmadan mücadelede ben de varım dediniz ve devam ettiniz. Bu arada çocuğunuz eşinizden ayrıldı, yaralandı, hastaneye düştü, farklı bir ülkeye gitti ve siz halen direnmeye devam ediyorsunuz. Ve belki bundan şehitlikle kurtulacaksınız. Belki de tekrar o çocuklarınızı göreceksiniz. Böyle bir ortamda devam ediyor Gazze direnişi. Ve biz de buna buradan elimizden ne gelirse onu yapmak için bir çabayla yola revan oluyoruz. Hatta bugün Gazze karne etkinliği, Gazze'de okulunu devam ettiremeyen, okullarda okuyamayan çocukları anmak adına biz burada Ankara'da misafir ettiğimiz hastanedeki Gazzelilerle birlikte çarşamba günü burada bir Gazze karne etkinliği yaptık. Ankara'da okullarda okuyan çocuklarımız da buradaki Gazzelileri bir karne etkinliğinde buluşturduk. Aslında onların karnesinin hepsinin de çok iyi olduğunu gördük. Dünyaya vicdanı, merhameti, direnişi, adaletin ne olduğunu, insan haklarının ne olduğunu bu kardeşlerimiz gösterdi. Bu vesileyle onların tertemiz karnelerini de onlara burada sembolik olarak da olsa takdim ettik. Çalışmaya bu haliyle devam etmeye çalışıyoruz.
0: Elhamdülillah. Rabbim bereketini hak etsin. Kıymetli abim, evet, yani uzun süredir Hayra Koşanlar programında Gazze üzerine konuşmak artık o kadar güç geliyor ki hem zat-ı alleriniz gibi misafirlerimize. Çünkü artık konuşmaya ar eder olduk. Yani konuşmaya utanır olduk. Onlar böyle bir direnişi göstermeye hala devam ederken bizler içinde bulunduğumuz ülkede, içinde bulunduğumuz şehirde konforumuzdan taviz vermeden hayata devam ediyoruz. Ve bunun yanı sıra işte az evvel sorunun başında dedim ya, bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diye. Yani her gün mitingde ve eylemde olmak da aslında bir iş. Çünkü bir müddet sonra bir patlama oluyor. Herkes elçiliğin önünde, herkes meydanlarda ama 3 gün sonra normal hayat akışına devam ediyor. Ama birileri sürekli gündemde tutuyor ve diri tutuyor. Ve böyle olduğu zaman da arkadan gelen, onu takip edenler de o motivasyonla devam ediyorlar direnmeye. Baktığımız zaman Gazze'deki direniş tüm dünyada bir bilinç oluşturdu kıymetli üstadım. Yani Gazze'de başlayan bu direniş bütün Batı'da ve Avrupa'da muazzam bir direniş oluşturdu. Bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Aslında bölgedeki saf ve temiz direnişe bağlamakta da fayda var. Şimdi düşünün, 1948 yılına kadar işgal için belli bir hazırlık yapılmış bölgede ve 1947 yılında sürülen milyonlarca Gazze'li sonrasında kalan topraklar işgal edilmiş ve İsrail orada devlet olduğunu ilan etmiş. O günden beri de insanlar her buldukları ortamda özellikle silahsız direniş yürütmüşler. Sonrasında da aslında bu silahsız direnişin bölgede İsrail'in tüm Filistinleri yok etmeye yönelik adımlarını geri adım attıramayacağını öngörmüşler. Ve Filistinli gruplar silahlı direnişe de geçmişler. Ve son dönemlerde de Türkiye'de biliyorsunuz işte Filistin'deki direniş grupları buradaki sosyalist sayabileceğimiz grupların, Filistin Kurtuluş Örgütü ile birlikte sosyalist sayabileceğimiz grupların ilgi gösterdiği, çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü dolayısıyla. Sonrasında İzzettin el-Kassam'la başlayan ve Hamas'ın kuruluşuyla devam eden, oradaki İslami toplulukların direnişe katılmasıyla da başlayan ve bugüne kadar da dalga dalga yayılan bir direnişe dönüşmüş. Bu direnişin temel

0: Sebeplerinden biri bir kere oradaki kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesine yönelik, tekrar İslam'ın eline dönmesine yönelik inançlarından kaynaklanıyor. Ve bu uğurda canlarını, kanlarını, mallarını sonuna kadar verebilecek bir iradeleri de var. Hepimiz seyrediyoruz. Şehit düşenin peşine hemen bir arkadaşı koşuyor, tekrar şehit olmak için yarışıyor. Bir İsrail tankı patlatılacak, ellerinde kendi imkanlarıyla ürettikleri bir patlayıcıyı tankın üstüne koyabilmek için orada mücahitler birbiriyle yarışıyor. Dolayısıyla 7 Ekim sürecine gelene kadar her gün katledilen insanlar artık direnerek bu işe bir son vermek için besmele çektiler. Ve bu besmele de dünyada bir uyanışa sebep oldu. Biz daha önce İsrail 2006 yılı seçimleri sonrasında 2007'de Gazze'yi ablukaya aldığında kara konvoyları, deniz yoluyla konvoylar ve ablukayı kırmaya yönelik çalışmalar yaptık. O dönemde Mavi Marmara ismiyle anılan ve Freedom Flotilla olan bir organizasyonun da içinde bölgeye ulaşmaya çalıştık. Ve uluslararası sularda İsrail'in saldırısına da uğradık. 10 kardeşimiz şehit edildi, 60'a yakın kardeşimiz yaralandı. 600'e yakın 36 farklı ülkeden sivilin olduğu bir organizasyona tüm imkanlarıyla İsrail saldırı gerçekleştirdi. Hesap etmedikleri bir şey vardı. İşte canlı yayın yapan uydular. O uydular katliamlarını dünyaya yayınca da tamamen sivil bir organizasyona saldırdıkları ortaya çıkmış olmuştu. İsrail sadece bu algıyı kırmak için bile milyonlarca dolar para harcayıp Avrupa'da, Amerika'da ve Batı'da kendi lehine çevirmek adına bu işin katliamın üstünü örtmeye çalıştı. Ama 7 Ekim sonrasında yaptığı katliamlar artık üstü örtülemez bir hale geldi. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla ve Filistinli grupların oradaki enformasyonu çok iyi yönetmesiyle. Bugün 7 Ekim'den beri 252 gün geçti. Biz hala içeriden görüntü alıyoruz ve basın bilgilendirmesi alıyoruz günlük.
1: Evet.
0: Bu oradaki grupların ne kadar sistematik çalıştığını ve bu işe ne kadar çok hazırlandıklarını gösteriyor bir de. Biliyorsunuz 6 gün savaşları var. Evet. Arap ülkelerinin 6 günde İsrail'e teslim olduğu bir süreç. Tüm hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, askeri güçleri, paralar olan topluluklar 6 gün içinde İsrail'e teslim oldular. Ama bugün sayılarını binlerle ifade ettiğiniz direnişçi topluluklar tam 252 gündür direniş sergiliyorlar. Ve bu direnişi dünyanın gözü önünde de oradaki katliamı da aktararak dünyaya servis ediyorlar. 7 Ekim'de yaptıkları işi bir öngörmek lazım. Dünyanın süper gücü İsrail, Amerika tarafından, İngiltere tarafından, Almanya tarafından, Fransa tarafından ve tüm batılı devletler tarafından desteklenen bir İsrail, hem teknolojik olarak hem finans olarak desteklenen bir İsrail ve bugüne kadar algıyla da tüm Arap ülkeleri değil, tüm Müslüman ülkeler de bir araya gelse yenilemez denen bir İsrail, bölgedeki 21 en donanımlı askerinin olduğu karakolu tam 3,5 saat içinde kaybetti. Toplamda 1000 tane mücahit çıktı. 3,5 saat içinde o karakolların içindeki tüm askerleri imha edilmesi gerekeni imha etti. Esir alınması gerekeni esir aldı. Oradan alması gereken belgeleri aldı ve Gazze'ye geri döndü. Aslında İsrail'in gücünün de yenilebilir olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ve bununla birlikte 250 gündür de işte dünyada insan hakları adına, adalet adına oluşturulmuş tüm mekanizmaların da iflas ettiğini de gösterdi. Bugün dünya ülkeleri canlı yayında bir soykırım izliyorlar. Ve bunun karşılığında oluşturmuş oldukları tüm sistemlerin de iflas ettiğini gördüler. Daha dün bir panelimiz vardı. Yabancı terörist savaşçılar. Düşünün, şu an İsrail'de sadece İsrailli askerler savaşmıyor. Onlarca farklı ülkeden haftalık 4000 euro karşılığında Müslüman kardeşlerimizi katletmek, orada çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmek adına savaşçılar savaşıyor. Ve oluşturmuş oldukları yabancı terörist savaşçı sıfatına da dahil edilemiyorlar. Ama bu Suriye'de olduğunda, Libya'da olduğunda, Irak'ta olduğunda, Afganistan'da olduğunda 2 aylık çocuk bile yabancı terörist savaşçı statüsüne sokuluyor ve tutuklanıp cezaevine kaldırılabiliyor. Tüm bunları anlatmak için dünyanın aslında oluşturmuş olduğu sistemin iflas ettiğini dünya halklarına göstermek için de bir vesile oldu kardeşlerimizin bu direnişi. Elhamdülillah bu anlamıyla bir direniş dünyada bir uyanışa da vesile oldu. Belki bugün çok acı manzaraları seyretmek zorunda kalıyoruz. Yani bugün 50 bin kardeşimiz gözlerimizin önünde. Depremin ülkemizde yarattığı yıkım

0: gibi bir yıkımla gözlerimizin önünde katlediliyorlar. Ama orada 40 kilometreye 10 kilometre bir alanda ekmiş oldukları, kendi kanlarıyla ekmiş oldukları tohumların nelere sebep olduğunu da hepimiz izliyoruz. Akın akın İslam'ı seçen topluluklar ve dünyanın her tarafında liderlerini dinlemeyen gençler. Bugün gençlere bir şeyler anlatmanın en zor olduğunun bilincinde olan topluluklarız. Yani bugün işte uzunca yıllardır gençlik çalışması yapıyoruz. Her haftaki gündem konularımızdan biri biz gençlerle nasıl iletişim kurarız? Gençlerle iletişimin yaşayarak ve göstererek olduğunu en güzel şekliyle bize Gazze'deki direnişçi kardeşlerimiz gösterdiler. Bugün diploması karşılığında Filistin'e destek eylemi yaparsa bir daha yargıçlık yapılamayacağını söylenen Amerikalı üniversite öğrencileri ona rağmen tüm mezuniyet programlarını ve tüm okul etkinliklerini Filistin halkının ve Gazze halkının şu andaki soykırımında onların yanında olarak gösterdiler. Tüm bu tehditlere rağmen ve dünya halklarında da bir uyanışa sebep oldu. Biz bugün hepimiz istiyoruz ki Gazze hemen yarın özgürlüğüne kavuşsun ve mümkünse Mescid-i Aksa da bizim olsun. Ancak bu anlamda bedel ödemek adına kardeşlerimiz cidden orada ödenebilecek her türlü bedeli ödüyorlar. Demek ki dünya Müslümanları bu bedelin bize lütfedilmesi noktasındaki zafer noktasında eksikler. Bu anlamda dönüp aslında bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Yani orada saf bir direniş zaten dünyaya öğretebileceği her şeyi öğretiyor. Burada dönüp tekrar kendimize bakmamız gerekiyor. Biz nerelerde eksik kalıyoruz.
1: Evet.
0: Ve aslında bugüne kadar ne yapmadık da bu zaferi Allah bize daha erken nasip etmedi kısmını sorgulamamız gerekiyor.
1: Eyvallah. Eyvallah kıymetli ağabeyim. Bir dinleyicimiz yazmış, müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Osman Hocam, yayınınız pür dikkat, takip etmekteyim. Kıymetli büyüğümüz Zeynel Abidin Bey'e şunu sorabilir misiniz? Birileri 7 Ekim milat sayıyor. Her şeyin 7 Ekim ile başladığını düşünüyor. Bunun gerçeklik payı nedir demiş, saygılarımla kardeşimiz.
0: Yani bu tabii oradaki kardeşlerimize çok büyük haksızlık olur. 7 Ekim'in milat sayılabilmesi için 2007 yılında abluka altına alınan halkın 2024 yılındaki o operasyon yaptığı güne kadar yapmış oldukları hazırlıkları yok saymak olur. Bölgedeki saf ve arı bir direnişten bahsetmiştik.
1: Evet.
0: Bu direniş bir günde ortaya çıkmış bir direniş değil. Yani yıllarını bu davanın uğruna vermiş Müslümanların hazırlığıyla ortaya çıkmış bir direniş. Orada nesiller yetiştirdiler. Cezaevlerinde 15 müebbet hapiste, 20 müebbet hapiste yargılanmış şu anda önümüzdeki tüm direniş liderleri. Bugün Ebu Ubeyde'den Yahya Simvar'a, Muhammed Deyfe, İsrail hapishanelerinde işkence görmeyen kardeşimiz yok. Dolayısıyla 7 Ekim milat saymak çok oradaki direnişe haksızlık olur. Bu kardeşlerimiz aslında güçlerinin tükendiği ve İsrail'in onlardan daha güçlü olup böyle topraklarını işgal ettiği günden bu tarafa topraklarını kurtarmak derdiyle dertleniyorlar ve ciğerleri bu ateşle yanıyor.
1: Eyvallah.
0: Bu anlamda aslında miladı bu işin İsrail'in orada devlet olduğunu ilan ettiği gün itibariyle başlıyor. O günden beri bu kardeşlerimiz kendi topraklarını geri alabilmek adına neler yapabilirinizin derdinde ve çabasındalar. Nesiller yetiştiriyorlar. Yani bugün düşünün ki sürülmüş topraklarından Ürdün'e mülteci olmuş, Suriye'ye mülteci olmuş milyonlarca Filistinli kardeşimiz var. Ama bir avuç topluluk da kendi topraklarının içinde halen direnmeye devam ediyor. Bu anlamda aslında miladı bu işin İsrail'in orada devlet ilan ettiği gün itibariyle başlıyor. Yani direniş başladı orada o gün itibariyle. Ama o gün ellerinde imkan yoktu, silah yoktu, destek olacak ülkeler yoktu. Onlara destek olacak kamuoyu yoktu. Belki bu 7 Ekim'de almış oldukları operasyon kararını bundan 10 sene önce alamıyorlardı.
1: Evet.
0: Bu uğurda çalışıp kendilerini geliştirdiklerinde Rabbim onlara deniz gücünü de yenebilecek, hava gücünü de yenebilecek iman nasip etti. Ve 7 Ekim'de aslında bu işin çok daha büyük, tüm topraklara yayılacak tohumunu atmış oldular. Daha önce daha spesifik noktasal eylemlerle sonuç almaya çalışıyorlardı ve İsrail'in saldırılarını durdurmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla 7 Ekim bu işin dünyaya yayıldığı günün miladı olabilir belki. Ve tabi dün işte şöyle bir şey de konuştuk. İsrail bölgede onlarca kez katliam yaptı. Ve tüm katliamlarına da kendi bir isim verdi. Dökme kurşun operasyonu, demir kubbe operasyonu gibi. Dünya kamuoyunda ilk defa bir saldırı Aksa Tufanı operasyonu olarak adlandırılıyor.
1: Evet.
0: Savunmadan saldırıya geçtikleri ilk operasyon olma adıyla belki milat olur. Bu anlamda belki çok kıymetli ve inşallah da İsrail'in yıkılışına yönelik en büyük adımın olduğu gün olur. Bu anlamda bir niyetimiz var.
1: Eyvallah kıymetli abim. Böylelikle dinleyicimizin de sorusuna cevap vermiş olduk. Efendim, kısa bir aradan sonra Hayra Koşanlar programı devam edecek.

Efendim kısa bir aradan sonra Hayra Koşanlar programımız Zeynel Abidin Özkan ağabeyimizle devam ediyor. Gazze'yi konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet,

0: Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde baktı ki ekonomik anlamda Yahudiler çok daha güçlüler. Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kurayza, bu üç topluluk bütün Medine'nin ekonomik otokontrolünü elinde almışlar, elinde bulunduruyorlar. Ve Allah'ın peygamberi hemen stratejik bir hamle dedi ki biz kendi pazarımızı oluşturacağız. Akabinde Müslümanlar arasında, ashab-ı kiram arasında en iyi tüccarları seçti ve dedi ki kendi çadırımızı açıyoruz ve Müslümanlar Yahudilerden alışveriş yapmayacak dedi. Boykota başladı. Ve akabinde Müslümanlar kendi kurdukları çadırla alışveriş yapmaya başladılar. Ve bir müddet sonra Yahudi liderlerden Ka'b bin Eşref gelip adamlarıyla birlikte çadırı yaktı. Ve ertesi gün olduğunu ashab-ı kiram pazara geldiklerinde bir baktılar ki bütün ürünler ziyan olmuş. Moralleri bozuldu, canları sıkıldı. Karşıdan Allah'ın peygamberi geliyor aleyhissalatü vesselam. Ama yüzünde bir tebessüm var Allah'ın peygamberinin. Ashab-ı kiram şaşırıyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi. Bütün ürünlerimiz ziyan oldu ama siz gülüyorsunuz. Allah'ın peygamberi buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam. Eğer yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdıysa biz güzel bir iş yaptık. Biz doğru bir iş yaptık.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Ve bir müddet sonra Medine yakınlarında bir arazi satın alınıyor ve Müslümanlar kendi pazarlarını kuruyorlar. Çok değil. 3 yıl sonra Medine'nin bütün otokontrolü Müslümanların eline geçiyor. Yani üstad boykot Resul Aleyhisselatü Vesselam stratejik ve profesyonel yaklaşmış öyle değil mi? Yani bir alternatif göstermiş orada ashab-ı kirama. Sizce biz boykotu yeterince iyi yapabiliyor muyuz?
1: Boykota hedef radyoda konuşmak güzel. Çünkü hedef radyoyu biz işte 30 yıla yakın bir süredir dinleriz. Ana sloganı boykotlu ürün alma, zulme ortak olma. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız boykotlarda azmimiz çok çabuk kırılıyordu. Kısa süreli boykotlar üretebiliyorduk. Ancak şu 7 Ekim olaylarından sonra artık markete gittiğimiz zaman dilimlerinde ya da herhangi bir alışveriş üretirken çocuklarımız bile bu zulme ortak olmama noktasında bize rehberlik ediyorlar. Daha dün alışverişte işte çocuklar herhangi bir ürünü elini uzattığında baba o boykottu diye uyarıyorlar. Bu hamdolsun tabana yayabildiğimiz bir süreci de başlatmış oldu. Bugüne kadar bundaki en büyük kırılganlığımız bunun karşısına alternatif üretmemiş olmaktı. Bugün de aslında 7 Ekim sonrasında gördük ki daha çok gerideyiz. Yani ticari alanda, markalaşma alanında tüm alanları aslında direkt İsrail olmasa bile İsrail'e fiili olarak, maddi olarak destek veren kurumların etrafımızı sardığını ve çerçevelediğini de net bir şekilde bize tekrar göstermiş oldu. Müslümanlar üretmeyi bıraktığında para ve ticaret zalimlere ve onların destekçilerinin eline geçti. Ve şu anda bu güçleriyle de hem devletleri kontrol edebiliyorlar, hem de devletleri yaptıkları bu katliamlara sessiz kalma noktasında, kendilerine tabi olma noktasında zorunlu hissettiriyorlar. Bugün düşünün, biz 7 Ekim saldırıları sonrasında belki 6. ayın sonunda İsrail'le ticareti durdurma noktasında ülkemizde bir adım attırabildik.
0: Evet.
1: Bu anlamda boykotun aslında ne kadar büyük bir silah olduğunu buradan da görmek lazım. Şu an tüm dünya ülkelerini etkileyebilecek bir sistemle bir ticari sistem, ekosistem oluşturdular. Para politikası böyle, üretim politikası böyle. Herhangi bir ürettiğiniz ürünü yurt dışına gönderme politikası böyle. 7 Ekim milat kabul edip boykotu yeniden çalışmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Biz buradaki bereketi daha uzun ve sürdürülebilir yapmak adına platform olarak da buna has ve buna özel bir komisyon oluşturduk. Boykot komisyonumuz var ve bunun üzerinde çalışıyor. Buradaki en büyük karşılık aslında boykotlu ürünlerden ziyade alternatif ürünleri öne çıkartmak. Yani aslında bizim ne İsrail'in malına ne de onu destekleyenin ürününe ihtiyacımız var. Bu noktada eğer zorunlu kullanmamız gereken ürünler varsa da alternatifini üretme noktasında gücümüz ve kuvvetimiz var. biz ülke olarak sadece savunma sanayinde bile bize uygulanan kısıtlamalar sonrasında

0: neler yapabileceğimizi çok kısa bir sürede gösterdik. Bunu sadece Türkiye olarak varsaymamak da lazım. 60'tan fazla İslam ülkesinde üretebilir bir gücümüz var. Dolayısıyla bu üretebilir gücü ortak bir zemine taşıyıp artık özellikle bu ticarette ve para politikalarında zalimlere boyun eğmeyecek yöntemleri üretmenin vakti çoktan geldi de geçiyor. Tabi bununla ilgili bizim taban olarak, vatandaş olarak bize düşen kısmı da bununla ilgili talep oluşturmak. Yani biz bu talebi oluşturduğumuzda ve karşısındaki ürünleri almamaya devam ettiğimizde bu zaten ticari bir alanda olacaktır ve üretilebilir hale de gelecektir. Bu anlamda belki diri durmamız gereken en yoğun dönemleri geçtik. Çünkü biz buna teslim olduğumuzda ne yapabileceklerini 7 Ekim sonrasında bize her gün canlı yayında izletiyorlar. İlk defa buna teslim olmamak adına ciddi ve uzun soluklu bir yolculuğa çıktık. Belki ülkemizde bu işte siyasi ayrışmalardan dolayı, bölünmelerden dolayı şu anda sadece bir grubun meselesi gibi duruyor. Ama bunun dünya insanlarını etkileyecek hayati bir mesele olduğunu da dünya genelindeki vicdan sahibi insanlar da görmüş oldu. Düşünün, Avrupa'da, Amerika'da Siyonizme destek veren ya da Siyonizmin yaptığı katliamlara ön açan, paylaşım yapan kurumların tamamının önünde eylemler yapıldı. Bugün marka sahibi onları tekrar hatırlatmaya gerek yok ama içecek markalarının önünde, giyim markalarının önünde üretmiş oldukları eylemleri hepimiz bugün seyrediyoruz. Hatta bazılarına da gıpta ediyoruz, ya bu bizim niye aklımıza gelmedi acaba?
1: Şeyi hatırladın mı abi? Birisi çıkmış bir holdingin, şirketin çatısına baltayla çatıyı baltalıyordu. İzlediniz mi abi onu?
0: Evet.
1: Çok şaşırdım ve muazzam bir eylem. Dedim ki Zeynel abi, eğer bu eylemi görürse belki bu bizim aklımıza neden gelmedi?
0: Yani dediğim gibi bazı eylemlerini gıptayla da seyrediyoruz. Dolayısıyla bu özellikle Gazze katliamı uluslararası düzeyde de vicdanlı insanları da harekete geçirmiş oldu.
1: Evet.
0: Ve bu dünya genelinde para politikasına teslim olmanın bize ne tür olumsuz sonuçlar getireceğini de önümüze sermiş oldu. Bu noktadan sonra yapmamız gereken en basit haliyle vatandaş olarak ne yapabiliyorsak onu yapmak, ticaret sahiplerinden ve devlet yönetenlerden de bu anlamda adım atmaları noktasında bu işi unutturmamak. Biz Bosna Savaşı 94 yılında olmuştu. 2013 yılında Bosna'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Savaşın olduğu şehirlerden birinde gezerken bölgedeki tüm binaların kurşun izlerinin kaldırılmadığını gördük. Aslında binayı tekrardan dış cephesini tamirat yaparsınız ve o binadaki izlerin tamamını silersiniz. Orada konuştuğumuz insanlar bize şunu demişlerdi. Ya biz bu izleri silersek halen yaşadığımız ve bir arada olduğumuz bu toplulukların bizlere neler yaptığını çocuklarımıza gösteremeyiz. Dolayısıyla boykota da bu anlamıyla bakmak lazım. Yani biz bugün boykotu unutursak çocuklarımız 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra başka bir coğrafyada, başka bir insan topluluğunun, dili, dini, ırkı fark etmez, insan topluluğunun gücü elinde bulunduran bir zalim tarafından katledildiğini tekrar seyredebilir. Bu anlamda inşallah bu da bir milat olur. Ve sürdürülebilir boykot da bize öğretmiş olur Aksa Tufanı diyelim.
1: İnşallah kıymetli abi. Kıymetli abim, 2010 yılına dilerseniz biraz maziye, geçmişe gidelim hep birlikte. Dinleyicilerimiz ile birlikte. Mavi Marmara'da sizler de vardınız. Zor bir süreçti. Tabii bizler haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla, sosyal medya hesaplarında takip ettiğimiz kadarıyla ve sizlerden dinlediğimiz kadarıyla olaylara şahit olduk. Bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterdik. Nasıl bir yolculuktu, neler yaşadınız ve yolculuk esnasında ya unutamadım, hala gözümün önüne gelir dediğiniz bir hikaye var mıdır?
0: Değerli kardeşim, Mavi Marmara şöyle bir süreçte başlamıştı. 2006 seçimlerinde Filistin'de bulunanlar genel iradeyle Hamas'ı orada birinci parti olarak öne çıkardılar. Dolayısıyla Hamas'ın bölgedeki Filistinlilerden destek almış olması İsrail'e rahatsız etti ve bölgedeki tüm Hamas yöneticilerini Gazze'ye sürerek bölgede bir abluka oluşturdu. Şimdi o gün itibariyle biz oradaki ablukaya karşı alanda eylemler yaptık. Çok net hatırlıyorum, o gün basın açıklamaları hazırlarken, bilgilendirme notları ve Gazze'nin o günkü durumuna ilişkin notlar hazırlarken

0: Bunları yazıyorduk. Gazze'de 1,8 milyon insan açlığa mahkum edildi. Bugün Gazze'nin nüfusu 2,5 milyon. Gazze'nin bereketli toprakları her türlü kuşatmaya rağmen insan üretmeye, değer üretmeye ve dünyaya ders vermeye devam ediyor. Hatta Furkan Savaşı'nda o kadar çok çocuk öldürmüşlerdi ki biz yine burada üzülmüştük ve oradaki insanlarla yaptığımız görüşmelerde bize biri şey demişti. Sadece Furkan Savaşı'nda doğan çocukların sayısını biliyor musunuz? Bir anda irkildik. Öldürülen çocukların 1,5 katı çocuk doğmuştu sadece o zaman aralığında. Gazze'de insanlar 2007 yılında bir açık hava hapishanesine hapsedildiler ve 1,8 milyon insan sadece İsrail'in belirlemiş olduğu belli gıda maddelerine erişebilir hale döndü. Ve sistematik bir şekilde her gün belirledikleri bir eve nokta operasyon yapıp öldürüyorlardı. Düşünün, yaşadığınız bir bölgede her gün bir eve bomba atılıyor ve siz de acaba sıra bana hangi gün gelecek diye beklemeye başlıyorsunuz. Ve bunu sistematik olarak devam ettiriyorlar. Kalkıyor bir uçak ya da işte SİHA, İHA evinizi bombalıyor. İçeride kim varsa herhangi bir haber vermeden şehit ediyor. Ve artık bu rutine bağlıyor. Haberlerde bile bulunmuyorsunuz. Yani haberlerin son satırında bile geçmiyorsunuz. Bu ortamda tam bölgeyi hapsettiğinde aslında bölgenin insansızlaştırılmasına yönelik projeler o gün de geçerliydi. Ve insanların işte Sina Çölü'ne sürülmesi ya da bölgede ciddi katliamlar yapılmasına yönelik hem içerideki direnişçi grupların hem de dışarıdan gözlemin böyle bir hali vardı. Oradaki ablukayı kırmak adına ablukayı kırma komisyonu birden çok sefer deniz seferi düzenledi bölgeye. Yani işte küçük sayabileceğiniz 10-12 kişilik yatlarla bölgeye ulaşmaya çalıştılar ve dünya kamuoyuna bunu duyurmaya çalıştılar. Daha sonra yüzlerce araçlı konvoylarla Avrupa'dan çıkarak Türkiye'yi de içine katarak Mısır üzerinden kara ablukası kırıldı. 2009 yılının Aralık ayında. Ve Mısır hükümeti Refah kapısını açarak içeri insani yardım ulaştırmak zorunda kaldı. O günkü hüsnü mübarek olmayan yönetim döneminde. Ve sonrasında bu ablukayı denizden kırmak için de bir çalışma başladı. Ve 5 aylık bir hazırlık sonucunda da Mayıs ayında yine 36 farklı ülkeden 600 kişinin katılımıyla bölgeye gemilerle insani yardım gemileri, aktivistlerin olduğu gemiler, gazeteciler, milletvekilleri, uluslararası alanda söz sahibi insanlar, ödüllü yazarlar birlikte yola düşüldü. Ve o gemilerin içinde din, dil, ırk fark etmiyordu. Yani Müslümanımız da vardı, gayrimüslim de vardı, ateist de vardı, Hristiyan da vardı, antisyonist Yahudiler de vardı aramızda. Öyle bir yolculukla, bir hafta 10 gün süren bir başlangıç seyahatiyle bölgeye ulaştığımızda bir katliamla yüzleştik. İsrail ordusu kesinlikle bu yardım gemilerinin bölgeye ulaştırılamayacağı noktasında öncelikle deniz mili sınırını 20 mile çıkarttı. Daha sonra 33 milde dünyanın göz önünde 36 farklı ülkeden gelen silahsız sivil insanlara saldırdı. Ve bu saldırı sonrasında da işte 10 kardeşimizi şehit etti. 9 anında Uğur Süleyman Söylemez abimiz de yıllarca burada hareketsiz komada yattıktan sonra Ankara'da şehit oldu. Ve sadece bu saldırıyı bile aslında o bahsettiğimiz ikinci görüntü dünya kamuoyuna aksettirilmemiş olsaydı, çünkü saldırıya başladıkları anda ilk işleri bizim iletişimimizi kesmek olmuştu. Ve gemidekilerin bile birçoğunun bilmediği yedek bir uydu devreye girip oradan bir 10-15 dakikalık görüntüyü dünyaya aktarmamış olsaydı ve dünya kamuoyunu, dünyada insanları hareketlendirmemiş olsaydı belki çok daha büyük bir katliamla da yüzleşecektik. Yani işte bizim sivil direnişimiz aslında silahlı grupların bölgeye yardıma gittiği şeklinde bir hale dönüşebilecekti. O gün aslında biz aslında Gazze'ye yardımlarımızı ulaştıramadık. Ciddi de sıkıntılar çektik diyelim. Ama şunu da söyleyebilirim. O gemi yolculuğu benim şu ana kadar işte 44 yaşındayım. 44 yaşıma kadar en huzurlu ve rahat olduğum dönemlerdi, saldırı zaman dilimleri de dahil. Kendimi en güvende hissettiğim yerlerden biriydi de burası. Bu anlamda bu direniş belki Gazze'ye insani yardım ulaştırılmadı. Ama Gazze'nin insansızlaştırılması ve Gazze'deki insanların katledilmesi noktasındaki İsrail'in rahat ve serbest tavrını önüne bir set olarak durmuş oldu. Sadece Mavi Marmara'nın olumsuz İsrail'in üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz algıyı yıkmak için dünya genelinde milyonlarca dolarlık reklam kampanyası yaptılar. Tekrar İsrail'i şirin göstermek adına. Ve bununla ilgili biz uluslararası davaları açıp o süreçleri takip edebilseydik belki bugün çok daha farklı bir konumda olabilirdik. Ancak o bahsettiğimiz güç dengeleri o gün elimizde ciddi anlamda yoktu. Yani hem halklar olarak hem de devletler olarak bu anlamda bunu sürdüremedik. Yani bugün Güney Afrika'nın yaptığını, biz o gün Mavi Marmara davası dolayısıyla şu an katliama ortak olan tüm İsraillere yönelik yapabilirdik ve dünyada bunu sürdürebilirdik. Böyle bir fırsatta maalesef kaçırdık. Ama Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve oradaki direnişçi grupların direnişine destek vermek adına Türkiye'den en azından bir kısmımızın kanlarını oraya feda ettik. Ve ola ki çok yakın bir zamanda inşallah biz de görürüz. Mescid-i Aksa özgürleştiğinde bugünkü direnişten Hasan saklanan bir yol bulmuş ve o katliama karşı orada kendini feda etmişse Mavi Marmara şehitlerimizin de Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesinde Türkiye'de Müslümanların kefaretini üstünden alan bir yolculuğu olmuş olur inşallah. Gemide unutamadığınız bir an demiştin. Şu kareyi hiç unutmam ben orada. İşte saldırı başladıktan sonra yoğun bir şekilde ateş etmeye başladılar. Aramızdan şehit olanlar oldu, yaralananlar oldu. Biz yaralılardan birini en üst kattan içeri taşıdık. Ve bu taşıdığımız arkadaş bizi içeri taşırken kaptan köşkünün olduğu sıradan içeri taşıdık. İçeri taşıdığımızda biz onu iki alt katta pansuman alanı oluşturulmuştu bu koltukların üzerinde. Hanım ablalar o işle ilgilenmişlerdi. O alana götürdüğümüzde abimiz şehit olmuştu. Çetin Topçuoğlu Adana'dan katılımcı. Çiğdem abla eşiyle birlikte gemideydi. Çiğdem Topçuoğlu da gemide Çetin abiyi geldi, gördü. Çetin abi şehit olmuş. Çiğdem abla da bu arada yaralılara müdahale ediyor. Müdahale ederken eşinin orada şehit olduğuna şahit olmuş oldu. Eğildi, fısıldadı. Dedi ki, bana verdiğin sözü tutmadın. Biz beraber şehit olacaktık dedi. Ve belki aradan 15 saniye geçmedi. Kalktı diğer yaralılarla ilgilenmeye devam etti. Sonra gemi tamamen ele geçirildiğinde oturdu. Eşiyle vedalaştı orada. Yani o sahneyi yaşamış olmak gözümün önünden hiç gitmez mesela. Unutamadığım an olarak da onu sayabiliriz kardeşim.
1: Eyvallah. Rabbim Çetin Topçuoğlu'muzun şehadetini kabul etsin bu kıymetli ağabeyimizin. Ve Çiğdem ablamız hayatta ise Rabbim ona
0: hayatta görüşürüz.
1: Hayırlı ömür, bereketli ömür, hayırlı ölüm nasip etsin. Eğer bizleri dinliyorsa buradan zat-ı ellerine selam edelim inşallah.
0: İnşallah.
1: Eyvallah. Evet, kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri, gönlümüzden vurulan bir hikaye dinledik Zeynel abimizden. Evet, 2010 yılında Mavi Marmara'daki o yolcular o dönemin Müslümanlarına bir kefaret ihsan ettiler. Peki ya şimdi? Peki ya şimdi kefaretimizi ne ödeyecek? Kim ödeyecek? Evet kıymetli ağabeyim, diline gönlüne sağlık, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadınız, geldiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Son kelam şunu söyleyelim. Programın vakti dolmak üzere zaten, herhalde doldurduk da bu arada. Tabii biz bugün işte alanlara çıkarken özellikle şöyle bir yorgunlukla da yüzleşiyoruz. Bu kadar program yaptık, bu kadar miting yaptık. Ve sonucunda bir şey elde edemedik. Şunun bilincinde olmakta da fayda var. Yani bugün biz rahat ortamlarımızda, evlerimizde yaşıyorken vaktimizden ayırdığımız alanlarda Gazze'yi düşünerek, onları dünya kamuoyuna duyurmak adına ya da onların yanında olmak adına infak ederek onlara ufak ufak şeyler yapmış oluyoruz. Ancak şunun da bir gerçekliği var ki biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah'ın takdirinde bir mesele. Bunu belki bize yarın nasip edecek. Belki de bunu bize 30 sene sonra nasip edecek. Ancak biz konuşmanın bir arasında da söylemiştik. Bunu yarın almaya muktedir. Bunu yarın almaya hak edecek nesiller yetiştirdiğimizde zaten bu zafer bize elbet çok daha erken gelecektir. Allah bir kere her türlü emeğe karşılıksız bırakmıyor. Bugün işte bahsettiğimiz haliyle terlikle direnen Müslümanlar orada Gazze ordusunu yerle bir edecek bir direniş sergilediler. Ve aslında askeri olarak şu an hala 252. günde bile Gazze ordusuna, şimdi Gazze'de İsrail ordusuna yenilgiler ve mağlubiyetler yaşatabilecek bir süreçleri var. Biz seferimizde Gazze halkının ne kadar yanında olabiliriz, bıkmadan, yorulmadan, usanmadan buna devam etmemiz noktasında çabamızı devam ettirmeliyiz. Bugün gençlik sonuç alıcı ve hemen sonuç alıcı. Olayların, aksiyonların içinde. Ancak bunun çok kısa süreler olmadığını da, yani çok kısa sürede elde edilemeyecek şeyler olduğunu da Gazze direnişini bize göstermiş oldu. Bizim çok çalışıp zalimleri alt edecek ve onları masaya oturttuğumuzda bir daha bu katliamları yapmamaya teslim edecek çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Meşhur Erbakan Hoca'nın sözüyle bitirelim süreci.
1: Buyur.
0: Zalim güçten anlar, beygir gibidir derdi.
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla biz zalimleri alt edebilmek için şu an onlardan çok daha güçlü olmamız gerekiyor.
1: İnşallah.
0: Ve bu alanda çalışmayı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle bu programı hazırladığın için Allah razı olsun, sana teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bize de burada birkaç kelam etme fırsat sunmuş oldun. Öncelikle sana, sonra da Hedef Radyo'ya teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gecemiz mübarek olsun inşallah.
1: Eyvallah kıymetli abim. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül heybemize bu akşam alacağımız sağlık. Son olarak hemen veda etmeden evvel bir dinleyicimiz yazmış. Onu okuyayım, sonra kapatayım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Dinlerken tüylerim diken diken oldu. Böyle hayırda kendimden önde gördüğüm her insana çok imreniyorum. Daha çok gayret etmeliyim diyorum. Rabbim nasip etsin, layık etsin. Kendine yakıştıracak işlerle meşgul olmayı bana ve evlatlarıma da nasip etsin. Sizden de ebeden razı olsun demiş. Allah da sizden ebeden razı olsun kıymetli kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Bismillah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bugün ümmet coğrafyasında çok sıkıntılı bir bölgeye gideceğiz. Aslında yaşadıkları zulümler Filistin'le çok tarihsel süreç olarak örtüşüyor. 1948'li yıllarda Doğu Türkistan'da kurulan İslam Devleti Çin işgaliyle yıkıldı ve Çin o tarihten sonra hiçbir zaman Doğu Türkistan'dan zulmünü eksik etmedi. Sürekli baskı, işkenceler, çok büyük katliamlar gerçekleştirdi. Bugün konuğumuz Doğu Türkistanlı Abdülehad Abdurrahman kardeşimiz. Kendisi Doğu Türkistan'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş. Bir dönem Türkiye'de İslami eğitim almak istemiş fakat bu süreçte yaşadığı zorluklar sebebiyle Mısır'a giderek Mısır El-Ehser Üniversitesi'nde İslami eğitim almış. Arapçaya vakıf, İslami ilimlere vakıf konuğumuz gerçekten bu anlamda çok ciddi çaba sarf etmiş. Allah kendisinden razı olsun. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ne zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerle tanıştıysam ailelerinde bir ya da iki tane hafız var. Ben sormuştum bir gün onlara, yani nasıl oluyor bu kadar baskı ve zulüm altında İslami ilimlere bu kadar yöneliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Abdülehad kardeşimin bu konuda anlattıklarını dinleyince, hayat hikayesini dinleyince gerçekten çok etkilenmiştim. Mezarlıkta bir mescit inşa etmişler, üstünü kapatmışlar, orada İslami eğitim almışlar. Gerçekten Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz İslam dinine çok duyarlı, çok hassasiyetleri yüksek, bu kadar baskı ve zulüme rağmen hiçbir zaman pes etmediler. Allah kendilerinden razı olsun. Rabbim özgür Doğu Türkistan'ı da bizlere göstermeyi nasip etsin. Selamünaleyküm Abdülehad kardeşim, hoş geldiniz.
1: Aleykümselam ve rahmetullah, hoş gördük, hoş bulduk.
0: Evet, nasılsınız, iyisiniz? Öncelikle Hedef Radyo olarak davetimizi kırmadığınız, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Hedef Radyo olarak şimdiki dünyada zulüm çeken çok millet var, çok ümmetimiz. Yani büyük bir bölümü zulüm altında. Ve şu anda çevremiz, Türkiye'nin çevresi, İslam dünyası savaşlarla boğuşuyor. Gazze'de, Akkaza zulüm devam ediyor. Böyle bir dönemde Doğu Türkistan'a gönül vererek, Doğu Türkistan'a ehemmiyet vererek beni konuk ettiniz bu radyoda. O yüzden Hedef Radyo'ya ben canımı da teşekkür ediyorum. Sizlere de Allah razı olsun diyorum.
0: Estağfurullah. Bizim ümmet diye bir derdimiz var. Biz ümmetin derdiyle dertleniyoruz. Ümmetin sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Ümmetin hassasiyetlerini gündeme getirmeye çalışıyoruz. Evet, yani hakikaten sizler de Doğu Türkistanlı kardeşlerimize çok büyük zulümler yaşadınız. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum Abdülehad kardeşim. Tabii insanımız Doğu Türkistan'ı duyarlılar belki fark ediyorlar ama Doğu Türkistan'ın en az

0: azından kısaca tanıtımını yapsanız bir kez daha hatırlamış olalım.
1: Evet.
0: Bilmeyen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Buyurunuz lütfen.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında Doğu Türkistan 1949 yılında Çin işgaline uğradıktan sonra oradaki liderler Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye kaçmışlar ama Türkiye'de geldiğinde Türkiye'deki rejim de yani hoş karşılamamış bunları. Çünkü onlar İslami şahsiyetler olduğu için buradaki Türkiye'deki rejim de o zamanki darbeci yönetim başta hem sol görüşlü insanlar olduğu için bizimkiler de çok fazla hoş karşılamamışlar yani. Doğu Türkistan'a gelecek olursak yani birçok insan Doğu Türkistan dediğimizde Uygurlu diyorlar. Uygurlar kimdir, Doğu Türkistanlılar kimdir diye böyle bir karışık sorular da oluyor. Doğu Türkistan dediğimizde Türk dünyasının bir parçası, İslam dünyasının bir parçası, Büyük Türkistan'ın bir parçası, Doğu kısmı. Büyük Türkistan biliyorsunuz şimdiki Türkistan diye sınırlandırılan Orta Asya Cumhuriyetleri var. 5 tane. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan ibaret. Bu 5 devlet eskiden Doğu Türkistan'la beraber Büyük Türkistan'ı teşkil ediyordu. Ancak bu devletler daha önce Rusların işgaline uğradı. Daha sonra devletler olarak ortaya çıktı. Ama Doğu Türkistan hala Çin işgali altında. Şimdi Doğu Türkistan'da 35-40 milyona yakın Uygur Türkiye yaşamaktadır. Yani Doğu Türkistan devletin yani oradaki o bölgenin ismi, tarihi ismi Doğu Türkistan. Ama Çinliler orayı asimile ismiyle Şincan diyorlar. Yani Türkiye'de Sincan diyorlar. Ama aslı Çince ismi Şincan, Uygur özerk bölgesi olarak geçiyor. Ama tarihi ismi, yani oranın asli ismi Doğu Türkistan'dır. Doğu Türkistan'da şu anda yani dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulüm devam ediyor. Soykırım devam ediyor. Bu soykırım devam ederken yani İslam dünyasından olsun, gerek insan haklarını savunan devletler olsun, halklar olsun, Doğu Türkistan'da olanları ya da görmüyor, ya görmüyor, ya da görse de, ya da duysa da duymamazlıktan gelir, ya da görmemezlikten gelir. Böyle bir durum yaşamaktayız. Yani aslında Doğu Türkistan'da olan durum Filistin'den daha fazladır. Dünyanın diğer bölgelerinde olan zulümlerden hepsinden daha fazla Doğu Türkistan'da zulüm vardır. Ama dünya bunu görmüyor, duymak istemiyor veya da duysa da gündeme getirmek istemiyor. Sizler bunu Doğu Türkistan'ı tekrar gündeme getirdiğiniz için sizlere ayrıca tekrar teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, Allah razı olsun. Değerli Hedef Radyo dinleyicileri, programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Doğu Türkistan'ı konuşuyoruz. Evet, Abdülhayat kardeşim, peki Doğu Türkistan şu an güncel olarak ne durumda? Yani Çin komünist rejimi olduğu için çok ciddi haberler gelmiyor. Bir de Doğu Türkistan'dan gelen haberleri son derece sert bir şekilde yasaklıyor Çin devleti.
1: Evet.
0: Bu konuda güncel durum hakkında bilgilerinizi alabilir miyiz?
1: Doğu Türkistan'da daha önceki programlarda da ben bir kısmını anlatmıştım. Durum daha kötüye gidiyor. Biliyorsunuz Doğu Türkistan, demin söyledim, 35 milyon, 35-40 milyona yakın bir Müslüman halkı yaşıyor. Ama orada namaz kılmak yasak, Kur'an öğretmek yasak, camiye gitmek yasak. Camiler şu ana kadar yani 20 bin yakın cami yok edildi. Yurt dışıyla bağlantı kurmak yasak. Böyle bir yasakları devam ediyoruz. Eskiden bu 2015'lere kadar oldu olan zamanlarda yani oradaki memleketteki akrabalarımızla, ailemizle görüşebiliyorduk. O 2016'dan itibaren ailelerimizle görüşemiyoruz. onların hayatta olup olmadığından haber

0: çocuklarımız 11. İnsanlarımız vefat ediyorlar. Yani 3 sene sonra, 4 sene sonra böyle ölüm haberlerini alıyoruz. Burada riyabi namazlarını kılıyoruz. Biliyorsunuz Doğu Türkistan'da yani cenaze namazı kılmayı da böyle yasakladılar. Ayrıca her bir Çinli yerleştirdiler. O Çinli yerleşip onlarla beraber yaşıyor, onlarla beraber yatıyor, kalkıyor ve Doğu Türkistan'daki Doğu Türkistan halkını, aile halkını gözetliyorlar ve onlar üzerinden rapor hazırlıyor, herkese sunuyorlar. Evin içinde bu şekilde, dışarı çıkarsanız da dışarıda her tarafta kameralar var. Kameralar üzerinden takibe uğruyorsunuz. Şimdi Doğu Türkistan'daki Müslümanlar ama şu anda namaz kılmayan, içki içmeye zorlanan, oruç tutmasına izin verilmeyen, yani İslam'ın hiçbir şartını yerine getirmesine izin verilmeyen bir durum yaşamaktayız. Şu anda yani Çin'in kamplarında, yani bu eğitim kampları diyorlar, toplama kamplarında yani 8 milyona yakın insan bu toplama kamplarında tutulmaktadır. Aynı şekilde çocuk kampları var. Çocuklar ailelerinden alınarak kamplara götürülüyor. O kamplarda Çinleştirilmeye tabi tutuluyorlar. Durum bu şekilde. Yani şu bakarsınız Doğu Türkistan'da bir tane bile başörtülü bir insan, bir bayan göremezsiniz. Namaz kılmak yasak, oruç tutmak yasak, Kur'an öğretmek yasak. Yani dindar olmak, ben dinimi yaşayacağım diyemezsiniz. Yani hatta bir dua etmek bile yasak olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir zulüm yok. Yani Filistin'de zulüm var, Keşmir'de var, Myanmar'da var, başka ülkelerde zulüm var ama Doğu Türkistan'da yani insanlar tamamen dininden, İslami kimliğinden tamamen koparılmak isteniyor. Bu şekilde yaşamaktayız.
1: Evet, gerçekten söyledikleriniz çok dramatik
0: bir de,
1: şeyler.
0: Bir de 800 bin, yani tam rakam olarak daha dün aldım rakamı. 800 bin kişi hapishanede.
1: 800 bin.
0: 800 bin.
1: Peki 8 milyon evet. Dediniz değil mi toplama kamplarında?
0: Evet,
1: 8 milyon.
0: Toplama kamplarında ve 800 bin insan hapishanede hüküm giymiş durumda.
1: Bir de çocuklarınızı ailelerden alıyorlar. Çocuk kampları belki de insanlık tarihinde çok nadirdir. Çocuk toplama evet. Kampları var. Buradaki çocuklara Çin kültürünü tamamen öğretmeye çalışıyorlar. Evet. Hatta şöyle bir haber okumuştum. Bir baba kendi çocuğuyla Uygurca konuşamıyor. Çocuk Uygurca
0: evet,
1: bilmiyor.
0: Evet. Durum bu hale geldi. Yani evdeki çocuklar, şimdi yetişen çocuklar Çinli olarak yetişiyorlar. Yani ne dininden ne Türklüğünden bahsedemiyoruz o çocuğun. Çünkü tamamen Çinli olarak, Çin kültüründe yetişiyorlar. Biliyorsunuz Çin dediğimizde yani hiçbir dine inanmayan, yani Allah'ın varlığını bir yaratıcının olduğunu düşünse bile onu açık söylemeyen dinsiz bir halktır yani. Bu aynı şekilde Doğu Türkistanlıları da gelecekte bu şekilde Çinleştireceğiz diye bütün gücüyle bununla uğraşıyorlar yani.
1: Evet, peki seyahat edebiliyor mu Uygur kardeşlerimiz? Yani
0: şimdi seyahat edebiliyor desek yalan olur, çünkü bir şehirden öteki şehire, örneğin İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isterse bir kişi, mesela Hotan'dan Urumcu'ya, yani Hotan bir şehir, arasında 800 kilometre var, Urumcu. Urumcu'ya gitmek isterse iki yerden izin almak zorunda. Birincisi gittiği yerden, yani bir kişi İstanbul'dan gidiyorsa İstanbul'daki makamlardan ben Ankara'ya gideceğim diye izin alacak. Ankara'ya varınca da oradaki idareye ben geldim, ne zaman kalacağım, filanca yerde kalacağım diye o kaydını yaptırması gerekiyor. Bu şekilde yani

0: seyahat edebiliyor. Ama Çin'in iç kesimlerine seyahat edemiyorlar. Çünkü Çin'in iç kesimlerinde yani otelleri almıyorlar Doğu Türkistanlıları. Uygur dedemi terörist olarak muamele görüyor. Hiçbir otel, misafirhane Doğu Türkistanlıları almıyorlar. O yüzden Çin'in iş birliklerine gidemiyorlar. Ancak yani kendi idarelerinden özel izinler alanlar bu izin kağıtlarıyla gidip oralarda kalabiliyor.
1: Evet.
0: Yani Doğu Türkistan'ın içerisinde böyle seyahat bu şekildeyken yurt dışına çıkışlar tamamen yok. Yani yurt dışında bizim şu anda akrabalarımız orada kaldılar. Ama hiçbirisiyle irtibatımız yok. Onlar da yurt dışına çıkamıyorlar. Yurt dışına seyahat özgürlükleri yok. Sadece Çinliler, Çin devleti buraya Çinlilerin bir vazifeyle insanları gönderiyorlar buraya. Bizi takip etmek için, buradaki Doğu Türkistanların durumlarından haberdar olmak için bir takım insanları gönderip güya onlar siyahmış gibi, turistmiş gibi böyle gönderiyorlar. Bunlar da gelip buralarda gözetleme yaptıktan sonra, vazifelerini yaptıktan sonra tekrar dönüyorlar. Yani bu insanlar çok parmakla sayılabilecek derecede az. Ama dünyanın hiçbir bölgesine, bir yerine Doğu Türkistanlar ben seyahat edeceğim ya da gezeceğim diye bir yere gidemez.
1: Evet. Peki dini faaliyetlerden bahsettiniz ama İslam dinine yönelik yani sakal bırakmak yasak işte herhangi bir konuda...
0: Zaten demin söyledim yani İslamiyet'e ait hiçbir şey yapamazsınız. Yani kendinizi Müslüman olarak göremezsiniz. Hatta selam vermek bile, selam almak, yani Esselamu Aleyküm demek, Aleyküm Selam diye cevap vermek bile yasaklı hale gelmiş. Yani dua ederken, yani mesela ben bir kişiyle görüştüm orada. Doğu Türkistan'da bir yani idareciyle görüştüm. O onunla şey yaparken böyle konuşamıyorum. Yani bizim burada alışmışız yani Allah razı olsun, Allah bahtınızdan çıkarsın falan diye konuşuyoruz değil mi burada?
1: Evet.
0: Türkiye'de. Ama onlarla konuşurken öyle bir şey söyleyemiyoruz. Esselamu Aleyküm diyemiyoruz. Allah sizi yardımcınız olsun, Allah razı olsun diye bir dua bile edemiyoruz. Yani bu hale gelmiş. İnsanlar dua edemiyor. Yani bir mesela bir insan öldüğü zaman Allah rahmet eylesin diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun diyoruz.
1: Doğru.
0: Orada ne diyor? Ne deniyor? Yani toprağı bol olsun, nazara bozulsun, geniş olsun diyorlar. O kadar. Yani Allah'a dua etmek yasak olmuş.
1: Evet.
0: Bakın şimdi daha 2 hafta önce bir YouTuber oraya gitmiş. Doğu Türkistan'ın 3 tane şehrini gezmiş. Kaşgar şehri var. Yani Mahmut Kaşgar'ın doğduğu, Kaşgarlı Mahmut'un doğduğu şehir. Kaşgar'da Edgah diye bir cami vardı. Büyük bir cami. Yani 40 bin kişi sığabilecek büyüklükte bir camiydi. Şimdi o camiye gitmişler. O camide kimlik defteri almışlar. Kimliği fotokopisini çekmişler. Kaydını yapmışlar. O şekilde girmiş. Cuma günü 15 kişiyle cuma namazı kılmış. İzinli olarak giren insanlar 15 tane. Yani burada eskiden 40 bin kişi namaz kılan bir yerdi yani.
1: Evet.
0: Durum daha da gelmiş.
1: Gerçekten.
0: Bununla birlikte yani demin dedim yani dini yaşamak tamamen yasak olmuş. Eskiden hiç olmasa yerin altında yani ucuza köşelerde bir dini eğitim alabiliyorduk. Yani ben mesela yerin altında 3 sene okuyarak orada dini eğitimi almıştım. Şimdi öyle bir şey de yok. Yani bakınız yani o zamanlar insanlar yani kadınlar yarım olsa da yani başörtü gibi bir şeyler takabiliyordu. Şimdi yani herkes açık olmak zorunda. 70 yaşında 80 yaşında kadınlar hepsi açık.

0: Bu hale gelmiş. Şimdi bu görünen gördüklerimiz, görmediklerimiz neler var? Bakın yani daha önce bir gazeteci gitti oraya. 800 gün kalmış, 800 gün içerisinde neler görmüş onları bir kitap haline getirmiş. Şimdi Türkiye'de her tarafta konferanslar veriyor da o Türkler konusunda. Yani 8 günde neler görmüş? Yani insan orada yaşarsa yani görecekleri çok var yani.
1: Doğru. Yani Doğu Türkistan'ı Çin Endülüs gibi artık yok etmek istiyor. Bütün kültürünü silmek evet. istiyor. Maalesef. Peki yani değindiniz ama anlaşılan o ki Çin Uygur halkını tamamen asimile ederek Çinileştirmek istiyor.
0: Evet.
1: Ve Çin, yani görünen o gerçekten. Peki bunun dışında kültürel olarak tamam dini şeyleri bahsettiniz ama kültürel olarak neler yani Doğu Türkistan'ın kendine has kültürüyle ilgili baskılar da var mı üzerinizde?
0: Evet, şimdi Çinleştirme politikası sadece dini, yani bizim Doğu Türkistanlılar Müslümanlığı, kültürü İslamiyet olduğu için öncelikle İslamiyet'e saldırıyor. Bununla birlikte Doğu Türkistan'ın kültürü var. Mesela özel sazları var, özel enstrümanları var. Bunları bile Çinliler Çinleştirmek üzere Çinlilere bu işleri yapmaya zorluyorlar şu anda. Yaptırıyorlar. Yani Uygurlara Uygurca, mesela Uygurların ayrı bir dotpa diye bir şeysi var. Takkesi var giyecek başına. Ondan sonra ayrı ton diye bir elbiseler var. Bu tonları, bu dotpaları şu anda Çinlilere giydirerek yani Doğu Türkistan'ın kültürünü yok etmeye çalışıyor. Yani, evet. Yani Doğu Türkistan'da 12 mukam diye yani eskiden şey yapılmış bir müzik şeysi var. Bunu bile Çinleştirmeye çalışıyorlar. Yani Çinleştirme adına kültüründen tutun, dininden tutun her şeyi yok etmeye çalışıyorlar. Evet. İnsanların isimlerini değiştiriyorlar. Yerlerin ismini değiştiriyorlar. Bakın Kumul diye bir şehrimiz var. Kumul. Türkçe ismi Kumul. Ama o Kumul'un ismini Havi olarak değiştirdiler. Gulca diye bir şehrimiz var. Gulca. Gulca'yı Yelin olarak değiştiriyorlar. Yani isimleri, şehirlerin, mekanların, insanların isimlerini tamamen değiştiriyorlar.
1: Anladım, evet. Peki bir de şeye yurt dışındaki Türkler hakkında konuşmak istiyorum. Diaspora kavramı kıymetli izleyiciler, kıymetli dinleyiciler. Diaspora kavramı yurt dışında bir araya gelen kendi yerlerinden zorla, baskıyla yerlerinden edinmiş insanların bir araya geldiği başka ülkelerde topluluklar için diaspora kavramı kullanılıyor. Diaspora deniyor. Peki diasporadaki Doğu Türkistanlıların faaliyetleri nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Yani dünya genelinde birçok ülkede Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Avrupa'dan işte Mısır'da ve birçok ülkede var. Amerika'ya kadar. Biraz bahsedebilir misiniz?
0: Şimdi Doğu Türkistan'daki bu zulümden insanlar kaçmışlar. Kaçabilenler kaçmışlar. Yurt dışına çıkmışlar. Bunlardan bir kısmı yani daha eskiden bu 49 yılında işgalimize uğradıktan sonra 50'li yıllarında insanlar oralardan kaçmış, Orta Asya'ya gelmiş. Orta Asya'dan Hindistan, buralara gelip oradan Suudi Arabistan'a gelmiş. Suudi Arabistan'a yerleşmiş. 350 bin civarında Uygur Türk'ü var, Müslüman Doğu Türkistanlıları var. Bir de Doğu Türkistan'ın sınır bölgesi olan Kazakistan ve Kırgızistan'da 1,5 milyondan yakın Doğu Türkistanlı var. Üçüncüsü olarak da en fazla yani özellikle bu Batı dünyasında en fazla Doğu Türkistanlı'nın olduğu bölge diğer Türkiye'dir. Daha önceden de yani 49'dan sonra 53'lerde Doğu Türkistanlılar gelmiş, buralara yerleşmişler. Ve 2014'ten sonra daha yeni bir dalgayla Doğu Türkistanlılar Türkiye'ye geldi. Bu Türkiye'ye gelmesi de

0: insanlar Malezya'ya, Endonezya'ya, Kamboçya'ya, Tayland'a, buralara kaçtılar. Oralardan Türkiye devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın yani talimatlarıyla Türkiye devleti oralardan toplayıp insanları bu Türkiye'ye getirdiler. Allah razı olsun. Yani bu şekilde yani şu anda Türkiye'de yani 100 bine yakın Doğu Türkistanlı yaşamaktadır. Bununla birlikte Türkiye'ye gelip de çoğunluğu Türkiye'ye gelip de Türkiye'de bazı bir sıkıntılardan dolayı Avrupa'ya giden, Amerika'ya giden insanlarımız var. Suriye'de insanlarımız var. Yani daha yeni gidenler oldu. Yani çünkü Beşar şey Ahmet Eşar Doğu Türkistanlara, Uygurlara burada rahat yaşamaları için her türlü imkanı sağlayacağız deyince insanlardan bir kısmı oraya gittiler. Şimdi faaliyetler olarak diasporada yani üç kesimden bahsedebiliriz. Birinci kesim Dünya Uygur Kurultayı adında Almanya'da bir oluşum var. Onlar Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini dış dünyaya yani Avrupa ve Batı dünyasına anlatıyorlar. Konferanslar, toplantılar düzenliyorlar. Ve yapılan toplantılarda oralarda raporlar sunuyorlar. Allah razı olsun onlardan da. İkinci kesim de yani Mağrip Hareketi diye isimlendiriyoruz. Türkiye'de Mağrip Hareketi olarak tanınıyoruz. Bunlar da yani Mötedil İslam Hareketi olarak tanınıyor. İslami kesimi bu biz temsil ediyoruz Türkiye'de. Sayımız da bayağı fazla yani tüm Avrupa'dan bizim sayımız fazla olduğu için bizim biraz sesimiz daha faaliyetlerimiz daha verimli oluyor. Üçüncü kesim de yani Suriye'de olanla şeyde Pakistan'da, Arabistan'da olan insanlar. Bunlar da biraz da daha zayıflar. Ama inşallah gelecekte daha güçlenirler. Türkiye'deki insanlarımız faaliyetlerini güzel yürütüyorlar. Allah razı olsun. Şimdi burada bizim amacımız öncelikle Türkiye'deki de olsun, Batı dünyada olsun insanlarımızın kimliklerini muhafaza etmek. Yani burada yani Doğu Türkistan'dan gelmişler. Yani Türkiye'leşme için çok yani ortam müsait. Onun için yani aslını unutmaması için Doğu Türkistan'daki zulmü unutmamak adına faaliyetler yürütüyoruz. Gençlerimizi yani çocuklarımızı ona göre yetiştiriyoruz. Onlara Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Kendi dilimizi öğretiyoruz. Kendi kültürümüzü öğretiyoruz. Tarihimizi öğretiyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bununla birlikte Türkiye'deki sıkıntılar olan insanlarımız var. Yani Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden binlerce Doğu Türkistanlıları getirip buraya vatandaşlık verdi. Ama bir kısmı da vatandaşlık ve ikamet konusunda sıkıntı çekmektedir. Bunların da durumlarını yani gerekli mevzilere bildiriyoruz. Ve Doğu Türkistan'daki olan zulümleri rapor haline getirip burada Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği diye bir derneğimiz var. Bu dernek aracılığıyla yani oradaki bütün haksızlıkları, bütün zulümleri rapor haline getirip yani mevsimlik raporlar halinde devletlere ve dünyadaki etkili kurumlara gönderiyoruz ve onlara irtibat sağlıyoruz.
1: Evet. Allah razı olsun. Şimdi değerli dinleyiciler, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin rahatsız oldukları bir nokta var. O da şu: bize yönelik dünya devletleri siyasi reflekslerle hareket ediyorlar. Oysa biz en temel insani hakları istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Yani bu anlamda bir talepleri var. Bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Dünya devletlerinin ve kamuoyunun Çin'in yürüttüğü bu soykırım faaliyetlerine yaklaşımları nelerdir? Birazcık da birkaç sorum daha olacak. Süremizin de sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz.
0: Öncelikle
1: Buyurun.
0: kuralımız

0: böyle gösteriyor. Hiçbir güzel gerçek haber dışarı çıkartılmıyor. Ondan dolayı da yani dünya kamuoyu Doğu Türkistan'daki bu zulmü gerçekten yani gerçek manasıyla bilmiyor. Bilmediği için de tepkisi bildiği kadar tepki verebiliyor. İkincisi de şu anda biz dünyada mantar üzerine kurulmuş bir sistem yaşamaktayız. Batı dünyasında insan hakları falan falan diyorlar ama kendilerine gelince insan hakları oluyor. Müslümanlara gelince yani göz ardı ediliyor. Onun için şu anda Doğu Türkistan'a gerçek manada sahip çıkan ve de Doğu Türkistan'daki zulme karşı çıkan dünyada hiçbir devlet yoktur. Sadece Türkiye devleti ara sıra Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz bizim gönlümüzde, kalbimizde diyerek bize sahip çıktığını ve bazı toplantılarda Doğu Türkistan'ı dile getirerek bize sahip çıkıyor. Ama evet. Türkiye'den başka herhangi bir devlet bize sahip çıkıyor. Sadece Batı dünyasında, Avrupa'da bazı devletler Doğu Türkistan'da bu zorunlu çalışmalardan dolayı, yani bu fabrikalar, Çin'in arabaları var ya buradaki arabalar. Bunlardan hepsinde Doğu Türkistanlı işçiler zorunlu olarak çalıştırılıyor. Ve işçiler çalışıyor orada. Bundan dolayı da yani bazı şirketlere boykot yaptılar. Yani Amerika ve Avrupa'daki bazı devletler bu adımı attılar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ama yani genelde şu andaki sistem mantar üzerine kurulduğu için ve Çin'de yani şu anda en büyük ikinci devlet olduğu için, ekonomik yönünden büyük devlet olduğu için herkes kendi işine bakmış durumda. Doğu Türkistanlılar kimsenin umurunda değil.
1: Maalesef çok haklısınız. Evet. Allah razı olsun. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle şunu da daha önceki okumalarımda takip ettiğim kadarıyla görmüştüm. Doğu Türkistan'a giden heyetleri özellikle Çin belirliyor. Sivil toplum kuruluşları dahi olsa. Onların istedikleri gidiyor. Bir de oraya gittiklerinde oraya Çin devletinin memurlarını organize ederek sanki her şey normalmiş ve doğalmış bir algısıyla hiçbir şey yokmuş, soykırım yokmuş, sıkıntı yokmuş gibi bir algı oluşturuyor diye duymuştum ve o takip etmiştim.
0: Doğru. Şimdi bazı heyetler götürdüler. Bazı kamplar kendilerini oldular. Ama giden heyette oradaki kendi memurlar, sizin de belirlediğiniz gibi oradaki kendi memurlarını oradaki normal halkmış gibi göstererek yani böyle bir güzel bir hayat yaşamış gibi, özgür yaşamış gibi, böyle bir mutlu hayat yaşamış gibi bakın yani giden insanların önüne danslar ortaya çıkıyor. Her köşeye danslar koymuşlar. Yani herhangi bir turist geldi mi onlar o yerinden kalkıp dans ediyorlar. Yani göz boyamacılıkta bir numaradır Çin. Evet. Yani o Türkistan'daki bu zulmü giden heyetleri de bakın giden heyetleri de kendisi Çin devleti kendisi belirliyor. Ve özellikle bu sağcı kesimden değil, solcu kesimlerden belirliyorlar.
1: Evet.
0: Dikkat edersiniz yani son zamanlarda böyle oldu. Ve giden insanlardan bir kısmı da yani bu kendi düşüncesinde yakın olduğu için orada bir zulüm yokmuş diye böyle bir beyanlarda bulunuyorlar. Ama öyle değil. Yani onun içerisine giderlerse, kendileri hür, özgür bir şekilde dolaşabilirlerse o zaman şeyi görecekler. Ama birçok heyet Türkiye'den biz de Doğu Türkistan'a gitmek istiyoruz. Orada kendimiz rahatça yani nereye gitmek istersek oraya gideceğiz. Bize izin verin diye talepte bulundular. Ama Çin devleti buna müsaade etmedi.
1: Evet, etmedi.
0: Neden? Biliyorum. Çünkü o insanlar kendileri özgür bir şekilde gezerlerse, dolaşırlarsa oradaki gerçekleri görecekler, dış dünyaya aktaracaklar diye bunlar endişe.

0: etkisiyle o insanlara, o gruplara yasak getirdi. Hatta İHH'dan da bile insanlar, yani biz oraya gidelim ama kimse bizi takip etmesin, kendimiz dolaşalım dediler. Onlara bile izin çıkmadı. Bu şekilde yani. Kim dünyayı gözünü boyuyor, oradaki gerçekleri, hakikati gizliyor. Ve o yüzden de Doğu Türkistan bu şekilde zulme uğruyor.
1: Evet, biz buradan Radyo Hedef kanalıyla Çinli yetkililere tekrar hatırlatmış olalım. Biz serbestçe, kendi irademizle, kendimiz oluşturacağımız bir heyetle Doğu Türkistan'a gidip Doğu Türkistan'ı gezmek, orada olayları görmek istiyoruz diye söylemiş olalım. Evet, teşekkür ederiz Abdülhayat kardeşim. Allah razı olsun.
0: Son olarak şöyle bir ifade etmek istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Şimdi siz de bahsettiniz, Doğu Türkistan gerçekten yani dünyadaki eşi benzeri görülmemiş bir zulma tabi tutulmaktadır. Ve ikinci Endülüs olma yolunda hızla ilerlemektedir. Eğer böyle bir durum olursa, yani ikinci bir Endülüs vakası olursa, yani şimdi siz, biz, bu bizi dinleyen bütün herkes sorumlu olacaktır bundan. Allah'ın önünde bundan sorulacağız hepimiz.
1: Evet, haklısınız.
0: Bir İslam devleti, İslam ümmeti bu şekilde yok edilemez. Bu şekilde yok edilirse herkes bundan sorumlu olacaktır.
1: Haklısınız.
0: Bunu bilmesini isterim.
1: Evet, yani ben şunu da hatırlatmak istiyorum değerli dinleyicilerime. Bugün Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin kullanmış oldukları bayrak 1949 yılında kurulan İslam Devleti'nin bayrağı. Doğru mu Abdülhayat kardeş?
0: Yok, şimdiki bizim kullandığımız Doğu Türkistan, yani Türkiye bayrağı da tabii benzer. Sadece renkleri değişik, mavi bayraktı. Mavi bayrakla bu 1933 yılında Kaşmir'de kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bayrağıdır.
1: Evet, tamam. Allah razı olsun. Ben yanlış hatırlamışım.
0: 1944 yılında da aynı şekilde tekrar ikinci cumhuriyet kuruldu. Ama aynı bayrağı bayrak edildiler. Yani.
1: Şunun altını çizmek istiyorum. Bugünkü mevcut bayrak İslam devletinin, İslam hukukuyla, evet, İslam şeriatıyla yönetilen bir devletin bayrağıydı. Evet. Peki bir de kısa gitmek istiyorum. Dünya medyasının Doğu Türkistanlılara karşı tutumunu nasıl buluyorsunuz? Yani sizin sıkıntılarınızı yansıtıyor mu dünya medyası?
0: Yok. Yani şimdi bakınız, Türkiye'de, özellikle Türkiye'de bütün kanallar her platformda, her programında bir Doğu Türkistan'ı dile getirmesi gerekiyordu. Çünkü orada 35-40 milyon insan çinleştirilmek üzere, yok edilmek üzere devam ediyor. Onun için yani biz Türk'üz, Müslümanız. Müslüman olduğumuz için, Türk olduğumuz için Türkiye'de bütün kanallar, bütün radyolar, bütün gazeteler Doğu Türkistan'ı her gün bahsetmesi gerekiyordu. Gündemde tutması gerekiyordu. Tutulmuyor. Yok. Haber bulamazsınız. Türkiye'de olmayan haberler dünyada olmuyor. Çünkü onlar daha uzak bizden. Türkiye en yakın ülke, en yakın devlet Türkiye'dir. Biz Doğu Türkistanlılar Türkiye'yi ikinci vatanımız olarak görüyoruz. Bu öyle olmasına rağmen Türkiye'de bu gündem olmuyorsa dünyadan, diğer dünyadan bahsetmek çok da uygun değil diye düşünüyorum. Yani evet. Tek böyle yani ayda bir kere orada burada haberler ya da makaleler görebilirsiniz.
1: Evet.
0: Peki. Böyle gündem oluşturacak bir medya şeysi yok yani.
1: Gene biz buradan Radyo Hedef kanalıyla sesimizin ulaştığı basın mensuplarına bunu da hatırlatmış olalım. Lütfen evet. Doğu Türkistan'ı haklı davalarını destekleyin. Onlara sahip çıkın. Onların sesi olun.
0: Bu, teşekkür.
1: Evet. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Peki dünya insanlığının işte Gazze'de yaşanan zulme karşı bir dünya insanlığında tepki oldu. Aynı şekilde dünya insanlığının Müslüman Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulme karşı sorumlulukları bağlamında kısaca değindiniz ama neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi yani dünya gerçekten yani bu

0: Gazze'de olan zulme karşı tek yürek oldu, birlik oldu, her yerde protestolar, eylemler oldu, hala devam ediyor. Bu insanların yani gözü önünde vahşet gördüğü için, vahşet yapıldığı için bunun tepkisi bu şekilde olacak. Dediğim gibi, başta dediğim gibi Doğu Türkistan'da olan zulüm sadece onu Doğu Türkistanlılar bildiği için, dünya bilmediği için çok da fazla kamuoyu ulaştırılmadı şu an şimdiye kadar. Ama demin söylediğim gibi medya üzerinden Doğu Türkistan'ı daha çok fazla gündeme getirirsek, Türkiye'de özellikle Türkiye'de bir kamuoyu oluşturulursa, Türkiye'ye başka devletler, başka halklar da tabi olacaklar diye düşünüyorum. Onun için Türkiye'de gündem oluşturmamız için herkesin yani elle kalem tutan ya da parmak basabilen insanlarımız bu konuda sorumlu davranması gerekir. Doğu Türkistan'la ilgili herhangi bir haber ya da bir görüntü olduğu zaman hiç olmazsa bir parmak basabilir insan gündem oluşturması için. Bunu yaparsak yani halk olarak, ümmet olarak bilinçli davranırsak dualarımızda Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan camilerimizde şu anda Cuma günleri Doğu Türkistan için dua ediliyor. Ben buradan Hedef Radyo üzerinden bütün imamlara tekrar sesleniyorum. Doğu Türkistan'ı dualarınızı unutmayın. Sizin Doğu Türkistan'ı bir kelimeyle dile getirmeniz bütün o camiye gelenlerin hepsinin kulağında gitmiş olacak ve Doğu Türkistan insanların kalbinde yer edinmiş olacak. Onun için yani herkes sorumluluğu yerine getirirse Türkiye'de ve dünyada bir gündem oluşturulur ve ondan sonra ona göre tepki olur diye düşünüyorum.
1: Allah razı olsun. Evet. Yani Radyo DF olarak biz sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Doğu Türkistan'ın evet. Haberleri köşemiz var sürekli yayın halinde. Evet Abdülhayat kardeş, Allah razı olsun. Tabii ben dinleyicilerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ben Doğu Türkistanlı kardeşlerle çok yakın irtibatlarım var. Çok sık takip etmeye çalışıyorum. Hakikaten evet. Abdülhayat kardeşimizin de dediği gibi çok ciddi zulümler var. Çok gerçekten evlere erkekler yerleştiriliyor. Oradaki erkek evlerde bulunan erkekler toplama kamplarına götürülüyor. Bu toplama kamplarına götürülenler eğitim adı altında götürülüyor ama bu insanların çoğu eğitimli, profesör insanlar, akademisyen insanlar buralara götürülüyor. Buralara götürüldükten sonra yani şunları Abdülhayat kardeşimizle bir görüşmemizde ifade etmişti. Bazı genç kızlar fetva istiyorlarmış. Yani bu Çinlilerle bize işte tacizde bulunuyorlar. Bunlar kendimizi öldürebilir miyiz? Bu Allah katında büyük günah olur mu? Manasında, anlamında fetvalar istiyorlar. Düşünün zulmün boyutunu. Gerçekten korkunç seviyede. Değerli dinleyiciler, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Müslüman bir halk. Ve bunlar gerçekten çok büyük zulüm altındalar. Gündemlerimize bunları getirelim. Nasıl Gazze'ye sahip çıkıyorsak, nasıl Filistin'e sahip çıkıyorsak buraya da sahip çıkmamız lazım. Programımızın da sonuna geldik. Ben Abdülhayat kardeşime bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. Siz bizi kırmadınız.
0: Selamlar, saygılar.
1: Allah razı olsun. İnşallah bir gün özgür Doğu Türkistan'da birlikte oluruz. Bunu arzu ediyoruz, istiyoruz. Evet, değerli dinleyiciler, Doğu Türkistanlı Mir Kamil Kaşgarlı kardeşimizin Doğu Türkistan'a olan özlemiyle ilgili kendisinin yazdığı bir şiiri var. Çok da ben gerçekten duygusal bir şiir. Onu sizlerle paylaşarak programa veda etmek istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Selamünaleyküm.

kuşlarını ben, evet ben geri getireceğim. Çınar mısın, badem mi ya da ceviz mi? Ya ipat

Ankara'nın özlediği vatan kokan iğde mi? Seni benliğinden koparan, şu tanınmaz hale getiren işgalci Çin değil mi? Ah! Budansan da, kesilip solsan da, Çin işkencesinde şeklindeyse de, hala yıkılmamış benliğim. Biliyorum çünkü, binlerce yıllık köklerin çok sağlam, uzun ve derinde.

yeniden yeşereceğin günlerin gelecek önünde. İşte bak, toprağın altında kefensiz yatan, köklerine sarılıp güç vermekte olan milyonlarca şehidin ve mücahidin var. Onlardan sana hatıra, İslam'la özdeşleşmiş dalındaki cübbe, tependeki kök börkü. Bunları düşürmemek için nice başlar kesilmemiş miydi? Çünkü onlar kültürel sembolümüz ve varlığımızdı. Evet, ey benliğim, üzüntüden kahrolduğunu biliyorum. Hani nerede sevdalı şirinlerim? Aşk için dağları delen ferhatlarım, gölgemdeki kesintisiz meşrepler, nameler nerede şimdi? Yeşeren dallarım, zümrüt yapraklarım, bağlarım, bahçelerim viran şimdi. Neden dört mevsim ayaz, baharım nerede? Nerede ıtır kokulu güllerim, sümbüllerim nerede? Hani seherde şakıyan bülbüllerim, etrafımda uçuşan kuşlarım, yeri göğü inleten beş vakit ezan sesine hasret kaldı minareler. Nerede şimdi o Davudi sesli Kur'an hafızları? Leyla'ların perişan, her yer zemheri ayaz. Nerede, niçin gelmez özlediğimiz yaz? Gülhanlarım sönük, tıpkı dallarım gibi. Kesildi mi visal ümidi? Diye feryat edişini duyuyorum, üzülme. Binlerce yerden eğseler de, budasalar da hala yıkılmadın ya. İnanıyorum, bir gün mutlaka tekrar yine yeşereceksin. Feryadımı duymadı dostlarım, ellerimden tutmadı deme sakın. Sana ben, evet ben, bülbüllerini ve kuşlarını geri getireceğim. Geri getireceğim kan güllerini, sümbüllerini ve bütün baharlarını. Dilleri lal olmuş leylalarını, meçhule giden mecnunlarını uyandırıp geleceğim. Ben sana ezanlarını, gülhanlarını, ferhatlarını, meşrep ve bütün gazelhanlarını geri getireceğim. Yegane düşüncem sensin. Teşekküre, alkışa, makama hiçbir şeye ihtiyacım yok. Dallarını süsleyecek tek bir yaprak, kar kışla üstünü örtecek bir avuç toprak olmaktan başka hayatta hiçbir gayem yok. Namazlarımda, seccademi ıslatan dualarımda en büyük isteğim, en büyük arzum senin cennet kokan toprağına toprak olmaktır. Asla unuttu sanma, biraz daha bak uzaklara, az daha bekle. Sadece ben değilim, binlerce sevdalın sana hasret, minnetsiz mücahitlerin, sayısız, isimsiz kahramanların var. Bekle, az daha bekle. Ey ömrümü uğruna feda ettiğim benliğim, kuşlarını ben, evet, ben geri getireceğim. Mir Kamil Kaşgarlı, Ankara.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Kardeşler, dinimiz İslamiyet'in en büyük özelliklerinden birisini Kur'an-ı Kerim tanıtırken, vasat bir ümmetin dini olduğunu bize tanıttığını görüyoruz. Bu ümmet vasat ümmettir. Vasat, ortada duran ümmet demek. İnsanlığın gördüğü, karşılaştığı peygamberlerin en sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. İnsanlığın ortasıyız. bu ortada olmak, dengede olmak, ibadetimizden umudumuza kadar, korkumuza kadar her şeyde vardır. Biz sabahlara kadar namaz kılmayı da dengesizlik olduğu için kabul etmeyen, yıl boyu oruç tutmayı da dengesizlik olduğu için kabul etmeyen bir dine iman ettik. Gereği kadar oruç tut, gereği kadar namaz kıl. Çoluk çocuğunu ihmal edecek kadar işsiz güçsüz kalana da tepki var. Sürekli çalışıp çok kazanmak isteyip yine çoluk çocuğunu ihmal eden, bedenini yıpratana da tepki var. Oruç bozmayı gerektirecek kadar hasta olduğu halde oruç bozmayana da tepki var. Hasta haliyle Allah'ın ruhsatlarından istifade etmeyene tepki var. Her halde orta bir ümmetiz. Aşırılık ve korsan uygulama bizim dinimizde yoktur. Bu ortada durmayı, dengeli olmayı, vasatiyet ilkesini en çok cehennemle cennetin Müslüman tarafından algılanma tarzında görüyoruz. Bir Müslüman cehennem korkusuyla bayılıp gitse, sadece cehennemden korktuğu için, yanmaktan çekindiği için halsiz mecalsiz kalsa, bu Allah'ın hoşuna giden bir şey değil. Aynı şekilde bir Müslüman cennetten dolayı her şeyini gevşetse, cennet umudu ve cennet hayali onu gevşetse, bu da Allah'ın hoşuna giden bir şey değil. Biz bir elimizde cenneti, öbür elimizde de cehennemi tutar düzeyde ortada olmamızı istiyor Allah Teala. Bu sözün, bu ilkenin en güzel örneklerinden bir tanesini veriyor. Diyor ki, kıyamet gününde Allah dese ki, bütün herkesi cennete koyacağım, tek bir kişi cehenneme girecek. Ama kim olduğunu açıklamamış. O benimdir muhakkak diye ödüm patlar diyor. Bunun tersi olsa, Allah Teala buyursa ki, herkes cehenneme, bir kişi cennete girecek, o benimdir diye bir umutlanırım diyor. Çok hoş ve Allah'ın rızasına uygun, büyük olmayı, rızaullah'a uygun yaşamayı sağlayacak bir ilke bu. Milyarlarca insan cennete girecek, sadece bir insanın cennete girmesi mümkün değil. O kim olabilir? Benimdir muhakkak. Korkuyor. Herkes cehennemlik, tek bir kulu Allah'ın cennete girecek, o benimdir muhakkak. Bir bakıyorsun, kıldığı namaza o kadar güveniyor ki, tamam bu namaz beni cennete koyar. Öbür saat bakıyorsun, bu namaz yetmez cennet için düşünüyor. Oruç tutarken heyecanı, iftarı cennette yaparım inşallah tarzında, ama ertesi güne geldiğinde acaba o orucum ne oldu diye endişe yapıyor. Bu dengeyi sağlayamayan Müslümanlar, Müslüman oldukları halde bu dengeyi sağlayamazlarsa, ya işte Anadolu deyimiyle yatacak yerim yok deyip gerçekten kendisini yataksız bırakıyor, yahut da 7 nesil önce gelmiş bir dedesi hacca gitmiş bir defa, ona hala 7 nesil sonra bu gelmiş, o hacı dedesine güveniyor cennete girmek için. O bir sapıklık türü, yatacak yeri yok diye her yeri kendi kiralık oteli zannedeninki de sapıklık türü. Allah ne istiyor? Ortada şuurlu ve dengeli hareket etmemizi istiyor. Bunun dışındaki bütün tavırlar, bu dengesiz tavırlar, yani sadece cehennem endeksli düşünceler ve sadece cennet paralelli düşünceler sapıklıktır. Senin garantinde mi Allah'ın cenneti? Kim dedi sana cennete gireceksin ki? Kim dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? sizden biriniz iyi işler yapar yapar yapar yapar. O kadar ki ayağındaki terliğin, ayağına giydiği terliğin üstündeki kayışın onun ayağına yakınlığı kadar cennete yaklaşır. Yani bu bir nefes kalmış. Son nefesini verecek, cennete girecek. İbadetli, imanlı insan. O son anında bir pot kırar, cehenneme girer buyuruyor. Bunun tersini de örnek veriyor. Kötü, facir, fasık adam. Artık cehenneme girecek. Terliğin kayışıyla ayağı kadar mesafe kalmış. Milim kalmış cennete girmesi için veya cehenneme girmesi için. Yani son nefesi bekleniyor. Cehennemlik olacağı belli bir şey. Son anında kalbine rikkat gelir, ödü patlar, vazgeçtim ya Rabbi der, ondan sonra ölür, cennete girer. İkisi de insan için. Son nefesini vermedikçe insanın ne cehennemi belli, ne cenneti belli. Ha, mümin, namazlı insanın yolu cennet yolu. Ama sonu belli değil. Şarapçı, İmansız insanın yolu cehennem yolu ama sonu belli değil. Kur'an'dan görmüyor muyuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden görmüyor muyuz? Nice insanlar bir vakit namaz kılacak kadar Müslüman olamadılar. Geldi Müslüman oldu. Ben iman ediyorum dedi. La ilahe illallah dedi. İki dakika sonra öldürüldü. Muhteşem bir mümin olarak cennete girdiler. Yıllarca ibadet edenlerden daha şanslı olarak cennete gittiler. O şans da var. Ama öbür taraftan iki dakika kala ağzından çıkan berbat bir sözden dolayı 20 sene 30 senelik ibadetine rağmen cehennem kütüğü olarak ahirete giden de var. Kur'an-ı Azimuşşan Bel'am bin Ba'ura denen bir kötü insandan söz ediyor. Bu insan Musa Aleyhisselam zamanında yaşamış. Kur'an-ı Kerim öyle enteresan, öyle farklı bir üslupla onu anlatıyor ki peygamberlere verilmiş, Musa Aleyhisselam gibi, İsa Aleyhisselam gibi peygamberlere verilmiş mucizelerden verilmiş buna. Ve âteynâhu min âyâtinâ, peygamberlere verilmiş ayetlerden, yani mucizevari olaylardan bu adama sunulmuş. Secde halinde, ibadet halinde, rikkat halinde, gözyaşlarıyla yıllar geçirmiş adam. Cennetlik, veli, salih insan. Çok güzel. فَنْسَلَخَ مِنْهَا. Bütün bu mucizelerimizle, kerametlerle desteklediğimiz halde hepsini bıraktı. فَاَتْبَعَهُ şeytan, şeytanın peşine takıldı. فَكَانَ مِنَ الْغَاب۪ينَ, cehennem kazığı olarak bize geldi Allah buyuruyor. Yani hacı efendi filan değil ha. İmam Hatip mezunu hoca filan değil. Evliya dediğimiz tiplerin Kur'an'la öyle olduğu doğrulanmışlarından birisi. Ve kafir olarak Allah'a gitti. Öbür taraftan bu adam felah bulmaz. Bundan hayır gelmez. Hatta ve hatta Peygamber aleyhisselam efendimiz gördüğünüz yerde bunu öldürün dediği insanlar var. Ekrime bin Ebi Cehil, Ebu Cehil'in oğlu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünüz yerde öldürün onu buyurdu. Artık ondan hayır yok dedi. Ama bu sözünden aleyhissalatü vesselam efendimizin bu sözünden sadece 5 sene sonra, tam 5 sene sonra Ekrime binlerce müminin önünde şehitlerin sultanı olarak Allah'a gitti. Hiç kimse yarınını %100 garanti cennetlik bilmemesi gerektiği gibi benden hayır gelmez, ne yarın ne ertesi gün, ben artık battım diye de düşünmemeli. Mücadelemiz son nefese kadardır. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden ama çok büyüklerinden, işte ilk fıkıh ilminin ve hadis ilminin ilk dördünde ilk büyük insanlarımızdan bir tanesi. Allah onunla beraber ahirette Havz-ı Kevser'de bulunmayı hepimize nasip eylesin. Gördüğü işkencelerden dolayı bağırsakları midesinin dışına taşarak çok eziyetli ve işkenceli bir hayatla bu ahirete intikal etti ve ağır hastalıkla boğuştuğu günlerinde işte nefesi geliyor gidiyor, sekerat dediğimiz halde çocukları, talebeleri başında kıvranıp duruyorlar. Bir ara kendi kendine mırıldanıyor. Yok, yok, yok, henüz yok diyor. Çocukları yanaşıyorlar, dediğini anlayamıyorlar. Baygın vaziyette yok.

yok deyip duruyor. 1 milyon hadis bilen insandan söz ediyorum arkadaşlar. Ömrünü Allah'a vakfetmiş insandan söz ediyorum. Ümmeti Muhammed'in 4 büyük fıkıh aliminden birisinden söz ediyorum. 9 yaşında Allah'a adanmış bir çocuktan söz ediyorum. Büyük bir insan. Yani Allah dostu böyle yok yok deyip duruyor. Bir ara ayılmış. Oğlu Abdullah yanına yanaşmış. Baba kime yok neye yok deyip duruyorsun anlayamıyoruz bu dediğini diyor. O da mırıldanıyor oğlum diyor. Melun şeytan geldi dedi ki Ahmet kurtuldun benden gidiyorsun dedi diyor. Kurtuldun benden gidiyorsun. Ben de dedim ki henüz değil son nefesim var da. Bu anlayış gerçekten Allah'ı anlayanların anlayışı. Öbür taraftan çocuğunu yazın bir camiye elif cüzü öğrenmeye gönderdiği için bu fıskı fucur toplumunda evliya olduğunu zanneden babayı düşün bir de. Elhamdülillah biz vazifemizi yaptık camiye gönderdik yazın diyor. Yazın camiye gönderdi. İmam Hatip'e gönderdi veya hafız yaptı diye ya da 20 tane 40 tane hadis ezberledi diye çocuğunun kurtulduğunu zannediyor. Ahmet bin Amber 1 milyon hadis biliyordu. Şeytan ona kurtuldun benden gidiyorsun diyeceği şeytanla konuşacağı kadar keramet sahibi. Ama henüz son nefesim değil diyor. Anlayan için çok anlaşılacak şeyler var. Ama anlamayan kendisini bile bile tehlikeye atıyor. Her halükarda kardeşler. Biz ümmet olarak vasat ümmetiz. Orta ümmetiz. Aşırılık bizde yoktur. Namaz kılmakta da yoktur. Giyinmek, kuşanmakta da yoktur. Tesettürümüz de dengelidir. Konuşmamız da dengelidir. İtikadımız da dengelidir. Biz severken sınırsız sevmeyiz. Düşmanlık yaparken de sınırsız düşmanlık yapmayız. Kafirler için bile karar verirken Kur'an'ımız bize ne diyor? Kafir, kızıl kafir, kafası koparılması gereken kafir önüne düşmüş. Onun hakkında karar vereceksin. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Onların kafirliği, sarhoşluğu, kötülükleri yüzünden adaletsiz karar vermeyin Allah buyuruyor. Tamam, adam 2 saat sonra öldürülecek. Ama onun tarlası ile ilgili bir mesele konuşuyorsun. Sen adaletinle hükmet. Lan zaten senin kafan kopacak. Ne edeceksin tarlayı deme. Sen adaletten şaşma. Kafire, zalıma karşı bile adaletli, dengeli olmayı emreden Kur'an'ımız var bizim. İtikatta da dengemiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beni sevmedikçe annenizden, babanızdan ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Sonra ne buyuruyor? İsa'yı Hristiyanların ilahlaştırdığı gibi sakın beni ilahlaştırmayın ha. Ben Allah'ın kulu Muhammed'im diyor. Subhanallah. Subhanallah. Her yerde dengeliyiz biz. İtikatta da dengeliyiz. Birisi ben Muhammed'e ibadet ediyorum dese kafir olur. Biz Muhammed'e ibadet etmiyoruz. Allah'ın ibadetlerinizi öğrenin dediği Muhammed'in peşinden gidiyoruz aleyhissalatü vesselam. Allah'a ibadet ediyoruz. Biz Ebu Hanife'nin hayranıyız. Kapısının paspasıyız. Bastığı toprağı öperiz. Ama Ebu Hanife'nin kulu kölesi değiliz. Allah'ın kuluyuz. Biz bize bir harf öğretene kul köle oluruz. Hizmetkar ederiz. Ama ona tapınmayız. Onu masum görmeyiz. Öğrettiği ilmin karşılığında ölünceye kadar ona saygı gösterir. Hürmet ederiz. Ama haddini bilir, haddimizi biliriz. Bizi kendisine kul etmeye kalkarsa Allah'tan başkasına kulluk yapmayız deriz. İtikadımız, ibadetimiz, amelimiz, her şeyimiz denge üzerine kuruludur. Sabaha kadar uykusuz kalmak da yasak bizde. Gündüz uyumak da yasak. Allah gündüzü ne için yarattıysa onun üzerine kurulacaksın. Geceyi ne için yarattıysa onu yapacaksın. Ters yaşamak yok. İbadette de yok. İtikatta da yok. Bu nedenle kardeşler. Eğer biz bir sohbete gidiyoruz ve o sohbette bize sadece cehennem korkusu salınıyorsa, yandın

0: tutuştun, elbisen yandı, saçların tutuştu, tırnakların bile yandı, yan yan yan yan fırına dönmüş bir yerde sohbet dinliyorsan, sen yanlış gitmişsin kardeşim. Sen fırına gitmişsin, sohbete gitmemişsin ki. Seni pişirmeye almışlar orada. Bu Kur'an'ın metodu değil. Allah böyle ürkütmüyor. Kur'an'da tek bir yerde bana bir ayet gösterilsin ki Allah cehennemi anlatıyor, sonra cennet ayetleri gelmiyor. Böyle bir yer yok. En kısa surelerde bile Allah-u Teala cehennemi anlatıyorsa cennette böyle bir yerdir diyor. وَهَدَيْنَاهُ النَّجِدَيْنِ Her iki yolu da gösterdik biz Allah buyuruyor. Allah ki cenneti cehennemi yarattı, bak bu cehenneme girmeyin derim size deyip kesip atmıyor. Saatlerce dinliyorsun cehennemi, ondan sonra saatlerce cennet bülbülleri şakırtayıp duruyor aynı Kur'an'da. Eğer birisi bize Allah'ı, dini anlatırken cehennem cehennem cehennem zebanisi gibi, sen hoca mısın zebani misin lan, ne yapıyorsun sen ya, eline küreği almışsın ekmek diye beni fırına atıyorsun, bu umutsuzluktur. Korkan insanın kıldığı namazda da hayır yok. Namaz aşkla, heyecanla, endişeyle kılınır. Sen ödün patlayacak, Fatiha'yı bile bitiremeyeceksin sonuna kadar. Selamun aleyküm derken karşındaki cehennem zebanisi, sola dönüyorsun cehennem zebanisi, secdeye gir. Ya secdede Allah Teala ile mülakat var, zebanilerle yok. Bu bir dengesizlik. Aynı şey eğer başka bir sohbete gittiğimizde öbür türlü yansıyorsa, sen buraya geldin ya, çıkarken de yardım edeceksin ya bize, sen cennetliksin, İmam-ı Azam senin taleben, filan evliya senin yanında paspas bir, bu zamanın Ebu Bekir'i sensin, niye? Sohbete geldin, kalabalık göründü bizim meclisimiz, bir de yardım da ediyorsun sen. Tamam, ne yapıyorsun sen ya? Kimin parselsi, kimin tarlasını parseliyorsun sen? Kim cennete girdi? Ebu Bekir gibi bir insan, Hanzele gibi bir insan, Allah hepsinden razı olsun, sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına kıldılar, gitti evde baktı ki o şuuru kendisinde göremedi. Şuursuz baktı ki peygamberin arkasında gözyaşıyla oturuyorduk, eve gittik, çoluk çocuk karıştı her şey, oturdu, lan biz münafığın tekiyiz dedi ya. Ne, böyle Müslümanlık olur mu? Ebu Bekir radıyallahu anh'ı görmüş, Hanzele demiş sen böyle biraz moralsiz duruyorsun, münafık nasıl durur, böyleymiş de demiş. Nereden sen münafık oldun? Peygamberin önünde görmedin mi sabahleyin, iki kat olduk, şimdiki halimize bak. Deme ya, bende de aynı endişe var demiş. Subhanallah. Elbette. Din denge dini. Haydi peygambere. Ya Resulallah bizim durumumuz çok kötü. Ne oldu size? Ben Hanzele'ye sordum. Hanzele'nin dediği benim de aklıma yattı. Yani biz burada başka, evde başkayız. Ulan münafıklar, siz beni demek ki aldatıyorsunuz. Ben de hep böyle yaşıyorsunuz zannediyorum. Demedi. Ne buyurdu? Ebu Bekir, hayat budur, budur. Burada ağlayacaksın, evde şımaracaksın, gelip tekrar ağlayacaksın, tekrar gideceksin. Tansiyon gibi bir inecek, bir çıkacak, böyle yaşayacaksın. Hayat budur. Sokağa gideceksin, ulan cehenneme düştük. Camiye gideceksin, cennete girdik. Bir yaz, bir kış derken, bir gün mevsimlerin olmadığı yere gideceksin. Denge dinindeyiz biz. Ne benim camide ağlayışım, Kur'an dinlerken gözyaşı akıtışım, tamam elhamdülillah, melekler zaten dört gözle beni bekliyor cennette, bunu dedirtebilir. Ne de misafirlerle oturup biraz işi kaçırdık, fazla güldük, eğlendik, o arada da camiye gitmedik, evde cemaatte kıldık. Tamam lan, cemaati kaçıranın evini yakacaktı peygamber zaten, gittik, bizde din falan kalmadı. Öyle değil kardeşler, öyle değil. Bir düşecek, bir kalkacak, ortası cennet bunun inşallah. Yeter ki düştüğün yerde batıp kalma. Yeter ki filan sohbete gittin diye kendini evliya Allah'tan zannetme. Yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Yani bugün sen mükemmel bir kahvaltı yaptın, ömrünün sonuna kadar hep bal mı yiyorsun? Öbür günde geliyorsun, ne bal ne zeytin, bir şey yok. Bir öyle bir öyle. Din de böyle yaşanıyor. Kur'an böyle kardeşler. Kur'an böyle. Birinci sayfasından son sayfasına kadar böyle. Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatı böyle. Efendimizin huzurunda espriler yapılıyor, neşeleniyor, hanımlarıyla şakalaşıyor, sahabesiyle şakalaşıyor. Aynı peygamber sonra gözyaşları içerisinde sohbet ediyor arkadaşlarıyla. Bizi sadece ağlamak için sohbetine çağıranlar veyahut da sadece umut balonu yapıp o adam sohbetten değil uzaydan geliyor uçarak eve gidiyor. Ne oldu? İşte oraya da 5-10 milyon yardım etti ya o meclise veya ne, sohbete neyse tamam adam kar. Hayır. Böyle bir din yok arkadaşlar. Ebu Bekir radıyallahu anh canını, malını, kızını, nesi varsa Allah'a ve peygamberine feda etti.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ankara için akşam ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ama son nefesinde arkadaşlar onu ziyarete geldiğinde artık can çıkmaya başlamış vücudundan, ne diyorlar? Ebu Bekir, ne mutlu sana be. Resulullah sana hasretle gitti bu dünyadan. Şahidin Resulullah senin. E ne yapalım arkadaşlar? Biz de işte hayat boyu hep hizmet ettik. Elhamdülillah karşılığını gördük. Böyle diyordu değil mi? Ne diyor? Bırakın onları, bırakın. Şöyle olsam yeter kıyamet günü diyor. Yani ne günah ne sevap. Sıfır. Sıfır kalsam yeter Allah katında diyor. Akıllılık budur. Meçhul bir yere gidiyorsun kardeşim. Binlerce sene kabir. Şu kadar bin sene mahşer yeri. Hesap. Meçhul bir yer. Ne olacağı belli değil. Deli dulu gidilir mi öyle bir yere? E nasıl kıldığın namazları inkar edip ipi koparmış gidersin? O da olmaz. Namaz kıldın, oruç tuttun, Kur'an okudun, Allah için infak ettin. Bunun ortası var. Evet, bir yatırımlar yaptık ama bakalım ne kadar kabul oldu. Mümin basiretli insandır. Cehennemden dolayı, hayattan, cennetten, sırattan, her şeyden umudunu kesip gitmez. Ama günahlarını da bir kenara atıp davul zurna da yaşamaz. Şöyle 15 yaşından beri namaz kaçırmıyoruz ama 15 yaşından beri de neler kaçırdık. Namaz da kaçırmadık, başka şeyler de kaçırmadık. Hesap kitap adamı. Evet, tohumunu attın, tarlanı ektin. Yağmur yağacak mı bakalım? Don olursa ne yapacaksın? Sel olursa ne yapacaksın? Son nefeste yuvarlarsın bir cümle. Neuzu billah. Gelir gider insan. Allah muhafaza buyursun. Arkadaşlar, Peygamber aleyhisselam efendimizle beraber namaz kılıp sonra ufak tefek zannettiğimiz bir cümleden dolayı helak olan insanlar gördük biz. Helak oldular. Yani biz hacca gitmeyi cennet garantisi zannediyoruz. Ne haccı kardeşim? Elini öpmüş Peygamber aleyhisselam efendimizin. Onunla aynı sofraya oturmuş adam. Adı şanı yok şimdi cehennemlikler arasında. Meçhul bir diyara gidiyoruz. Böyle çoluk çocuk gibi pikniğe gider gibi gitmek akıllılık değil. Lan biz yandık zaten boşuna gidiyoruz demek de akıllılık değil. İki taktiği de bize verenler yanlış yapıyorlar. Mesela buna çok hassas bir örnek vereceğim arkadaşlar. Çok hassas bir örnek vereceğim. Lütfen benim anlattığım gibi anlaşılmasını istirham ediyorum. Şimdi çarşaflı, tesettürlü bir hanımefendi. Benim gözümde bu sokaklarda, bu caddelerde, bu İstanbul'un kavurucu rutubetli sıcağında yüzü gözü örtülmüş, ayakkabısı bile görünmeyecek gibi dolaşan bir kadın bu asrın Selahaddin Eyyubi'sidir. Bu asrın mücahididir. Allah ondan razı olsun. O şefaat etse insana cennete girilir. Ama benim gözümde gün gelir kıyamet günü başını hayatta örtmemiş bir asiye onun çarşafından önce cennete girer ha. Asiyenin başı örtülü değildi. Hayatta bir namaz kıldığı da yoktu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört büyük kadından bir tanesi diyor. Havva'nın neslinden yaratılmış dört büyük kadından bir tanesi Asiye. Hayatta başını örtmemiş. Bir vakit namaz yok. Bir satır Kur'an yok. Yürekte bomba gibi bir iman var ama. Asırlarca yeryüzünü inletmiş bir imparatorluğun karşısına dikildi tek başına. Şimdi peçeli kadın, biz yetişemedik, biz zarar gördük, bari kızım okusun diye kızını liseye gönderiyor. Kendisi peçeli. Dur burada teyze, dur! Ne yapıyorsun sen? Kızına uygun görmediğin bu kıyafeti niye yıllardır üzerine koydun sen? Kuaföre göndermedi seni baban onun için o zaman. Dış kıyafetin beni aldatır, Allah'ı aldatamazsın. E biz yetişemedik, kızım yetişsin bari. Doktor olacak. Onun kızı doktor olunca insanlığın kanser sorunu kalmayacak zaten. O kanser onun şeyini bekliyor. Kızı yetişti mi doktor, kanser kalkacak dünyadan. Kanserden tehlikeli değil mi senin kızının bünyesini, vücudunu yabancıların görmesi? Kanser senin kızını yatağa düşürse, seni yatağa düşürse şehit olur gidersin. Senin kızının iffeti gözler tarafından heder edilince ne olacak? Demek ki mesele kardeşler, çarşaf giyme meselesi değil.

Ne kadar sakallı, ehli tarikat insan tanırım. Ama iş dolara, euroya gelince ne tarikat, ne sakal, bir şey kalmıyor ortada. Yalan yemin bile caiz oluyor. O iş ayrı hoca efendi, o iş ayrı. O iş ayrı. Kutsal bir kelime, o iş ayrı. Hangi iş ayrı? Müslümanın hangi işi Allah'ın gözünden kaçıyor ki sen onu o iş ayrı diyorsun? Ha? Cevap hazır. Hacı efendi, sen bu hesap işlerini niye bankalardan görüyorsun? E bir hoca sen misin ya? Filan hoca efendi caiz bu zamanda diyor. E peki ben tarikat ehli değilim diye benim hakkımda dedikodu yapıyorsun. O hoca da tarikat ehli değil. Onun fetvası niye hoşuna gitti şimdi? Ha? Tarikat ehlini bırak. Cami ehli bile değil o profesör dediğin adam. Camiye bile gittiği yok. Sen beni tenkit ediyorsun. Aklına göre güya bir tarikat mı değil mi diye bir şey soruyorsun. O tarikat ne? O yaşta tarikat yok, bir şey soruyor. Atıyor işte. Konuşmayı biliyor, konuşuyor diyorsun. Beni adam saymıyorsun senin tarikatından değilim diye. Ama filan hocayı göklere çıkarıyorsun. Senin faizine müsaade edilecek bir yol açtı diye. Ulan hani tarikattı hocalığın ölçüsü? Aldanıyoruz. Arkadaşlar, şeytanın her model ayakkabısı vardır. Herkese bir külah da giydirir. Hocaya göre külahı var, hacıya göre külahı var, tarikat ehline göre külahı var. Cahilsen cahil. Herkesin, her model. Onun mağazasına girdin mi çıplak çıkmak yok. Sana bir şey giydirir oradan. İşte mühim olan, mühim olan sembollere aldanmak. Şurada tarikat, burada alim, Ezher mezunu filan. Bırak bunları kardeşim. Çanakkale'de kaç tane Ezher mezunu var? Kaç alim var Çanakkale'de? Ashab-ı kiramdan, Bedir'de şehit olanlardan, Hamza dahil, Hamza dahil radıyallahu anhum, kaç tanesi 10 sureyi arda arda okuyacak kadar bir şey biliyorlardı? İş ilim işi değil. Öyle okumak mokumak işi değil bu. Teslimiyet işi. Teslimiyet. Allah dedi deyince diken diken oluyor mu tüylerin? Mühim olan budur. Biz kardeşler, onun bunun propagandasına, bizi şişirmesine aldanamayız. Çok büyük bir diyara doğru gidiyoruz. Ama Erhamur Rahimin olan Allah'ımız var bizim. O rahmete öyle bir umutla bağlanırız ki biz. Sanki elimle tutmuş gibi cennetteki yerimi görüyorum ben şimdi. Hani böyle ama müminler, insanlar camiye giderken 5-10 defa da gitti mi hele, ayakkabısını bile götürüp görüyor gibi koyuyor oraya. Ve hani sen amaydın? E gide gide gide gele ayakkabısını da görüyor. Eliyle koyuyor, alıyor. Biz de cennete Allah'ın izniyle böyle bakmadan girecek kadar umudumuz var. Erhamur Rahimin bir Allah'ım var benim. Ama şımarmaya karşı çok kızan bir Allah'ım da var. Şımarmamı da istemiyor. Şımarmak yok. Şımarmadan umutla yolumuza devam edeceğiz. Ben umut var olacağım. Sonuna kadar umutluyum. 100 tane 100 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100 tane cana kıymış bir insan, ben geleyim mi ya Rabbi, alacak mısın beni deyince ne cevap buldu Allah'tan? Gel kulum dedi. Gel. Sahih hadis-i şerif. Hem 100 kişi öldürdün hem nereye geliyorsun sen demedi. Salih bir insan olarak öldü. 100 kişinin katili olmayı Allah cennete girmenin engeli görmedi onda. Ama sen güya okumuş, elif cüzü okumuş bir veyahut da hafızsın belki de, ya da medreseler görmüş bir kadınsın, bir babasın, kürtajla çocuk aldırıyorsun. Soruldu mu da pahalılıktan bilmem neden dem vuruyorsun. O 100 kişinin katili cennete girer. Sen orada hesabını veremezsin öldürdüğün o bebeğin. Çünkü o şeytana uydu. Cahildi, sarhoştu, 100 kişi öldürdü. Fetva sormaya gittiği adamı da öldürdü, 100 kişi öldü. Ama sen bildiğin halde kürtajın haram olduğunu, çocuğun yaratılmasına engel olmanın
Allah'ın fabrikasını bozmak olduğunu, büyük bir terör eylemi olduğunu

umudu tamdır. Şeytan bile onca edepsizliğine ve onca çılgınlığına rağmen vaktinde vazgeçtim ya Rabbi dedi, deseydi kapı ona da açıktı. Firavun bile bu buraları ben yarattım, ilah benim, bunlar benim dedi. Daha ağır sözler de söyledi ama denize düşmeden 2 dakika önce vazgeçtim ya Rabbi deseydi kapı ona da açıktı. Kudurduğu halde, kudurmuş bir insan gibi nesiller doğuradı. 5 tane, 100 tane, 10 tane değil, binlerce çocuğu doğduğu gün öldürdü. Binlerce çocuk öldürdü doğduğu gün. Hamile kadınları izletti, doğum günü raporlarını aldı, erkek çocukların hepsini öldürdü. 1 sene 5 sene değil, senelerce bu böyle sürdü. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı ve Harun Aleyhisselam'ı ona gönderirken İzhebâ ilâ firavuna innehu tagâ, gidin şu firavuna, kudurdu Allah diyor, kudurdu, gidin. Ve kûlâ lehu kavlen leyyinen, önünde nazik konuşun, leallehu yetezekkeru ev yakşâ, belki aklını başına alır Allah buyuruyor. Bu ne muhteşem bir rahmettir ya. 30 seneden fazla, Musa Aleyhisselam doğduğu sene başladı. Musa Aleyhisselam 40 yaşında peygamber oldu. 30 sene çocuk doğradı bu adam ya. 30 sene binlerce çocuk kesti. Kudurdu diyor Allah, kudurdu. Ama 2 tane peygamberi ayağına gönderiyor. O peygamberlere de diyor ki nazik konuşun bu adamla diyor. Kudurmuş çünkü. Nazik konuşun. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ يَخْشَى, belki aklını başına alır da korkar da iman eder belki böyle. Kıyamet günü Firavun o çocukların katili olmaktan önce bu kadar sana merhamet eden, o kudurmuş halinle bile sana 2 tane peygamberi nazik bir usulle gönderen Allah'ın o rahmetini nasıl teptin diye ilk defa hesap verecek. Firavun'un bile bir peygamberin konuşmasındaki nezaketten dolayı belki iman eder umudunu bekleyen Allah, sen sigara içtin diye seni cehennemden niye kovsun ki? Sen filan gün şunu yapmıştın, yaptıysan yaptın kardeşim. Hadis-i şerifte ne buyuruyor Allah Teala? Kulum sen bana okyanuslardaki köpükler kadar büyük günahlarla gelsen, okyanus kadar değil ha, okyanusun hacmi var çünkü. Evet, bizim evdeki maşraba ile okyanus tartılmaz, değil mi? Kaç maşrabadır mesela Hint okyanusu? Böyle bir ölçü olmaz. Ama matematiksel olarak mümkündür. Ben derinliğini bildikten sonra ne kadar su var bilemem mi bunu? Bilirim. Ama yaratıldığından beri Hint okyanusunda ne kadar köpük oldu sular dalgalanınca, bunu bilebilir misin? Bu yok. Arkadaşlar dikkat ediniz, Allah'ı konuşuyoruz. Bakın ne buyuruyor? Okyanuslardaki köpükler kadar büyük günahlarla gelsen beni Erhamurrahimin olarak bulacaksın diyor. Okyanustaki su kadar değil, 1000 kişinin 10.000 kişinin katili değil, hayal edilemeyecek matematiksel rakamlarla ifade edilemeyecek kadar büyük günahlarla bile gelsen Allah bekliyor. Erhamurrahimin, Gafururrahim bir Allah. Ama tek küçücük bir günahtan dolayı dik baş gidersen yaktı seni o zaman işte. İnsanı helak eden dik başlılıktır, vurdum duymazlıktır, kimin mülkündesin onu bilmemektir. Bizi günahlar helak etmiyor, dik başlılık helak ediyor. Ayet okunduğu zaman ama diye Allah'ın ayetlerine cevap vermek bizi helak eder. Günahlar değil. Allah dik başlılığı affetmiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim müşrik kafirlere bile işte Firavun'a gönderdiği peygambere nasıl nazik davran Firavun'a diyor. Belki kalbi yumuşar, iman eder. Müşriklere de aynı uslubu kullandı Kur'an-ı Kerim. Ama bakın, iman edip

iman edin. Peygamber aleyhisselam efendimize cihad eden, ona destek olan, Medine'de ona ev sahipliği yapan, onu doyuran, onun evinde hizmet eden vesaire, o bildiğimiz ashab-ı kirama Kur'an-ı Kerim Hucurat suresinde Peygamber aleyhisselam efendimizin önünde yüksek sesle laubali bir şekilde konuştukları zaman ne cevap verdi? Ey müminler, öyle terbiyesizce peygamberin önünde konuşuyorsunuz. En tahbata amalukum ve entum la teş'urun. Bütün yaptığınız amelleri silerim, böyle konuşmayın peygamberin önünde. Arkadaşlar, bir insan 100 kişinin katili olabilir, şeytana uymuştur. Firavun olabilir, şeytan onu kullanmıştır. Haman olursun, Karun olursun, Nemrut olursun, Allah seni affetmek için bahane arar. Ama Ebu Bekir olduktan sonra, Ömer olduktan sonra peygamberin önünde konuşmayı bilmek zorundasın. Eğer orada edebini koruyamazsan, silerim bütün amellerini diye tehdit eder seni Allah. Seninki dik başçılık çünkü. Seninki şımarıklık. Sen rahmetin içine girdikten sonra edep bilmelisin. Gül bahçesinde dolaşan dağıta dağıta, kıra kıra dolaşmaz, kopara kopara dolaşmaz. Ama koyun gibi olduğu zaman koyun gül de koparır, diken de koparır. Ona müsamaha edersin, çitle çevirirsin. Sen bahçeye davet edildikten sonra bahçede gül koparmayacaksın, çime basmayacaksın. Bunun için biz Rabbimizin huzurunda en derin umutları taşırız. 100 kişi öldürsek bile benim Allah'ım bana öyle merhametiyle muamele eder ki hesapsız kitapsız beni cennetine alabilir. Buna inanırız. Lakin küçük gördüğüm, önemsiz gördüğüm küçük bir hatadan dolayı da silip götürebilir beni. Buna da inanırız. Dengesizlik, aşırılık Müslümanı batıran hastalıklardandır. Burada kardeşler, bizim çok ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken bir ayrıntı var. Şeytan, biraz önce dedik ki, müthiş bir mağazası var. İçeri girdin mi öyle bir tezgahtar ki, girmeyeceksin bir defa. Senin kafana külah koymadan çıkarmaz seni. O olmasa bu abi, bunu al. Oğlum bunu al abi. Muhakkak sana bir şey verir o. Hem de ücretsiz. Al git. Şimdi biz cehennemden, asilikten, günahtan, terbiyesizlikten vesaire bunlardan söz ederken meyhanelerde içki içenleri hep düşünüyoruz. İsrail'in işte filan yerde çocuk öldürmesini düşünüyoruz. Hep böyle şeytan bizim işlediğimiz cürmün dışında ki cürümleri bizim gözümüzde şişiriyor. Ama şunu düşünmüyoruz. Kardeşim, Allah Yahudi'yi niye yarattı? Çocuk öldürmek için. Zaten mesleği bunun. Bunun için yaratılmış. Bir günde 40 peygamber öldürmüş bir nesil bu ya. Kur'an peygamber katilleri diye onları tanıtıyor. Madem insansınız, niye peygamberleri öldürdünüz, Allah Teala buyuruyor. Yani İsrail'de ne bekliyorsun sen ya? Ne yapacak bu? Bu bunun için yaratılmış. Yılan bu, sokacak kardeşim. Şimdi bir Müslüman yılanlarda niye zehir var diye anket yapar mı ya? Ne olacaktı yılanda? Bu bunun için yaratılmış. Yılanın, Yahudinin zehiriyle ve gaddarlığıyla meşgul oluyorsun. Fakat ondaki o gaddarlık, o kötülük ona uyuyor. Onun için yaratılmış, vazifesini yapıyor ya. Fakat mümin biri olarak, iman etmiş biri olarak, hac etmiş biri olarak, hadis bilmiş, ayet bilmiş biri olarak senin gıybet etmen sana yakışmıyor. Senin bir haram işlemen, senin faize bulaşman Yahudinin çocuk öldürmesinden daha çirkin görünüyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir insan lavaboda abdest alırken, affedersiniz, burnunu temizlemek için eliyle burnunu karıştırsa kimse ayıplar mı onu?
Lavabo bunun için zaten. Sofrada elini karıştır.

0: Sen?
1: Ulan lavaboda bir şey demiyordunuz. Burada ne karışıyorsunuz? Denir mi? Sen işte Mekke'den telefon edip sekreterine banka hesaplarını yönlendirirken böyle yapıyorsun kardeşim. Sen sabah namazını kıldıktan sonra Allah'ın zimmetindesin akşam namazına kadar. Haram işliyorsun. Onun için Yahudinin mümin öldürmesi, çocuk öldürmesinden daha çirkin görünüyor Allah'ın gözünde senin yaptığın. Aynı şekilde ters tarafından da inceleyebiliriz. Öbür taraftan o Yahudi bilmem nerede gidip saatlerce ağlıyor mağlıyor. Bir değeri var mı Allah katında? He? Çok ağladı. Bir de sallanıyor, yıkılacak az kalsın. Yıkılsın, yerle bir olsun inşallah. Melekler baktığı yok ki. İster Süleyman'ın duvarında ağla, istersen köpeğin işediği duvarda ağla. Ne fark eder ki? Ağlamak bir şey değil. Ama bir mümin hiç ağlamasına gerek yok. Ben vazgeçtim ya Rabbi diyor bir kelimeden. Allah onu kabul ediyor mu? Ha bak, tersten bakınca da böyle görünüyor. Demek ki önemli olan bunun formülünü çözebilmek. Bu mantığı yakalayabilmek önemli. Saatlerce duvarın dibinde ağlamanın bir yararı yok. Estağfurullah diyorsun. Peki kulum diyor Allah Teala, tamam hadi bunu kapatalım. Öbür taraftan onun adam öldürmesinden, mümin çocuk, kadın erkek öldürmesinden daha kötü görüyor Allah Teala senin yaptığın bir basit gördüğün işi. Biz basit görüyoruz ama bu gavur için basit, mümin için basit değil ki. Müminin elinde bu büyük görülüyor. Nasıl çocukların yaptığı bazı hareketleri normal görüyoruz biz. 5 sene sonra aynı hareketi yapınca yavrum büyüdün artık bu işlerle uğraşma diyoruz. Allah da aynı şeyi bize söylüyor. Kulum sen hacca geldin hani. Hala sen bu işle uğraşıyorsun ya. Hem hacca geldin hem de hala bu işle uğraşıyorsun. Diyor bize de duymak istemiyoruz bunu biz. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarına ne diyor? Yani ise ennebi. Ey peygamber kadınları. Lestunna ke ehadim minen nisa. Ben siz normal kadınlar gibi misiniz? Kimin evindesiniz siz? Cebrail'in gelip gittiği bir evdesiniz. Niye haddinizi bilmiyorsunuz? Niye doğru dürüst konuşmuyorsunuz peygamberle? Uyarıyor. Demek ki normal kadın böyle yapsa bir şey demeyecekti Allah Teala. Sen peygamberin evine girdin. İnsanoğlunun yaratıldığından beri kurulmuş en mutlu yuvaya girdin. İnsanlığın efendisinin hanımı oldun. Sen niye haddini bilmiyorsun? Eğer siz yanlış bir iş yaparsanız, bakınız burası çok önemli. Allah Teala buyurur. Siz yanlış bir iş yaparsanız peygambere karşı, başkalarının azabının kat katını yaparım size Allah buyuruyor. Çünkü size çok nimet verdim. Senin baban hocaysa, nenen hacıysa, sen komünist bir toprakta doğmuş birisi gibi değil, doğduğundan 24 saat sonra Allahu Ekber senin kulağına okunduysa, sen oyun oynadığın bahçede ezan sesi duyuyorduysan, sen Allah'ın huzurunda farklı olmak zorundasın. Sen ezan duydun. Sizin köyünüzde Allah'tan korkmayı anlatan bir alim vardı. Sizin cenazeleriniz İslam üzere gömülüyordu. Sizin çocuklarınız doğduğu günden itibaren İslam ezanıyla hoş geldin denen bir törenle karşılanıyordu. Sen farklısın. Sen yapmayacaksın kardeşim. Sen hem umut için farklısın. Elhamdülillah başından beri raydan gidiyorsun. Umutlusun. Hem sen bu süratle bu rayda 2 santim kıvırırsan devrilirsin. Öbürü de at arabasıyla gider, devrilmeden gider. Bu farklılığımızı biz bilmek zorundayız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gözünde tüllenen Konstantiniyye'nin topraklarında yaşıyoruz. Biz farklıyız. Kıymetimizi bilmemiz gerekiyor. Biz müminlerin içinde bile farklı sayılacak bir konumdayız. Kendi açımızdan baktığımızda. Mümin 50 sene 60 sene komünizm işgali altında kalmış. Az içki içmeyi Müslümanlık kabul ediyor. İçki, içkinin bir zararı yok da çok içmeyeceksin. Çok içince ayakta duramazsın düşünüyor. Ayıplanacak bir şey yok ki ortada. Ayıplanacak bir şey yok. O yanlış düşünceleri olabilir. Ama insanların elif cüzüğüyle yakalandıkları zaman senelerce hapis yaptıkları dönemde bile alimlerin ayet hadis okuduğu bir toprakta sen doğmuşsun. Senin farkın olmalı. Şuurumuz fazla olmalı bizim. Kardeşler, işimizin özeti şudur. Hiç kimse Allah'tan umudunu kesmesin. Çünkü Kur'an ne diyor? İnnehu la yeyesu min ruhillahi illa'l kavmul kafirun. Allah'tan umudunu kafirlerden başkası kesmez. Benim yatacak yerim yok diyen bu cümleye dahil. Neden yok senin yatacak yerin? Firavun'a bile yer ayrılmış. Oda numarası falan belli. Sen ne diyorsun ya? Firavun'un numarası, kodu, barkodu belli arkadaşlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kıyamete kadar kabirdeki azabını, kıyamet günü de cehennemdeki azabını ayarladık diyor. Yeri yurdu belli ya. Ne kadar azapla yanacak, kaç ton ateş yiyecek belli şimdiden. Nasıl yatacak yerin yok? Hayır. Allah'tan umut kesmek kafirliktir. Ama aynı Kur'an biraz ilerleyince "Mâ garrake bi rabbikel kerîm" diyor. Bu büyük Allah'a karşı niye aldandın sen diyor. O da yasak. Benim yatacak yerim yok demek de yasak. Oho, beni bekliyorlar orada, denize bakan bir yere verirler beni. O demek de yasak. Öyle kimsenin yeri garanti de değil, kimse yersiz yurtsuz da değil. Ortasını bulmak zorundayız. Lakin insan günahlarla haşır neşir ola ola bu düşünceleri köreliyor arkadaşlar. 3 gün 5 gün günahları göre göre, kulaklar günah duya duya, dil söyleye söyleye böyle hassasiyetimiz kayboluyor. Hava kirliliği ciğerlerimizi rahatsız ettiği gibi günahlardan kaynaklanan kirlilikler de iman hassasiyetimizi zedeliyor. İnce düşünemiyoruz. Bunun için kardeşler 24 saat Rabbimizin kapısından ayrılmayacağız. Bu nedenle sürekli istiğfar edeceğiz. Günahlarımızın mağfiret etmesini Allah'tan dileyeceğiz. Bu da ne yapacak? Şuurumuzun canlı olmasına vesile olacak. Bu elimizdeki broşürde Seyyidül İstiğfar diye bir dua var. Eskiden ilk zamanlarda, bu eski asrın başında elif cüzü okuyanlar ilk defa Kur'an'ı öğrenecekleri zaman çocuklara ilk defa, yani Osmanlı döneminden kalma bir şey söylüyorum, bu Seyyidül İstiğfar ezberletilirmiş. Her elif cüzünün harf tarama bölümü bitince ilk uygulama Seyyidül İstiğfar'dan yapılırmış. Böyle ayet hadisli bir kural değil bu ama çok hoş bir şey. Çocuğun yani Sübhaneke'den önce öğrendiği bir dua olurmuş bu. Ömrünün sonuna kadar okur. Kardeşler, bu Seyyidül İstiğfar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantisinde bir duadır. Peygamber garantili. Rahmetli hocam demişti filan değil. İşte 100 defa söylersen şöyle, 500 defa, öyle değil, öyle değil. Yani bir gün bir defası bile yeter Allah'ın izniyle. Çok çok mübarek, çok muhteşem ve hepimizin dilinde olması gereken bir duadan söz ediyoruz. Şuurlu bir şekilde anlamını bilerek mümin bunu tekrar ettiğinde biiznillahü teala günahlarını stoklattırmaz. Bizim sorunumuz ne dedik? Günahlarımızın stok beklemesidir. Depolarda günah tutuyoruz biz. Bu yüzden bu Seyyidül İstiğfar'ı biliyorsak elhamdülillah, bilmiyorsak bunu ezberleyeceğiz. Yatarken, kalktıktan sonra, bir toplantıya katıldık, orada lakırdılar oldu, ondan sonra sinirlendik, bağırdık, çağırdık, ağzımızdan çirkin şeyler çıktı hemen arkasından. Ama o arada şeytan ne diyecek? Ulan demin söylüyordun, dur lan şimdi okuma bari, ağzından kötü sözler çıkmıştı. Ulan tam zamanında bu kardeşim. Yani bu neye benziyor? Şimdi elin kesildi. Hemen tentürtiyet vurma lan, dur.

0: vuruyor, daha kan akıyor. Ne zaman vuracağım ben? Kan akmasın diye vuracaktım zaten. Şimdi güya sana takvalık yaptıracak. Bak dur daha ağzın dumanlı, sigara içti, şimdi bunu okuyorsun sen. Ne zaman okuyacağım ben? Ya bu arada bunu okuyamadan, tekrar edemeden Allah benim canımı alır da böyle paldır küldür gidersem? Bakış tarzı çok önemli kardeşler. Yani biz takvaya, imana, günaha, sevaba nasıl baktığımız çok önemli. Bu Seyyidül İstiğfar duasını muhakkak yani okuyacağız, ezberleyeceğiz, tekrar edeceğiz. Burada bu dua sebebiyle bir şey hatırlatalım arkadaşlar. Allah'ın aslında lisanı yoktur. Arapça, Rusça, İngilizce, 200 dil, 400 dil falan, böyle bir dert bizim için var. Allah dilimizden çıkanlara bakmıyor ki anladığımız dilden konuşsun veya biz onu anladığı dilden konuşalım. Allah ne demek istediğimize bakıyor, ne dediğimize değil. 1 milyon defa bu duayı okursun, hiç melekler takmaz bile senin okuduğunu. Öbür taraftan yaşlı bir insan caminin bahçesinde oturur, bir damla gözyaşı akıtır. Rezil oldum sana ya Rabbi, ne diyeceğimi de bilmiyorum der. Allah affeder onu. Bir zaman bir hadis-i şerif okumuştuk, hatırlıyorsunuz. Adamın biri çok günahkar, batık birisi, İsrailoğullarından. Çocuklarını toplamış ölmeden, yavrum size bir vasiyetim var demiş. Yapar mısınız? Yaparız baba demişler. Ben ölünce beni yakın demiş. Külümün bir bölümünü toprağa gömün, bir bölümünü denize atın. Bir bölümünü de savurun gitsin demiş. Ne edeceksin baba sen böyle, ne yapıyorsun? Yahu yapın siz dediğimi demiş. Neyse, adam meğer dirilmemek istiyor mahşerde. Yani günahlarından korkuyor. Külü mülü dağıtınca melekleri yakalayamayacak onu tabii. Kurtuldu. Bu böyle yapmış çocukları, ölünce adam yakmışlar onu. Külünü de savurmuşlar, denize atmışlar, toprağa gömmüşler. Hemen Allah Teala yeniden yaratmış. Hadis okuyorum. Huzuruna dikmiş bunu. Kulum demiş, benden kurtuluş olmadığını bilmiyor muydun sen? Niye böyle bir iş yaptın demiş. Kurtuluş olmadığını biliyordum ya Rabbi demiş. Niye böyle bir şeye tevessül ettin demiş. Ya Rabbim sen de biliyorsun demiş. Ben çok yanlış işler yaptım. Utandım vücudumla sana gelmeye. Bari kendimi böyle cezalandırayım dedim demiş. Bakın arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah Teala buyurmuş ki, benden bu kadar utandıktan sonra ben de seni affettim demiş. Yani sen öbür taraftan 40 tane hatim yap. Ama bu bir kelimeyle kurtardı adamcağız. Utandım senden ya Rabbi demiş. Kendi kendine de ceza vermiş böyle yani. Bu mesele kardeşler samimiyet meselesi, İhlas meselesi, yürekten davranma meselesi. Ama bu duamızı bize Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öğrettiğine göre var bu işte bir sır. Var. Sahih hadis-i şeriften alıntı bu. Dolayısıyla bunu hem anlam olarak okuyacağız. Yani Allahümme ente Rabbi diye başlayacağız. Gerekiyorsa Türkçesinden de tekrar edeceğiz. Çocuklarımıza Türkçesiyle Arapçasıyla beraber ezberletelim. Ama inşallah günün birinde bunu okurken okumadan önce kalbimiz bu şeyleri söylesin. Allah huzurunda hatasız bir şekilde bulunmayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Kuddüs.
11: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar sayın dinleyiciler. Bu akşamki programımız geçtiğimiz haftanın bir devamı. Aslında bir tekrar. Fakat şöyle tekrar, ayrıntılarıyla bir tekrar. Her bir konu, her bir kavram, her bir kelime kendi içinde ciddi bir yolculuk barındırıyor. Bu yolculukta da asıl mesele, asıl programımızın ana merkezi olan hafıza ve hafızada yapmış olduğu zarar ya da faydalar üzerine bir toplum meselesi ve toplum meselesinde bireyin konumunu, konumlanmasını, bilhassa bir İslam coğrafyasında yaşadığımız bu topraklarda bu konuyu açmaya çalışacağız. Allah'ın ayetlerine uymayanlar ancak yalan uydurur. Nahl suresinin 105. ayeti böyle söylüyor. Şimdi bugünkü konumuz hafızada en çok yer eden, bilhassa hafızaya yerleşmiş olan ve hafızayla birlikte bilincimizi tamamen yok eden, kalbi körleten, nefsi kutsallaştıran ve birbirimize karşı Hazreti Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu aldatan bizden değildirin merkezi olan yalan. Kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda her bir bireyin ya da toplumlar, kurumlar ya da neyse, menfaatleri adı altında söylemiş oldukları bir korunma içgüdüsü gibi kurumsallaşmış olan, bireyden kurumlara ve devletlere ve devlet yapılarından uzatın uzatabildiğinizce var olan yalan. Düşünebiliyor musunuz? Yalanın olmadığı bir dünya, yalanın olmadığı bir ülke, yalanın olmadığı bir kişi, yalanın olmadığı bir kurum, yalanın olmadığı bir devlet tasavvur edebiliyor musunuz? İnsanlığın tamamen doğuşuyla bugüne, Adem ve Havva ile beraber, birlikte bugüne kadar gelmiş olan, uzamış olan, insanlığın en büyük, nefsin en büyük, en büyük terbiyesiz, en büyük sahtelikleri ve sahtekarlıkları yapıp hükümran olan ve güç kuran ve o gündür bugündür bizi kıyamete götürecek olan, hatta bir tür kıyamet içinde yaşatan yalan. Yalanı açamadığımız, irdeleyemediğimiz süre içerisinde hafızayı hiçbir zaman doğrultamayız, hafızayı hiçbir zaman geliştiremeyiz, hafızamızı bütün kültür kodlarımızla, medeniyet kodlarımızla, iman, inanç, her şeyimizle inşa edemeyiz. Biyolojik olarak hafızası yitmiş olan bir insan hiçbir şeyi hatırlamaz. Hatırlayamadığı süreci içerisinde zaten o insanda diğer insanın ya da herhangi bir eşyanın bir karşılığı yoktur. Bu karşılık olmadığına göre

O insana biz bir tür şöyle söylüyoruz. Yaşıyor ama bir nevi bitkisel hayat. Halbuki normalde bitkisel bir hayatta değil. Yatakta değil. Beyin faaliyet gösteriyor. Fakat beynin ve bütün çalışan kalbe karşın var olan hafıza ne yazık ki sistem içerisinde arıza yapmış durumda ve bir şekilde gerçeği, kendi gerçeğinin vukufiyetinin bilincinde olamıyor. Yani bilinç kaymasından öte bilinç oluşturabilme konusunda hafıza yoklaşıyor. Şimdi bu yoklaş, bu yok olduğunu iddia ettiğimiz hafıza nasıl bir hafıza ki? Sosyal hayatımıza bunu tekabül ettiğimizde ya da bu tarafa aldığımızda bir insanın bir insana çok rahatlıkla, çok rahatlıkla yalan söylediği bir toplumda, ailede, kurumlarda, bireylerde ve her şeyde ve bilhassa siyasi hayatımızda rahatlıkla bu yalan sayesinde ayakta kaldığını bilerek, yalanla hayatını devam ettirerek, hatta bunu beyaz yalanlar, zararsız yalanlar ya da kara yalanlar, şiddetli yalanlar gibi belli bir takım sıfatlamalarla gündeme getirerek, günlük reklamlardan, izlediğimiz reklam programlarından, televizyon programlarından, bir türlü sosyal medyadan ve her şeyden, hayatımızın en önemli bugünkü %99'unu teşkil eden yalan. Hafıza-yalan ilişkisine bakacağız bugün. Bunu irdelemeye çalışacağım. Bunu özellikle başta kendimi de ele alarak sorgulamaya çalışacağım. Yalan söylemeyen var mı? Mümkün değil. Geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Yalan şahsım olarak inancım ve imanımdan dolayı bize verilmiş olan zeka diye adlandırılan halbuki zekadan değil, bilgi olarak aktarılan halbuki bilgiden değil, tamamen nefsten ve bizi imtihan sürecinde en şiddetle imtihana tabi tutan bir olgu, bir kavramdır. Rabbim bize, fıtratımıza bunu yerleştirmiştir. Hayvanlardan bizi ayıran en önemli özelliğin de bu olduğuna inanıyorum. Yalan. Peki yalan mı acaba insanı insan yapan? Kamil insan yapan? Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa mahlukat dediğimiz sadece insani mahluk, yani orada gezintiye bizi çıkarmış olan ve bizim hayatımızı idame ettiren yalan. Çünkü yalan hayatımızda her alanımızda eğer bizi, hafızamızı işgal etti, hafızamızda yer ettiyse bir tür virüstür ve bu virüsün üstesinden gelebilmek için ne yapılması gerekir? Önce buraya bakmak gerekiyor. Çünkü eğer biz bunu aşamazsak, bunun üzerine kafa yormazsak, gerçekten bununla çok ciddi savaşmazsak, verdiğimiz her oydan tutun da seçimlerden, günlük hayatımızdan, dostluk ilişkilerimizden, aile ilişkilerimizden, çocuklarımızla ilişkilerimizden, her şeyimizden, en başta kendi varlığımız ve imanımız eğer diyorsak imanlıyız, Allah'a olan sorumluluğumuzdan dolayı çok ciddi olarak bir testteyiz, bir imtihandayız. Ve bunu ciddi olarak aşmanın yollarını bulabilmeliyiz. Aksi takdirde hiçbir şekilde yalanı gerçekten asgariye indirmemiş bir hafıza, bir toplum hafızası, bir kolektif hafıza yitmeye mahkumdur ya da yönetilmeye, yok edilmeye ve kaba bir şekilde hayatın hiçbir Allah'ın verdiği güzel nimetler ve inceliklerden nasibini alamadan yaşatılmaya mahkumdur. Ne geliriniz olursa olsun, ne olursa olsun, yaptığınız sıfat, iş ne olursa olsun, eğer bir işin içerisine yalan girdiyse, siz o yalanla yaşıyorsanız, bunu istediğiniz kadar örtbas edip hatta kendi söylediğiniz yalana inanıyorsanız, kendi söylenilen yalana insan inanır ve bu inandığı yalanla da yaşıyorsa, unutmayın ki bellek dediğimiz bu hafızanın, yani zihinsel, yani beyindeki hafızanın mutlaka size mutlaka dönüşü olacaktır ve mutlaka sizi bir yerde şaşırtacak, yanıltacaktır. Ama unutmayın, bu hafızanın sirayet ettiği bir nokta vardır, kalbi körleştirmesi. Kalbi körleştirebilir ama unutmayın, kalbin de kendine ait Allah'ın fıtratından dolayı bir hafızası vardır. İşte asıl savaş bu ikisi arasındadır. Çünkü vicdan dediğimiz, merhamet, şefkat dediğimiz bu olay aslında çok kıymetle, değerle kalplerin asli verilmiş olan bir hikmet, bir hidayet mertebesidir ve asıl hafıza kalbin hafızasıdır. İstediğiniz kadar dilde
dil belası dediğimiz Gazze, bilhassa İmam Gazali Hazretleri'nin söylediği bu konu dil belası, ki yalan bunun merkezindedir. Hiçbir şekilde kalpten şaşmaz ve mutlaka onu bir gün karşınıza kalp kendi hafızasıyla, yani sorgulama, merhamet ve vicdanla zihinsel hafızaya tekrar geri gönderir ve zihinsel hafızanızda hapsolursunuz. Ve bunun çıkışı da mümkünsüzdür. Bugün içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bilhassa çok vahim bir şekilde sosyal medya ve medya, yazılı, görsel medyayla ve görsel ve işitsel bütün yapılarla ve siyasi ve bilhassa putlaşmış ve şirkleşmiş olan para, faiz ve benzeri bütün elementleriyle, bütün kurumsallığıyla dünya şu anda yalana mahkum edilmiştir ve yalanla hayat bulmaktadır, yalanla yaşamaktadır ve yalan üstüne bir dünya kurmayı ve dünyasını devam ettirmeyi bu büyük bir ayıpla, bu büyük oyunla zevk alarak devam ettirmektedir. Bir eğlence haline gelmiştir. Yalandan acaba neden kurtulabilmiyor? Neden, nasıl kurtulabiliriz? Neden değil? Nedeni belli zaten. Yalan bir tür geçiştirme mi? Yalanı söyleyenin bir anlık kendisini kamuflesi mi? Ya da bir savunma mekanizması mı? Peki insan niçin yalan söyler? Çocuk niçin yalan bilmez? Bu ikisi beni çok düşündürmüştür. 2,5-3 yaşındaki bir çocuk, 4 yaşındaki bir çocuk yalan söyler mi? Eğer yalan söylüyorsa nereden almıştır? Ki çok daha vahim bir durumdadır ve korkusu çok daha yüksek olmasına karşın. Demek ki sadece korku, içgüdü, savunma mekanizmaları değil. Yalan bir tür karşısındakiyle olan ilişkisinde kendinin çok daha güç ve üst ve rahatlıkla kandırma dediğimiz, aldatma dediğimiz bu olayı rahatlıkla yerine getirerek kendi menfaatlerini sürdürebilmek için bir araçtır. Ben şahsım olarak böyle inanıyorum. Çünkü bir insanı diğer bir insan tarafından yalan söylemeye teşvik etmek, aynı zamanda yalan karşılığında da prim yapmak oluyor toplumda ya da bireyler arasında karşılıklı. Çünkü onun bir karı var. Bir tür faiz gibi sanki. Yani yalan dünya acaba yalanlarla mı imtihana tabi tutuluyor diye bir deyim de söyleyebiliriz burada. Var olan dünyayı yalan dünya diyoruz. Bu bir gelip geçen bir dünya. Bir dekor edilmiş. Sadece bize eğlenceyle hayatımızı sanki sürdüreceğimiz gibi bir dünya diye tasavvur ettirilen yine bir yalanın yalan içinde tuzağındayız. Acaba yalan insan fıtratında mı var dedik? Tabii ki. Bu yalandan öte böyle bir fıtrat meselesi Rabbim imtihan için bizleri tabi tutmaktadır ve asıl mesele buradadır. Dikkat ederseniz yine mübarek kitabımızda münafığın en önemli alametlerinden birisi düzenli ve sürekli yalan söylemesidir. Ve bundan hakikaten haz duymasıdır. Ve onu dinleyenler de onun gibi benzer olanlar da aslında bunu bilmelerine karşın bundan haz duyarak, bu yalandan zevk alarak onlar da yeri geldiğinde rahatlıkla yalanı söyleyebilmektedirler. Yalan bir küfür müdür? Küfürden de ötedir. Küfür dil belasıdır direkt olarak. Ona sebebiyet verir. Ve o da kalbin körleşmesine çok önemli bir nedendir. Ama asıl olan yalanı profesyonelce bugün diyorlar. Ne kadar utanmazca bu lafı ediyorlar. Profesyonelce söylenmiş yalanlar makbuldür. Peki kurumsal olarak dünyamıza baktığımızda, evimize, gittiğimiz işlerimize, kurumlara, devletimize, hükümete, bütün dünya ve her şeye baktığımızda en büyük yalan mekanizması nedir? Hemen bir ad vermek gerekirse reklam dünyasıdır. Reklam dünyası bu işin merkezindedir. Bugün sosyal medyada size rahatlıkla, sizi açıkçası size şantaj yapmak, sizden para dolandırmak üzere sosyal medyadan, sosyal medya hesaplarından size mesajlar atılıp sizi tehdit eden, size yalan söyleyerek, sizi şantaja maruz bırakarak sizden para kazanmak isteyen bir endüstri ve bu endüstri her ne hikmetse var olan devletin önemli mekanizmaları tarafından bir türlü çözülemiyor, kapatılamıyor, yok edilemiyor. Ve bu endüstri rahatlıkla kendine hayat sahası buluyor ve yaşıyor. Çünkü bunları birbirinden ayıramıyoruz. Bunların hepsi aslında birbirinin içinde olan bir silsile. Bu sistemin tepesi ya da altı ya da altı ya da üstü. Bunlar hepsi iç içe geçmiş olanlar. Yani bu yalanın üzerinden gelebilecek, yalanları inandırıcı kılan

olabilir ki diyoruz, soruyoruz. Yalanı yutanlara ne denir peki? Bir de o var. Ben her yalana aldanırım diyen bir insana ne diyoruz? Safsın diyoruz. Peki kirli su ya da karışmış su içme, saf su iç dediğimizde ne diyoruz? Ya da saf altın diyorsunuz. Saflık aynı zamanda bir, hakikaten çok önemli bir mertebedir insan için. Bir yerde bir tür kamil insana gidecek yoldaki ilk adımlardan biridir. Peki safı niye bozuyorsunuz? Safı bozduğunuz an o zaman hayatta elimizi kalan nedir? Kurnazlık değil midir? Peki kurnaz insan zeki midir? Bugün ben bazen metroda ve benzeri yerlerde duyuyorum. Oğlum saf olma diyor çocuğuna. Kızım saf olma. Kurnaz ol. Oyuna gelme diyor. Peki oyuna gelme güzel ama oyuna getirme. Çünkü oyuna gelmeme için yapılan mücadele bir oyuna getirmeye dönüşüyorsa o zaman ne oluyor? Yalan yine merkezde, aldatma yine merkezde yer alıyor. Peki bugün özellikle içinde bulunduğumuz durumda şu anda sağ olun var olun dinliyorsunuz. Çok da isterim. Mesajlarınızı görmek isterim. Kendiniz başta olmak üzere aileniz, aile yakınlarınız, çevreniz, okul ve bütün bir genel olarak siyaset hayatımız, toplum hayatımız, bütün yapmış olduğumuz ticari ilişkiler, bankalarımız, banka hesaplarımız, faizle yaşadığımız, yaşamadığımız her şeyi bir yana koyduğumuz an, ki bilhassa her defasında vurguluyorum, seçim kampanyalarında verilenler, söylenenler, vaatler ve ardından gerçekten hangi neye hizmet ettiğimiz için gidip oy verdiğimizin hesabını yapabiliyor muyuz? Bir harama bulaşmak var mıdır, yok mudur? Haram nereden çünkü vardır? Çünkü bir yalana katılmak mıdır? Fark etmeden midir? Bu saflık mıdır? Bir olur, iki olur. Ama üçte olursa bu kurnazlık olmaz. Bu irdeleme olur. Yalan ya da aldatmaya karşı mukabele olur. Eğer bunları yapabiliyorsak, bunlar üzerinde kafa yorabiliyorsak, o zaman ancak vardığımızı imanla ve inançla ve Allah'a sırat-ı müstakim dediğimiz yolda ancak adımlarımızı atma şansını ele geçirebiliyoruz demektir. Aksi takdirde tam anlamıyla şu anda dünyayı işgal etmiş olan, dünya insanının zihnini ve hafızasını tamamen bulandırmaktan öte, ele geçirmiş olan yalan bizim günlük hayatımıza ve bilhassa benim şahsım olarak söylüyorum, yaşadığım şehirde, yaşadığım toplumda, merkezde. Yalanı kurutamadığımız sürece asla ve asla bu üstesinden gelemeyiz. Peki bir de yalanın bir başka noktasına geçelim. İki insan birbiriyle şiddetle kapışma halinde ve bu kapışmayı bastırmak için zorda, özellikle bu iki insanı tekrar birbiriyle çatıştırıp buruşturmamak için söylenecek bir yalan yalan mıdır? Bu konuda çok defalar kendime sordum. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle söylüyor. Bu yalan değildir. Bu yalan gibi görünse de çünkü özünde ve içinde iyilik ve doğruyu amaçladığından iki insanın var olan gerginliğini tekrar germemek ve çatışmamak, bilhassa iki mümini çatıştırmamak için söylenebilecek bir idare şeklidir ki bu yalan değildir. Bu bir süre sonra zaten netleştirilir ve çok da açıklanır. Yeter ki taraflar birbirleriyle barışır hale geldikleri an bu gündeme çıkartılabilir, getirilebilir. Şahsım olarak hesaplaştığımda kendimle söylediğim yalanlarım vardı. Asgariye indirdim. Mümkün olduğunca. Hiçbir zaman zorda kalmadığım sürece, ne gibi zorda? Allah kimseyi zorlukla karşı karşıya getirmesin. Ne gibi zorluklar? Ekonomik zorluklar meselesi değil. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Evli olan bir arkadaşım. Bir şaşkınlık haline girmiş. Kalkmış bir yanlış işin içerisine girmiş. Ve bu yanlış için eşinde bir rahatsızlık başlamış. Gece eve geç geliyor. Biliyor musun Selçuk Hoca nerede gezinir, sizi çok sever sayar. Ve ben eğer bunu biliyorsam, onun nereye gidip geldiğini ve onu bir türlü vazgeçiremiyorsam ve uğraşıyorsam, o hanımefendiye onun ne yaptığını söylemem. Peki nasıl idare ediyorsun Selçuk Hoca dediğinde, bunun cevabı çok açık. İdare anlamında olacak ve onları ayırmamak. Bir süre bu meseleyi kendimle eş olan, o yanlış içerisine düşmüş olanı
arasına bir hakem rolü üstlenerek barışçıl bir şekilde bu işi kapatmak amacıyla bir nevi uzatma yapmamın adına ben yalan demiyorum. Bu tamamen yalanın dışına çıkıyor çünkü ona net bir şey söylemiyorum. Geç gelmesini öğreneceğim ve mutlaka bu konuda bir kendisiyle konuşmak istiyorum diyerek bunu geçiştiriyorum. Ama ben şunu söylemiyorum, biliyorum nereye gittiğini. Bu yalan mıdır? Bir tür yalan diyebilirsiniz buna. Ama Peygamber Efendimiz'in hadisinde burada bu iki insanı ayırmamak, çoluğu çocuğu yok etmemek ve onları toplumsal olarak toplumun gözünde ve çevrelerinin ve ailelerinin gözünde, akraba ilişkilerinde yok etmemek, küçük düşürmemek için burada çok ciddi bir sabırla, estağfurullahım söyleyerek, gerçekten Allah'tan affımı dileyerek ama bu işin iyi niyetle yapacağımı bizzat kendimde kalbi iyi niyetle en güzel inşa etmek istediğimden dolayı bunun yalan olduğu kanısında değil. Ben şahsım olarak böyle inanıyorum. Ama Allah hiçbir şekilde şahsımı ve hiçbirimizi bu şekilde karşı karşıya bir imtihana tabi tutmasın. Fakat şöyle bir yalana gelelim. Her gün bulvarda yürüyorum. İşim gereği gidiyorum, geliyorum. Aynı dükkanı görüyorum. Dört mevsimde şunu bize duyuruyor. Stoklar eritiliyor. Toplu taşınıyoruz. Taşınıyoruz. Fiyatlar yarı fiyatına. Altında. Her mevsim geldiğinde o dükkan orada durur. Ve dört mevsimde mallarını satabilmek ve elden çıkarabilmek için bu yalanı uydururlar. Önce de fiyatlarını arttırırlar. Bir ay öncesinden. Sonra bunu düşürdük diyerekten. Halbuki düşürmezler. O arttırmış oldukları aşırı bir fiyatın aslında normal fiyatı olana tekrar indirirler ve millete yuttururlar. Şimdi bunu biliyorum. Bunun şikayetini yapıyorsunuz. Peki Allah'ın bir kulu, devletin özellikle bir kulu gelip de nasıl olur da bunları buradan tasfiye etmez ve gerekli cezalarla? Şimdi bu nasıl bir ceza? Nasıl bir ceza olması gerek? Onu her birinizin şahsına bırakıyorum. Burada mutlaka bir kuramsal kural ve bir ceza. Çünkü bu kural var ama burada bir yalan o kuralı bozuyor. Şimdi kurallarda yalan var mıdır diye soruyorum ben size. Trafik kurallarını ele alalım. Trafik kurallarında yalan olmaz. Olur mu? Niçin olmaz? Çünkü en iyi ve en doğruyu ve en güvenceyi ve en sağlıklıyı, en huzuru ve kimsenin kimsene zararı olmayacak şekilde düzenli ve daha doğru birbirinden insanların hoşnut ve saygı çerçevesinde bir olayı bu var olan yüksek teknoloji ve endüstri dünyasını anlatma amaçlıdır. Kural bundan vardır. Dünyadaki bütün trafik kuralları aynıdır. Renklerinden tutun, üç ışıktan tutun, her şeyine varıncaya dek bütün işaret kod sistemleri trafiğin inşallah bir gün bununla konuşacağım. Hafızamızda yer etmiştir. Hafızamızda yer edeni uygulamakla mükellefizdir. Ama bizim hafızamız bunu, bu kuralı tanımaz, bunu ihlal eder. Şeritler vardır yolda. Okuldan çocuklar çıkar geçerler ya da bir yaya geçer. Bunun kuralı vardır ve doğrudur bu kural ama bu kural hiçbir şekilde uygulanmaz. Peki bunu uygulamayan kişi ne söylemiştir, ne yapmıştır? Söylediği bir şey yoktur. Yaptığı bir şey vardır. Hatadır ve yanlıştır. Peki bu yalan mıdır? Hayır, bu yalan değildir. Ama bunu eğer ki üstüne gidilmiyorsa, o zaman o kural sadece kağıt üstünde kalıyorsa bu da bir yalandan ibaret değil midir? Bunu da sormak gerekiyor. Basit bir akıl. Biraz şöyle düşünürsek, o zaman var olan kurallar, var olan kararlar, var olan doğru için alınmış olanlar eğer ki sahada hayata geçmiyorsa ve insanlar bu kurallıkların ekstra üstüne kurallıklarını da koyarak devam ediyorlarsa ve bunu kurumsaldan ziyade bütün bir toplum dünyasında ve bünyesinde yaygınlaştırıyorlarsa o zaman biz yalanla yaşıyoruz demektir. Yalanlarla birbirimizi aslında her gün incitiyoruz ve zorbalık yapıyoruz aslında incitmekten öte. Çünkü kandırıyoruz. İşte yine aynen başta söylediğime geliyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz'in en kıymetli hadisi kabul ettiğim aldatan bizden değildir. İşte dönüp dolaşıp yalanın merkezine buraya geliyoruz. Çünkü aldatılıyoruz. Çünkü kendimizi aldatıyoruz. Çünkü kendini aldatan zaten istediği gibi istediğini karşısındakine aldatır. O zaman nasıl bir istişare, nasıl bir doğruya doğru karar, nasıl güzele ve iyiye ve hikmete ve kamile varabiliriz ki? Yani her gün okuduğumuz Fatiha ne kadar geçerli? Yani oradaki sırat-ı müstakim, acaba ne kadar onunla iç içeyiz? Doğru dediğimiz, doğru yolda git, doğruyla git.
Eğriye gitme, yanlışa gitme, kapılma, düşebilirsin. Ama yine doğru için mutlak bir yol vardır. Mutlak çıkış vardır. Ama yalanda halen ısrarla devam ediyorsan, o zaman bu bütün toplum meselesi haline geldiğinde, o toplum şahsım olarak sakın fiziki olarak çökmüş, yok olmuş değil. Bana göre zihinsel ve hafıza olarak yok olmuştur. Çünkü kalpler artık hakikaten, kalbin hafızası da bir şekilde yorulmuştur. Ama her birinden o kalbin hafızası mutlaka ve mutlaka zihinsel hafızaya gönderme yapacaktır bir gün. Mutlaka, çünkü dönüş banadırlar. Orada zaten o gelecektir, o süreçte gelecektir zaten. Hiç kimse kendi yalanından kaçamaz. Hiç kimse de kaçamamıştır. Bugün toplum aynı şekilde ve toplumları idare eden dünyadaki para borsaları, bütün bu finans akışları, bütün dünyayı yöneten, eldeki belli %5'lik, %10'luk iktidar seçkinleri ve o iktidar seçkinlerin üstündeki lobiler, dünyayı aslında kendi menfaatleri ve kendi amaçları uğrunda tamamen aldatarak ve yalan söyleyerek yürütüyorlar. Peki bu aldatma karşılığında ne alıyorlar? Bu yalan karşılığında ne alıyorlar? Sadece bir şeyi koruyorlar. İktidarlarını, güçlerini koruyorlar. Ve diyorlar ki bize tabi olacaksın, bu tabilikte yaşayacaksın. Ve bunun adı eğlence adı altında verilen, özgürlük adı altında verilen, demokrasi adı altında verilen, aslında ki merkezde olan yalandır. Bu kavramların hepsi içi boştur. İçinin doldurulması için önce yalanı, önce aldatmayı mutlaka ve mutlaka sorgulamamız gerekmektedir. Çünkü eğer bunları sorgulayamazsak, eğer bunların üzerine gidemezsek, çok ciddi bir kıyametin eşiğinde olduğumuzu net söyleyebiliriz. Aslında biz bir tür zihinsel ve aynı zamanda ruhi bir kıyametin içindeyiz şu anda. Çünkü buhran diyoruz biz buna. Buhran kıyametin aslında bir nevi karşılığıdır. Sosyal karşılığı. Çünkü insanlar buhrandaysa o zaman çok ciddi olarak bunu irdelememiz gerekir. Bu buhran nasıl bir buhrandır? Aşırı yemek de bir buhranın sonucudur. İnsandan kopup uzaklaşmak da yine buhranın bir sonucudur. Her şeyle bütün limitleri aşan, ben istediğim her şeyi yaparım da aslında bir buhran vardır arkasında. Dikkat edin, insan sinir sistemini tamamen şu anda yok etme aşamasına gelmiştir. Bana göre Rabbimin, bu benim şahsi görüşüm, kıyameti senin eline bıraktım. Ve sen kıyametin hazırlayıcı olacaksın. Çünkü sen ilminle şımardın ve kibirlendin. Asıl oradaki ilmi de kötüye kullandın. Çünkü sen bir yalandasın. Çünkü sen aldatansın. Çünkü aldatmayla iktidarını koruyorsun. Çünkü bununla yönetiyorsun ve yönettiriyorsun. Ve sana bütün biat edenler ve uyanlar da aslında bununla beraber bir buhranın hazırlayıcısınız. Bu da açık olarak adı size bıraktığım kıyamettir. Kıyameti evet biz sinir sistemimizin çöküşüyle beraber aşırı buhran sonucu ani yapılacak olan bir takım güç kavgaları ve savaşlarının hemen akabinde zaten infaz, kendimizi ve toplumlara ve bütün var olan dünyamızı, hatta ayı ve yakın coğrafyaları ve gezegenleri bile imha etme safhasına gelmiş bulunmaktayız. Çünkü yalan ve aldatmayı korumak için zaten her türlü nükleer silahı, biyolojik silahı, kimyasal silahı hepsini yaptık ve bunları da yine yalanlarla gizliyoruz. Yanımızdaki İsrail, 1900 aslında ta öncesinde 48'de daha kurulmadan önce bunun planları, programları vardı. 48'den kurulduktan sonra 63'e kadar gelen olana bakın. Ne hafıza tazeliyoruz, bu kez tarihsel bir hafıza. Kennedy olayına çok dikkat edin, Kennedy'nin öldürülme olayı Amerika'da. Acaba Kennedy cidden sorguladı mı? 1948'de kurulmuş olan bu Siyonist İsrail acaba nükleer çalışmalar yapıyor mu? Yapmaması mümkün mü? Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının merkezindeki başındaki kişilerden birisi Oppenheimer değil miydi? Bugün filmi var, her yerde izliyorsunuz, Hollywood'un yapmış olduğu yine Siyonist yapımcıların. Zaten atomun merkezinde büyük bir Yahudi ve bilhassa Siyonist Yahudi bir bilim topluluğu yok muydu? Bugün bilim çok rahatlıkla, gizlilikle çalışıp her türlü bize COVID-19'da olduğu gibi bir dolu olaylarla bizi kimyasal ya da biyolojik savaşlarla istediği gibi şekillemiyor mu? Gıdamızla, iklimlerimizle,
birçok şeyle rahatlıkla ve rahatlıkla sosyal medya

nefste. Peki nefse buhran arasındaki ilişkiye baktığımızda o zaman burada çok ciddi bir derin bir işbirliği var da ve burada da bir çatışma. Bu çatışmadan hiçbir ibret çıkmıyorsa ve bir sonuç alamıyorsak doğruya dair o zaman kıyametteyiz. O zaman kıyamet tamam kapımızda. Bu konular çok uzun ve geniş konular. Yalanı anlatmak bir saatlik programda mümkün değil. Bunu anlatabilmek ama hedef, amaç, gaye, umut, bütün bunlar geçen hafta konuştuğum girişteki programımda söylemiş olduğum bu olanlar temel ana güvencemiz güvendir. Yalan söyleyen ve aldatan bir toplum güvende değildir. Güvende olmayan bir toplum huzurda değildir. Huzurda olmayan bir toplum zaten hafıza kaybını yaşamaktadır. Ne birey hafızası ne kolektif hafıza hiçbir şekilde kendinin tedavisini yapamayacak duruma geldiyse o zaman çok açık olarak samimiyetimle söylüyorum. Adı kalkınma olan, adı gelişme olan, adı ileriye gideceğiz, daha iyi şeyler yapacağız denilen bir var olan sistem asla ve asla bunları değil tam tersini icra ile mükellef tutulmuştur. Çünkü sistemi ve gücü yaşatmak, yalanı ve aldatmayı yaşatmaktır. Ve bizi tamamen gözlerimizi boyayarak görsel ve işitsel anlamda bütün duyumlarımızı zafiyetle karşı karşıya bırakarak hayatımızı tamamen bir konsümürist dedikleri İngilizlerin yani kendilerinin yine kurdukları tüketim toplumu haline getirerek bizleri çok açık olarak günlük hayatımızı zaten infaz etmektediler. İnfazımızı hazırlıyorlar, daha doğrusu infaz kararını veriyorlar diyelim. Yalan aynı zamanda işte budur. Kısaca benim anlayabildiğim, anlatabildiğim şu anda. Bir düşünelim. Aldatmak, kandırmak sonucu bir çıkar temin etmek nasıl, ne tür sonuçlar doğurur insan toplum ilişkisinde? Bozuk bir malı alıyorsanız ya da bir meyve, sebze neyse eve geldiğinizde içinden çürük çıkıyorsa ve size bunu satan kişi içinde çürük yok diyor ve size el dokundurtmuyorsa ve kendi koyuyorsa ne yaparsınız? Sineye mi çekersiniz? Yakın eğer yakında bir yerdeyse gider onunla istişareye mi gidersiniz? Yoksa uzaktaysa boşver gitsin. Eğer boşver dersen o devam edecektir. Peki istişare için gittiğinde hakkını helal et. Helal olsun diyecektir size. Klişe, ezber. Bak çürük çıktı içinden. Acaba karşı taraf cevabı %80-90 satıcı ne verecektir? Abla nasıl bilebiliriz ya? Abi nasıl bilebiliriz ki? Ya içine giriyor işte düşüyor yani bir şekilde. Ya senin gözün var, elin var. Sen bilmiyor musun yıllardır bu işi yapıyorsun, niye koydun? Derken kapışma başlar, istişare biter, istişare yoktur. Çünkü onun zihin ve hafızasında o kelimelerden ziyade, o kelimeler ve inceliklerinden ziyade bir kötülük yaşamaktadır. Çünkü o nasıl gördüyse o gördüğünü aynen yaşatmaktadır. Çünkü o orada var olan neyse nasıl kendi kandırılmışsa kendisi de aynı şekilde karşısındakini kandırarak ve bir şekilde kargaşa çıkararak istişareye gitmeden ki istişare yapacak olan bir inanç ve bilgi ve birikim ve zarafet ve bunlar bu incelikler olmadığı için bir kapışma çıkacaktır ve olay bitecektir. Ya siz bir daha gitmeyeceksiniz ama o devam edecektir, o çürükleri yine koyacaktır. Ha ona biri getirip çürükleri yığmış mı? Bu da olasıdır. İşte bu bir silsiledir ve bu topluma yayıldığı zaman sakın bunu basit ve küçük bir örnek görmeyelim. Her bir konuda gündeme gelecektir. Her gün telefonlarımıza geliyor cepte. Diyorlar ki işte bakın aldatılırsınız. Para soyuyorlar. Banka hesap numaranızı istiyorlar. Şu bilmem cemaatleriniz, bu gruptanız, işte şundanız, işte savcıyız, hakimiz, yargıcız, bilmem neyiz. Ve sizi korkutarak bir yalanla bir endüstri oluşuyor ve birçok insan bu tuzağa düşüyor ve bu aldatılma ve bu yalan sonucunda ne yazık ki aile yaşamları, aile hayatları, bireyler hatta benzerleri rahat uyuyamıyor, huzurla yaşayamıyor ve bir de üstüne üstelik elde etmiş olduğu, zar zor elde ettiği az buçuk gelirini de bunlara teslim ediyor. Ve buna karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şikayet diyorsunuz, şikayetler yerini bulmuyor. Şikayet bulsa da şikayet nereye yapıldıysa o kurum gidip bunları yok edemiyor. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl bir ayıptır? Bu ayıp o zaman acaba insan ister istemez soruyor. Var olan bu endüstri ve bu yalanı yapanlarla bir ilişki içerisindeler mi? Bunları sorduğumuz zaman bu

Gerçekten çok çok uzun bir konu haline geliyor. Ve bu konuyu açabilmek için de dediğim gibi başta da böyle bir saat, iki saatler yetmiyor. Bu çok ciddi, vahim bir konudur. Şimdi hafızaya geliyor. Hafızamız da bize şunu söylüyorlar. Aslında iyi yap, doğruyu yap, güzeli yap. Bunu bütün bir dünyada, bütün eğitim sistemlerinde bize anlatıyorlar. Amerika'ya da gitseniz, Avustralya'da gitseniz, Fransa'ya da gitseniz, İngiltere'ye de gitseniz, Türkiye'de de hep bu. Hep biz iyilik istiyoruz ama nedense hep kötülük baskın çıkıyor. O zaman burada bir yanılgı var mı, bir yanlış var mı? Var. Peki bu bizim hafızamızda nasıl şekillenmiş, nasıl bir ezber haline gelmiş? Oysa bizim hafızamız irdeleyen, analizini yapan, tahlilini yapan, diyalektik ilişkisi çatışmasını anlayan, neden sonuç yani sebep sonuç dediğimiz ilişkileri anlayıp buradan bu vakadan bir neden sonuç ilişkisinden bir veri çıkarmamız gerekiyor ve bu veriyi bütün hayatımızda inşa etmek için harekete geçmemiz gerekiyor. Peki yıllardır bu aynı hikaye, aynı tekrar, aynı ezber, aynı klişe devam ediyorsa o zaman bunun kendisi zaten başlı başına bir yalan olmuyor mu? Evet, bir kurumsal yalan içindeyiz. Bir hafta değil mi? Bu hafta okullar açıldı başında. Peki nasıl bir eğitim, nasıl bir marif hafızamızda, nasıl bizi inşa ediyor ya da bizim hafızamızı nasıl inşa ediyor? Bizi inşa etmesi zaten hafıza üzerinden yapıyor. Hafızası olmayan bir toplum, hafızası gerçekten gitmiş, yok edilmiş bir toplum tamamen patolojik bir toplumdur ve yok olmaya mahkumdur. Fiziki yok olmayı demiyorum, ruhen manevi olarak zaten yok olmuştur. Varlık olarak, kişisel olarak, varlık olarak yok olmuştur. Çünkü neye hizmet ediyor, ne amaçla hizmet ediyor, nasıl hizmet ettiği konularını tahlilden yoksun bir hafıza. Hafıza olma olayını bilincin o hakikaten ince, o zarif anına gidemiyor. Tam tersine onu kaba bir şekilde hafızasını dayatarak ve hafıza bir süresi bunu kabullenerek o bilinci bir nevi travmatik, yani kaymış bir bilinç, bilinç kaybı olarak alıp bize tekrar iade ediyor. Ve bu kalpleri burkuyor. Bu kalpleri burktuğu takdirde var olan toplum ister sanat olsun, ister bilim olsun her şeyle o toplum kendinin hafızasını tekrar yerine getirebilmesi için bu sebep-sonuç ilişkilerini irdelemediği sürece var olması mümkün değildir. Varoluşunu yaşayamaz. Ancak yok oluşunu yaşar. Yok oluşu nasıldır? Toptan yok. Hayır. Birilerinin himayesi altında devam etmenizdir. Birilerinin verdiğiyle yetinmenizdir. O birileri neyse, o kimse, o nasıl size dayatıyor ve veriyorsa siz bunları kabulle otomatik mükellef hale gelmiş olan birisinizdir. Size nasıl aynen, değil mi, label diyorlar işte, markalar bilmem neler. Size 2 tane, 3 tane, 4 tane marka çıkarıyorlar. Bunlardan birini seçiyorsunuz. Hatta onu kullanmış kullanmamış olmanız bile değil. Hiç önemli değil. Taklidi bile olabilir. Her şey yani sahte, yine bir yalan. Ama onu otomatik olarak alıyorsunuz. İşte hafıza ezberler üzerine çok rahatlıkla kurulabilir, kurgulanabilir ve bu ezberler üzerinden hayatlarınızı taklit cumhuriyet gibi içinde bulunduğumuz, yaşadığımız yüz, bilhassa İttihat Terakki ile 120 yıllık bir kültür kod sistemi, bütün bir yalan tarih üzerine ve resmi tarihçileriyle bunların bize kutsanmasıyla aslında anlatılmaktadır. Aslında bütün bir Doğu medeniyeti, bütün İslam medeniyetinin en önemli entelektüel üretime geçemeyişinin en büyük nedenlerinden biri de zaten burada yapmaktadır. Bunu iyi irdelememiz gerek. Yoksa laiklik ya da şu ya da bu ya da şeriat, bunlar değil mesele. Meselenin asıl özüne gitmemiz gerekiyor. Kim kontrol ediyor bütün bu mekanizmaları, bütün bu kavramları bizim karşımıza çıkartırken nasıl çıkartıyor? Ve onu nasıl hırpalayarak bizim zihnimizde yer ettiriyor? Hafızamıza yerleştiriyor ve sonra bu hafıza bunu otomatik kabul ediyor ve ettikten sonra da bunun doğru olduğunu söyleyerek hayatını idame ettiriyor. Yani kendi yalanına ya da uydurulmuş bir yalana inanıp sonra bu inandığı yalanı sorgulamadığı için bu yalana kendisi inanarak devam ediyor. İşte bugünkü var olan en büyük sorunumuz, şahsım olarak hafızadaki en büyük ciddi tahribat yalandır. Yalan, çünkü zihinlerimize, hafızalarımıza yerleştiği takdirde bunu mümkün değil silemediğimizce, tasfiye edemeyeceğimize, üstesinden gelemediğimiz süre içerisinde çok vahim sonuçlarla, ciddi toplum meseleleriyle karşı karşıya kalacağımız, bireysel dramalarla karşı karşıya kalabileceğimiz çok ciddi bir

0: Dünya sahnesindeyiz. Bu sahne çok tozlu ve kirli. Evet, bu sahnenin tozunu yuttuk ama bu nasıl bir tozdur, bunu iyi irdelememiz gerekiyor. Yutulan. Yalan bir araçtır diyor bir yerde öyle bir konuşma geçmişti, hatırlıyorum, not almışım. Yalancı bir yalan makinesini bir tür zeka oyununa kendi çıkarları için kullanmaktır. Yalan bir araç mıdır acaba? Bunu hep sordum. Yoksa bir amaç mıdır? Bence burada hakikaten bir doğruluk var gibi geliyor. Yalan bir araç. Ama ne için amaç? Bu yalan makinesi bir tür zeka oyunu, yani kurnazlık dediğimiz onun adına, kendi çıkarları, kendi menfaatleri doğrusunda yalanı istediği gibi kullanabilmektir. Evinizin camını kırdınız. Yoksul ailesiniz. Baba eve geldi, anne geldi, soruyor. Cam kırık. Ocak ayındasınız. Bilhassa geçmiş ocakları düşünelim, bundan 20-40 yıl önceki. Şimdi iki çocuk evde top oynuyor, attı kırdı camı. Buyurun. Ama bunlar ortaokula gidiyorlar. Bunların durumu hakkında şimdi söyleyelim. Ne söyleyecek bunlar? Ne konuşabilir, ne diyebilirler? Cam kırık. Pencere kırıldı ya. Şahsım olarak ben bunu düşündüğümde dışarıdan biri attı, kırdı. Bu inandırıcı mı acaba anne ve baba için? Çünkü anne ve baba biliyor ki bu iki çocuk da futbol oynamayı seviyor. Evde bir top var, bu topla oynuyorlar. Büyük olası bu top gitti, kırdı. Ama ana ve baba çocuklarını çok seviyorlar. Kendilerini sevdikleri gibi, yavruları ve aile. Şimdi burada ana baba buradaki yalanı biliyor bence. Şimdi burada ana baba bu yalanı sineye mi çekecek? Yoksa gerekli olan uygulayım nedir? Ne yapacak? Nasıl bir kural koyacak? Onu sizlere bırakıyorum. Cevabını ben vermiyorum. Ama burada araç mıdır? Amaca giden bir araç mıdır? Yoksa amacın kendi midir? Asla buradaki bu çocukların söylediği yalan bir amaç değildir. Orada bir savunma mekanizması olarak önceden gördüğü bazı olaylardan dolayı korkmanın getirdiği, ürkmenin getirdiği bir açık olarak yalana itilmedir. Bunun asıl hesabını yapacak olan istişareyle yine aynı o ailedir, o çocuklarla beraber. Ama asıl ana ve baba buradaki bu korkuyu bu çocuklara eğer naklettiyse zamanında, o zaman bu çocukları yalana itmiş demektir. İşte asıl ana baba da bu yapmış oldukları hatanın ve yanlışın üstlerinden geldikleri süre içerisinde ancak yalanı merkezimizden çıkartabiliriz. Çünkü insanları bu vahim durumlarla karşı karşıya getirmeyiz. Bir insan işkence altına alındığında yanlış ya da doğru ne yaptıysa eylem, işkencede yalan söyler mi insan? Söyler. Çünkü zorda kalmıştır. Çünkü ciddi bir şiddet uygulanmaktadır. Asla bir istişare yoktur. Ve bir taraf kendini haklı görür, diğerini haksız görür. Burada yapılacak olan acaba kendini savunarak ayakta kalma olayı bir amaç mıdır? Evet, hayatta kalması bir amaçtır. Peki buradaki yalan nedir? Evet, yalan da burada tas tamam bir araçtır. Ama günlük hayatımızda çekirdek çıtlar gibi her salise, her an birbirimize yalan söylüyorsak, bu yalanın ne amacı ne aracı vardır. Bu tamamen travmatik bir haldir. Yani bu çok ciddi, üstünde çalışılması hastalıklı bir durumdur ve bu sakattır. Bu sakatlığın gerçek giderilmesi için hafızamıza ne gibi, neler ekleyerek hafızayı yeni baştan kurgulamalıyız? Yalan konusunda söylüyorum. İnşallah haftaya farklı bir konuyla, farklı bir kavramla geleceğim. Ama yalan bütün kirliliklerin, bütün kötülüklerin, bütün her şeyin merkezinden ve nefs terbiyesinin özellikle merkezinde alır. Eğer ki biz bu nefs terbiyemiz üzerine ciddi olarak savaş vereceksek ilk yalandan başlamalıyız. Ve yalandan başlarsak aldatma üzerine kafa yormalıyız. Çünkü yalanı önlediğimiz an zaten aldatma, otomatik olarak kandırma kalkacaktır. Buhari şöyle söylüyor. Zaruretler haramları caiz kılar. Zaruretler haramları caiz kılar. Dinimizce uygun görülür mü? Unutma, yalan münafıklık alametidir. Buhari Hazretleri böyle söylüyor. Yalan yere yemin etmek en büyük günahtır diye devam ediyor Buhari Hazretleri. Çünkü diyor, yalan yere yemin ettiğin an Allah'ın adı geçtiği için ve Allah'ın en sevmediği ve sizi asıl imtihana tabi tuttuğu konuda en büyük günahı işlemektesin diyor. Çünkü tam anlamıyla özüyle haramdasın diyor. Sorgulama sırasında yalan yapılması gerekli doğru bir tavır olarak alkış alır. Yalancı yalan söylemekteki mahareti direnciyle onurlandırılır. Bu da bugün günlük hayatımızda benim ele geçirdiğim, gördüğüm, varsaydığım değil, gördüğüm, tanık olduğum bir durumdur. Bakın, insanlar arasında ilişkilerde ya da karşılıklı konuşmadı ya da birbirleriyle neredeydin, ne yapıyordun, ne gibi soru, böyle soru cevaplarda kimi zaman çok kolay, ucuz yalanlar yapılmakta ve bunların yapılması gerekli doğru bir tavır olarak da karşılığı görünmektedir. Yani yalan söylemekteki mahareti, direnci bir onur olarak işi rahatlıkla kıvırıyor diyerekten geçiştirilerek devam etmektedir. Hafıza konusunu devam edeceğiz. Çünkü hafıza ve medeniyette bugün yalanı işlemeye çalıştım. Sürçülisan ettiysek kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka konuyla geleceğim. Bu belki bir koku olabilir, ses olabilir, gürültü olabilir, göz olabilir, görmek olabilir, duymak olabilir, vahiy olabilir, işitmek olabilir. Bir dolu konuyu, bir dolu negatifi pozitife çevirmek için, pozitifle gerçekten hayatımızı devam ettirmek ve umudu hafızada yaşartmak için ve hakikaten hafızamızı onurlandırmak için ve bir Müslüman, bir mümin olarak bilhassa ve bir medeniyet inşası konusunda bütün bu küçük gibi görünen ama çok önemli, çok arkasında önemli, hakikaten detaylarına girildikçe çıkılması zor olan gerçekten büyük bir labirent ve bu labirentin açılması adım adım gerekmekte ve nefes nefese bunları karşılıklı istişareleriyle ve çözümler üreterek, nedenden değil nasıla geçiş yaparak ve nasıl uygulayarak inşallah hayatımıza daha sırat-ı müstakim yolunda devam etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Hayırlı mübarek cuma akşamları diliyorum. Allah'ın izniyle yarın çok değerli, kıymetli günümüz. Hepiniz bunun, inanıyorum, bu manidar günün zaten farkındasınız. Allah yalan söylemekten, iftiradan, ki iftirada aynı zamanda bir yalandır ve aldatmaktan bizleri korusun, sakındırsın. Allah'a emanet kalın, hayırla kalın, hayırlı geceler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Allah'ı Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühdün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
13: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan kutlu bir gecede sizinle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun.

0: Dünya bir imtihan dünyası olduğu için her şey öyle huzur verecek, neşe verecek, insanı memnun edecek şekilde cereyan etmiyor dostlar. İnsanı üzen, memnun etmeyen, rahatsız eden olaylar da cereyan ediyor hayatımıza. Aslında dünya hayatının dengesi de böyle değil mi? Hem memnun eden, hem mahzun eden şeylerle birlikte yaşanacak bir dünya, bir ömür. Dünyada hem cennetlik insan yaşayacak, hem de cehennemlik insan yaşayacak. Çünkü ikisinin de müşterisi ahiret bekliyor. Cennet de bekliyor, cehennem de bekliyor. Dünyada cennetlik, hayat bizi memnun ederken dostlar, sevindirirken, huzur verirken, cehennemlik hayatta bize üzüntü veriyor. Bizim cehennem tarafımızı cehennemi taraflarımızla hatırlatmasından rahatsızlıklar da duyuyoruz. Çünkü bir mümin için sevilen bir şey değildir. Ancak Müslüman olduğunu iddia edip Allah'ın emirlerine karşı gelenler için hazırlanmış bir sıkıntı yeridir cehennem. Evet, velhasıl bu imtihan dünyasında hem cennetlik olaylar hem cehennemlik olaylar yaşanacaktır. Allah'ın takdiridir bu çünkü. Mühim olan bizim cennetlikler arasında bulunmamız, cennetlik amel işlememiz, cennetlik tutum ve tavrın içinde olmamız gerekir dostlar. Cehennemlik hallerden uzak kalmamız, cehenneme götürecek tutum ve hareketlerden ve hallerden de kaçınmamız gerekir. Çünkü çok keskin bir hesap beklemektedir bizleri, müminleri, insanoğlunu. Her an ölüme bir adım daha yanaşan insanoğlumu müthiş bir hesap beklemekte. Belki kaleye almadığımız, belki ne olacağını bilmediğimiz halde hazırlanmaktan geri durduğumuz bir hesap bekliyor. Allahu Ekber. İnsanoğlu düşünmese, ya Rabbi, öyle bir şekilde huzuruna geliyorum ki acaba benim halim ne ola? Düşününce bazen insan tüyleri diken diken oluyor. Ama bazıları içinde iman akidesi olmayan insanlar, içinde Allahu Teala'nın korkusu olmayan insanlar için, onların hayalinde de belki, teşbihte hata olmasın, bando mızıkayla, kırmızı halılarla mı bekliyorlar bizi? Hayır. Öyle bir şekilde bekliyorlar ki onları, Allahu Teala'ya iman etmeyen, onu sevmeyen, dinini hayatına geçirmeyen, Habibini sevmeyen ve İslam davasına harp açanları öyle bir şekilde bekliyorlar ki. Elhamdülillah. Ama dua ediyoruz. Ya Rabbi, onları da hidayet ihsan eyle. Ya Rabbi, Hristiyan olanları da, Yahudileri de, dinimizi, İslamiyet'i bilmeyen insanları, bilip de uzak duran insanları da İslamiyet'e yönelt diye dua ediyoruz Allahu Teala'ya. Çünkü biz istiyoruz ki bütün insanlar, bütün mümin olmaya gayret gösteren ve müminlikten uzak duran insanlar dahi aynı İslam çerçevesi altında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen sancağın altında toplanalım. O sancağı tutan kainatın efendisi, iki cihanın sultanı olsun. İşte böyle düşünüyoruz. Biz böyle hayal ediyoruz. Biz güzelleri düşünmeye gayret gösteriyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. Tabii ki bu düşüncelerin karşısında olan insanlar da var. Tamamen ters gören, sadece ve sadece nefsi doğrultusunda her şeyi gören, sadece nefsinin istekleriyle hayal eden ve harekete geçiren şeytanın orduları da var. Ordularını kendilerine Rab ilan edenler de var. Onlara da dua ediyoruz. Ya Rabbi, onları da affeyle. Onları da aynı sancağın altında topla diye. Çünkü ben Resulullah'ın ümmetiyim. Ben kainatın efendisinin ümmetiyim. Ben beddua etmek için gelmedim ki. Benim peygamberim beddua etmedi. Ettiği yerler de oldu nadiren ama çok büyük mahiyetler vardı onun arkasında. Onun için onlara dua ediyoruz. Ya Rabbi, onları da İslam'a yönelt diye ben bu kadar temiz düşüncelerle insanlara dua ederken müminlerin bir çatı altında La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek bir sancağın altında toplanmasını Allahu Teala'dan temenni ederken benim bu temennimin dışında olan ve benim bu temennime farklı pencerelerle bakan insanlar olursa derim ki ya Rabbi hidayet eyle. Eğer onlar hidayet olmayacaklarsa, eğer ya Rabbi onların kalplerini mühürlediysen sana havale ediyoruz ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. Evet, ne yazık ki günümüzde dostlar felaketlerin en büyüğü imansızlıktır dostlar. İmansızlık. İmansız yaşamak, bir ömrü imansız tüketmek ve ahirete imansız gitmek musibetlerin en kötüsüdür. Her insan dünyada felakete, musibete, belaya maruz kalabilir dostlar. Hastalanabilir, fakir düşebilir, iflas edebilir. Yani aklınıza gelen bela ve musibetlerin hepsi insanoğlunun başına gelebilir dostlar. Fakat bunların hiçbiri imansızlık musibeti gibi büyük ve dehşetli değildir. O maruz kalınan musibetlerin, belaların, felaketlerin hepsinin altında sabrettiğiniz takdirde bir rahmet, bir huzur, bir saadet vardır. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Hastalık gelmişse sabredersiniz. Yaradanım sıhhat verir inşallah. Sonu huzurdur tabii ki. Ekonomik durumunuz iflasa gitmiş olabilir. Sabredersiniz. Yaradanım günün birinde düzeltir inşallah. Yine bir düzlüğe çıkabilirsiniz. Sonra yine bir ümit vardır. Başka türlü musibetlere, belalara maruz kalmışsınızdır. Hiç üzülmeyin. Elbette inşallah günün birinde geçecektir. Ya da sabrınızın sonu size bir saadet getirecektir dostlar. Sabır zaten. Benim dinim sabrı tavsiye ediyor. Sabrediyorum. Beni bekleyen bir gün var. Yaradanım beni bekliyor. Kainatın efendisi beni bekliyor. Ashab beni bekliyor. Onun ümmeti diye, hani kendisinden asırlar sonra gelecek olan diye müjdelenen var ya, onlar beni görmediler diye buyurduğu kainatın efendisi, o ümmet olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum elhamdülillah. Ne kadar sıkıntıda da olsam, ne kadar üzüntülü de olsam, ne kadar cireğim de yansa, kalbim de sıkışsa, içimde bir umut var. Ben onun ümmetiyim. Demek ki Allahu Teala elhamdülillah bizi seviyor ki onun ümmeti kılabilmiş. Yine aynı duyguları taşıyorum. Yine seviniyorum elhamdülillah. Emrine şükürler olsun ya Rabbi diyorum. Ben onu anabiliyorum. Ben kainatın efendisini sevebiliyorum. Ben Allah'ın Resulü için gözyaşı dökebiliyorum. Allahu Teala'nın rahmetine şükür olarak ağlayabiliyorum. İslamiyet'i anlayabildiğim kadar yaşamaya gayret gösteriyorum. Demek ki onlardan üstünüm elhamdülillah. Yani iman etmeyenlerden, imansızlardan üstünüm. Çünkü Allahu Teala rahmetinin tecellisi olarak beni mümin olarak yaratmış. Bütün insanoğlunu. Ama bunu idrak edebilenler bunu kazanıyor. Allahu Teala'nın lütfine mazhar olanlar. Şu saatte bu mikrofonun ulaştığı yerdeki insanlar, dinleyen insanlar, o duyguları kalbinde tatabiliyor ilerse veyahut da bu program veya İslami programlar, dini programlar dinleyebiliyor iseler, bu duygu onlara da verebilmiş. Ya da namaz kılan kardeşlerimiz, bir şeyi, bir hayrı Allah için yapabilen insanlar, bunların hepsi şanslı insanlar, Allahu Teala'yı zikreden insanlar, şanslı insanlar. Kainatın efendisi için ağlayan, onun sünnetlerini hayatına geçirebilen insanlar, vallahi şanslı insanlar, Allahu Teala'nın sevdiği insanlar. Mahiyetin içine baktığım zaman hemen karşına geliyor. Elhamdülillah, sevmiş ki sevmeyi vermiş. Sevmeseydi sevmeyi verir miydi?
1: Elhamdülillah ya Rabbi. Demek ki bizi bekleyen güne yaklaşırken mutlu olmam gerekiyor. Evet, akıbetimin ne olacağını bilmiyorum. Huzur-u ilahide beni nelerin beklediğini bilmiyorum ama vallahi bildiğim tek şey var. Allah-u Teala bizi seviyor inşallah. Resulullah bizi seviyor inşallah. O sevgi zaten götürecek bizi oraya. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet. Yalnız işte dedik ya, imansızlığa, inansızlığa gelince dostlar, bunun sonunda ne saadet var, ne de huzur var, ne selamet var. İmansızlık başlı başına dostlar, felaketlerin, musibetlerin en büyüğü. Yaşanırken musibettir, yaşandıktan sonra da ahirette de musibettir onlar. Hep sıkıntı. Aslında geceyle gündüz gibi net bir şekilde, ama Allah-u Teala verirse oluyor. İşte onun için diyorum ya, şanslı bir ümmetiz diye. Ama onlar için de acıyoruz. Cennetle müjdelenmedik ama kalbimde hani hafle rica, korkuyla ümit var ya, o ümidi taşıyorum elhamdülillah. Diyorum ki hatalarım var, günahlarım var ama ya Rabbi, sana alenen isyan etmemişim. Seni Allah için, ya Rabbi, ismin için seviyorum. Bana sevgini, kendini tanıttığın kadar seviyorum. Habibini de seviyorum. Hayatıma bazı şeyleri geçirmeye gayret gösteriyorum. Ama az ama çok, anlayabildiğim kadar. İşte ya Rabbi, sermayem bu. Ben bunlarla senin huzuruna geleceğim. Ama hani ayeti kerimede buyurulduğu gibi, ana inni abdi zannibi, ben kulumun zannı üzereyim. Anladığım kadar, bildiğim kadar. Ben hayatımda nasıl hayal ediyorum kainatın efendisini, nasıl hayal ediyorum Rabbimi, affedecek inşallah, inşallah. Ve diyorum ki ya Rabbi, şu fani dünyanın içerisinde, şu İslam'ın boğazına takılmak istenen ateşli halkanın içerisinde bu kadar yapabiliyorum. Sen bana fazlasını yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, anlayabilmeyi idrak eyle. Ve ya Rabbi, senin huzuruna gelirken başım yerde değil de başım yukarıda gelmeyi nasip eyle. Böyle dua ediyorum Yaradanıma. Ve inşallah umudumu kesmedim. Onlar için de dua ediyorum. Ya Rabbi, onları da affeyle. Şu anda ne yapabiliyorum? Sadece tebliğ. O zaman tebliğinin cihetini de siz de inşallah aynı dilekle, aynı muhabbetle sevdiğiniz kardeşlerinize bunları tebliğ edin. Ümidilerini hiçbir zaman kesmesinler. Allah mı diyorsun? Yaradanımı seviyor musun? Elhamdülillah. Peygamberimi seviyor musun? Elhamdülillah. O zaman korkma. Allah seninle beraber. Namazını kılamıyor musun dostum? Gayret göster. Sıkıntılı günler bekliyor.

Gör bizleri. Ne olur sen de namazını kıl. Çünkü akıbetimizin ne olacağını bilemiyoruz. Harama mı düşmüşün? Tövbe istiğfar et. Yaradanım inşallah affeder. Sabır tavsiye et. İnşallah belki düzelir. Tatlı dille güleltin. Güler yüzle yüzelin onlara. Ulaşmaya çalışın. Çünkü Yaradanımız bizi cehenneminde yakmak için yaratmadı dostlar. Bizler şanslı insanlarız. Ne kadar mı şanslı? Seni böyle bir zamanda dünyaya getirten ve böyle bir zamanda yaşamanı emreden Allahu Teala her şeye kadirdir. Onun için içinde bulunduğumuz anı yaşamaya gayret gösterelim. Tatlı dille güler yüzle. Hepimizin başında sıkıntılar var. Hepimizin imtihanı katmer katmer. Ama bildiğimiz tek şey var. Allahu Teala sevgisini koymuş kalbimize. Onun için diyorum ki şanslıyız. Emrine şükür ya Rabbi. Beterin beteri var dostlar. Onun için o sancağın altında toplanmaya gayret gösterelim. Uzanabildiğimiz insanlara uzanalım. İnşallah biz kaç kişi uzanmaya gayret gösterirsek Allah Resulüne o kadar yaklaşırız. Ve Allah'ın Resulü de seni elinden tutup da huzur-i ilahide Yaradanına götürdüğü zaman o mutluluğu o zaman anlayacaksın. Hayal ediyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum ama bir hayalin içerisindeyim. Hayalimi süslüyorum çünkü ümitçiyim. Ümit varım. İnşallah diyorum ya Rabbi. Sen bizlere o sıkıntıları gösterme. Biz onları kaldıramayız ya Rabbi. Ama kırık kalple geliyoruz huzuruna. İçinde bulunduğumuz anda, bulunduğumuz dönemde seni anlayamayan insanlar var ya Rabbi. Seni bilmeyen insanlar var ya Rabbi. Kainatın efendisinin Taif'te dediği gibi bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı diyen kainatın efendisinin dediği gibi diyoruz ya Rabbi. Bilmiyorlar seni. Bilseler yapmazlar ya Rabbi. İnşallah Allah'ım kainatın efendisinin hatırına onlara da hidayet ihsan eyle. Onlar da anlamayı ve hayatlarına geçirmeye nasip eyle onlara da. Ama sen o kalpleri mühürlemişsen emrin bakidir ya Rabbi. Kahrın da hoş, lütfun da hoş ya Rabbi. Dua edelim dostlar. Bir ömür yaşıyor insanlar. Allah'ın verdiği eli, gözü, beyni, mideyi kullanıyorlar. Allah'ın verdiği nimetleri yiyorlar. Allah'ın verdiği vücudu, sıhhati kullanıyorlar. Ve ama ya Rabbi, işte onda sıkıntımız. Bunu vereni tanımıyorlar. Ve verene karşı bir memnuniyet duygusu taşımıyor insanoğlu. Ben bunları böyle kullanıyorum. Bunları verene bir teşekkür edeyim diye bir nefis muhasebesine girmiyor. Bunları vereni inkar ediyorlar. Bu gözü, eli, ayağı veren yoktur. Bu ağaçlarda bu nimetleri yaratan, işte bir sürü şeyleri, şu üzümleri bile salkımlara takan sadece doğadır deyip inkar ediyorlar. Ve ben bunları düşünüyorum. Kendi nefsime korkuyorum. Ama bildiğim tek şey var. Allahu Teala hala rahmet tecellisiyle bakıyor. Şu önümüze gelen yemekler, yiyecekler, çocuklarımız, çevremiz, insanoğlu, çevremizdeki insanlar. Bunları görüyorsun ve ondan sonra düşünüyorsun. Allahu Teala hala rahmetiyle seni besliyor. Rahmetiyle sana bir yuva nasip etmiş. Rahmetiyle evlatlar vermiş, çiçekler vermiş, çiçek gibi yavrular vermiş. Sağlık vermiş birçoğunuza. Birçoğunuzun cebine para vermiş. Bunların içerisinde Allahu Teala'yı sen bulamıyorsan bunlar olmayınca daha zor bulursun. Dua edelim dostlar. Çünkü Allahu Teala'nın azabı çok çetindir. Bizlerin akıbetinin ne olacağını bilemiyoruz ama çok şiddetli bir güne yaklaşırken insanoğlu daha dikkatli davranması gerekiyor. İşte bunun içinde burada toplumun fertlerine büyük görevler düşüyor. Hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu mikrofonlar gider, bu mikrofonlar susar ama
binlerce kitap var, milyonlarca kitap var, dava için yazılmış. O zaman bu mikrofonun arkasından konuşan insan değil de siz.

bizleri neler beklediğini bildiğimiz için hiçbir sıkıntı, hiçbir caydırma mümin insanları davasından döndüremez. Fitne çıkartmamak zorundayız. Dikkatli olmak zorundayız. Bütün kardeşlerimize dua edelim. Dinimizi öğrenelim. Çünkü bizim dinimiz her şeyin en güzelini anlatıyor. En güzelini tebliğ ediyor. Benim dinim diyor ki zina işleme, fuhuş yapma, kimsenin karısına, kızına, ırzına davranma. Benim dinim diyor ki haram yapma. Benim dinim diyor ki kasayı çalma, para çalma, hırsızlık yapma. Benim dinim diyor ki kimsenin malını gasp etme. Benim dinim diyor ki insanlara güzel davran. Benim dinim diyor ki hayır yap. Allah için bütün fakirleri imkanın yettiğince doyur, yedir, içir. Herkese iyi davran. Hiçbir kimseyi öldürme. Hakaret etme, kimseyi üzme. Eğer buysa yanlış, o zaman söylensin. Eğer bunların tersi düşünülüyor da bunları bize doğru olarak karşımıza çıkartıyorlarsa, hata bizim değil, onlarındır. Dua işte burada isteniyor dostlar. Allah-u Teala davamıza sadık kılsın inşallah bizi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi.

Evet. Sıkıntılı bir hayatın, böyle hayatın sonunda ne olur dostlar? Böyle insanın yerle gök arası dolsa, yani altını olsa, parası kadar dolsa, o altını da sağa sola harcasa dostlar, şuna buna verse, zerre kadar ona ahirete faydası olmaz. Allah için vermediği sürece. İmansız insanın, yaratanı inkar eden insanın elini, gözünü, kulağını ona vereni inkar eden insanın yeryüzü dolusu altın olsa neye yarar ki? Yeryüzü dolusu kadar parası olsa neye yarar ki? Ahirete onun için bir fayda olmaz ki. Çünkü o yardımları Allah adına vermediği sürece, inkar ettiği sürece hiçbir faydası vermez. O insana faydası olmaz. Allah'ı devreden çıkardı, nefsi, şeytanı adına, kendi duygusu ve düşüncesi adına karar verdi ve nefsini put edindi, bitti. Hiçbir faydası yok Allah için yapmadığı sürece. Ama bizim bir avantajımız var. Yani bütün Müslüman kardeşlerimizin, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen bütün kardeşlerimizin, biz verebiliyorsak çok cüz'i bile Allah rızası için bir hayır yaptığımızda, Allah'ın rızasını kazanmak için çok cüz'i bir yardım da yaptığımızda, onların yaptığı trilyonların üstüne çıkar. Çünkü ben Allah için veriyorum. İşte mahiyet burada. İmanın lezzeti burada. Allahu Teala'ya kul olabilmenin lezzeti burada. Ben Allah için yapıyorum. Beni Yaradan'ın rızası için yapıyorum. Bunu düşünmek zorundasın. Tabi olduğun şeylerin hükümlerini yerine getirmeye gayret göster ve Yaradan'ıma bırak gerisini. Ya Rabbi, bu kadar yapabildim. Bu sıkıntının içerisinde, bu hallerin içerisinde bu kadar yapabildim. Elhamdülillah ya Rabbi. Amenna sadakna. İnanmışım çünkü. İnanmışlık öyle bir boyutta olmalı ki dostlar. Dininin samimiyetinde bir Sümeyye gibi olmalısın. Mızrakların altında mızraklanan bir Sümeyye gibi. Ya Bilal-i Habeş ehad dediğinde niçin dedi? Allah birdir. Bitti. O kadar inanmış, o kadar samimi. Hiçbir şey onu döndüremedi. O cahiliyenin döneminde insanlar birçok sıkıntıları yaşarken, birçok sıkıntıların içerisindeyken yiyecek bir lokma ekmeği bile bulamayan insanlar Allahu Teala'nın dinine öyle inanmışlardı ki kainatın efendisinin emretmesiyle savaşa bir anda yağmur gibi gittiler. Hepsi şehit olmak için gitti. Hepsi şehit olmak için dua ettiler. Sahabi birbirine dua ediyordu. Benim için dua et. Allah için şehit olmak istiyorum. Ben bir mızrak yemek istiyorum. Ben boğazımdan oklanmak istiyorum. Ben Allah için şehit olmak istiyorum diye. Neydi onları tutan tek şey? Allahu Teala'ya olan muhabbetleri, samimiyetleri. Ama şimdi sen şu anda rahatsın. Hem de çok rahatsın. Sadece yapman gereken tek şey, önüne getirip hazır olarak sunulmuş olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı

0: Rabbimin kelamullahını insanlarla paylaşmak, hayatına geçirmek, o hep güzellikleri anlatan kutsal kitap. Elhamdülillah ya Rabbi. Bakmanın bile mükafatı, sevabı olacağı, seyretmede bile insanlara mükafat verilecek olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı ayetleriyle sindire sindire hayatına geçiren bir insanoğlunun alabileceği dereceyi düşünebiliyor musunuz dostlar? Hayatına geçirebilen. Hep güzel şeylerde, kainatın efendisine hep sıkıntılı şeyler verdiler. Hep üzdüler çoğu yerlerde onları. Birçok harplere katıldı, birçok sıkıntılar gördü. Ama sabretti peygamberim benim. İki cihanın sultanı, alemlerin efendisi sabretti. Mükafatı Allah'tan bekledi. İşte benim peygamberim böyle yaptı. O zaman aynı şekilde sabredelim, dua edelim. İslamiyet'i insanlara güzel anlatalım, örneklerle yaşayalım ve yaşatalım. Ama İslamiyet'te öyle sıkıntılar var ki, her elinde tesbih gördüğümüz adam, her elinde gümüş yüzük gördüğümüz adam, her gördüğün sakallıyı hacı hoca bildik, alim bildik, zat bildik, sonra onların söyledikleriyle İslamiyet'i tam akideleriyle hayatına geçirmekten uzak olan birçok insanlar da bunların içerisindeydi ve onlardan fetva alıp İslam'ı yaşamaya başladık ve ondan sonra da fırtınalı bir denizin üzerine konmuş bir çöp parçası gibi fırlatıp fırlatıp bizi karaya attı. Ne oldu? Kurudun gittin, toprak oldun. İşte kaynağından öğren, hayatına geçir ve insanlara güzel ahlakınla örnek ol. Elhamdülillah ya Rabbi. Şükrediyoruz. Binlerce defa şükürler olsun. Niçin mi? Şükredebilmeyi hala Allah-u Teala nasip ediyor da onun için. Ne kadar da hatam olsa, ne kadar da günah ve gayya çukurları içerisinde olsam da, ne kadar sıkıntıların içerisinde olsam da, bildiğim tek şey var: Allah Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır ve affedecek inşallah. Allah-u Teala affedecek. Ama biraz gayret dostlar, biraz gayret. İmansızlık ne kadar sel kadar da büyüse, bütün dünyayı da sarsa, bir vaat var. O vaat, Allah'ın tabi kıldığı o gün, toplanılacak güne, insanoğlu oluk oluk giderken, o mahşer gününde, ben imanımla gitmek istediğim için onun mücadelesini verebiliyor isem, kainatın efendisinin örnek hayatını tebliğ edebiliyor isem ve böyle de umuyor isem, işte o gün kainatın efendisinin yanına büyük bir gururla ve sevinçle giderim. Ama her şey Allah-u Teala'nın rahmetiyle. Umuyorum ya Rabbi. Tabii biz büyük zatlar gibi o kadar samimi olamadığımız için sadece samimiyetin gölgesinin vurduğu kadar hayatımıza geçirmeye gayret gösteriyoruz. Ama ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Ne olursa olsun, yerle gök bir araya da birleşse, benim kalbimde Allah-u Teala'nın muhabbeti olduğu sürece, yerle gök bir araya geldiğinde, benim kalbimde kainatın efendisinin muhabbeti olduğu sürece hiçbir şey umurumda değil. Sadece tebliğ edip yaşamaya gayret gösteririm. Tebliğ ederim, yaşamaya gayret gösteririm ve dua ederim. Allah için dua ederim. İnşallah o duaların birleştiği bir yer var. Bütün Müslüman kardeşlerimiz böyle dua edip de samimi olduklarında istedikleri kadar rüzgar essin, o fırtına o çöpü hiçbir yere savuramaz. Ha savurduğunu düşün. Falan yerden filan yere savurdu. O çöp yine mahiyetini korursa yine orada da yeşerir. Elhamdülillah. Sen bir tohum ol. O tohum imanın akidelerinin taşındığı bir tohum ol. İstediği kadar rüzgar seni nereye fırlatırla fırlatsın, gittiğin yeri yeşert. Orada da çiçekler aç. Orada da tomurcuklar ver. Sonra senden çıkan tomurcuklar başka bir yere gidip yine yeşil olur. Çünkü Allah-u Teala'nın dini bakidir. Kıyamete kadardır. Hiçbir şey onu geri döndüremez. Elhamdülillah. Neden korkun var o zaman? Yapabildiğin tek şey var: Allah-u Teala'ya güven, dinini yaşa ve kainatın efendisinin örnek hayatını, tatlı dilini, güler yüzünü, güzel ahlakını yaşa ve çevrendeki insanlara işte Müslüman bu dedirt. Sadece o sakalı taşımakla insanlara Müslüman imajı verdiğin sürece, İşte bazı hareketlerin de elinde 99'luk tesbihi alıp da devamlı zikir çekiyor gibi görüneceğine, hakikaten samimiysen Allah-u Teala zaten duanı kabul etsin inşallah. ama sadece şekilse, sadece İslamiyet'i kullanmak için yapıyorsan, o zaman Allah seni ıslah etsin derim. İşte dostlar, Müslüman bu olmalı. Yani akide noktasında bir tohum, bir cevher. Her bir sahabi gittiği zaman dünyanın her tarafına İslamiyet Allah-u Teala'nın izniyle nasıl yayıldı? Kainatın efendisinden gördü. Ayetleri hayatına geçirdi. Sünnetleri hayatına geçirdi ve gittiler ve tebliğ ettiler. Ama kelleler gitti. Ama başlar gitti o dönemler içerisinde. Peygamber Efendimiz'in dönemi içerisinde İslam tebliğ edilirken ama tohumlar bıraktılar oraya. Ve o tohumlar yeşerdi. Bizim de sizden istediğimiz dostlar, o tohum olun, tohum. Akşamleyin eve geldiğimiz zaman veya günün belirli zamanlarında bir araya toplandığınız zaman oturup da seninki benimki diye senin malın benim malımı konuşacağına, ondan sonracığıma işte senin araban benim aramam, senin şunun var benim bunun var, siz ne yaptınız biz ne yaptık derdine düşeceğimize, Allah-u Teala'nın dinini yaşasak karşında hiçbir kimse duramaz. Allah-u Teala yaşadığın gibi sana en güzel lütufları ihsan eder. Ama herkes kendi derdine düşüp de aman şimdi onun sırası mı dediğin zaman da işte ondan sonra davetiyeyi, dilekçeyi yazıp altına imzanı koymuşumdur demektir. Ne gelirse gelir. Ve ondan sonra da çok sıkıntılar yaşarız. Dua edelim inşallah. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz dostlar. Hiçbir kimsenin başına taş değsin istemiyoruz. Hiçbir kimseye bir musibet gelsin istemiyoruz. İstediğimiz tek şey var. Yaradanımın güzel dinini hep beraber yaşayalım. Bazı insanlara ulaşamadığın zaman da hani bazı kardeşlerine İslamiyet'i tebliğ edersin. Güzel şeyleri ona tebliğ edersin. Bir noktaya kadar gelirsin, sonra orada kalırsın. Hala istemiyorsa ona dua edersin artık. Fazla irdeleme onu. Ya Rabbi, o kardeşime de hidayet eyle diye. İşte örnek hayat bu. Örnek yaşantı bu. Allah-u Teala inşallah dostlar böyle yaşamayı hepimize nasibi müesser eylesin.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular.

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah güzel davranışta bulunanları ve affedenleri sever. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

7272 no'lu hadisi şerife geçiyoruz. Kâlel müellif el-İmamul Bukhari rahimahullah haddethena İsmailu kâle haddethena Malikun. İmam Malik'in İmam Buhari'nin üstadının üstadı olduğunu biliyoruz. Buradaki Malik Malik bin Enes rahimahullahu teala İmam Buhari'nin hocasının hocası. An Abdullah ibn Dinar enne Abdullah ibn Umar'a radiyallahu anhuma ketebe ile Abdülmelik ibn Mervane yubayi'uhu. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma Emevi halifesi, 5. Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'a beyat etmek üzere şu mektubu yazdı. Ve ukirru bizalike bis-sem'i ve't-ta'ati ala sünnetillahi ve sünneti rasulihi. Allah'ın kitabı, burada sünnetullah, Allah'ın kanunu, Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti üzerine dinleyip itaat etmek üzere halifeliğini kabul ediyorum, ikrar ediyorum, itiraf ediyorum. Yalnız bir ayrıntı var, bir şart var. Bir kelime. Fî mestata'tu. Gücümün yettiği hususlarda. İtaat şartlıdır. İtaatte iki şart vardır. Bir, Allah'a ve Resulüne isyan olmayacak. İki, gücümüzün üzerinde bir emir olmayacak. Allah'ın kitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnetine uygun olarak. İkinci şart nedir? Gücümün yettiği hususlarda kabul edip itaat edeceğime dair söz veriyorum. Şimdi Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Muaviye arasındaki savaşlara katılmamış. Çok farklı bir şahsiyet. Az önce okuduğumuz Ebu Berze radıyallahu anh da aynı şekildeydi. O da Müslümanların arasında asla kan dökülmemesini defalarca ifade eden bir zattır. Ebu Berze. Evet. Müslümanların birbirleriyle çarpışmalarının asla doğru olmadığını ifade ediyordu. Ve İdare noktasında rakip kimselerin ortaya çıkmasının kan dökülmesine sebep olduğu takdirde kesinlikle tasvip edilemeyeceğini ifade ediyordu. Hayber ve Mekke fethine Huneyn Savaşı'na katılan Ebu Berze, Abdullah bin Zübeyir ve Mervan'ın her ikisinin de halifelik ilan ettiği günlerde kan dökülmemesi için iki tarafı da tasvip etmemişti. Abdullah bin Ömer de aynı şekilde mesela Abdullah bin Zübeyir kendisine beyat için el uzattığında Allah'a yemin ederim ki ben iki gruptan birine beyat edip diğerini reddedemem demişti. Abdullah bin Zübeyir şehit edildikten sonra artık Abdülmelik bin Mervan'ın da rakibi kalmadığı için ona beyat etmişti. Yani İslam tarihinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi üzerinde önemle durulmuştur. İzel tekal müslimani biseyfeyhima fel katil vel maktulu finnar. İki Müslüman silahlarıyla, kılıçlarıyla karşı karşıya geldiklerinde ölen de, öldüren de cehennemdedir. Ya Resulallah, öldüren kimsenin durumu belli. Peki ölenin suçu nedir?
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in cevabı innehu kâne harîsan alâ katli sahibihi. Arkadaşı onu öldürmeseydi o onu öldürecekti. Yani Müslüman din kardeşine silah asla çekmeyecektir. Hatta silahı şaka için uzatmak dahi nedir? Mekruhtur. Mutfakta birine bıçak verirken sapı karşı taraftaki kimseye gelecek şekilde vermemiz tavsiye edilmektedir. Eşinize bıçağı verirken ucu ona karşı gelecek şekilde vermeniz mekruhtur. İslam silahla, bıçakla şaka yapılmasını dahi onaylamamıştır, kabul etmemiştir. Müslümanın Müslümana silah çekmesi kesinlikle doğru değil. Veda hutbesinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birbirlerinin boynunu vuran kafirlerin durumuna düşmeyin demişti. La terci'u ba'di kuffaran yaktulu ba'duhum ba'da. Birbirlerini öldüren, birbirleriyle savaşan kafirlerin durumuna dönmeyin. Onlara benzemeyin. Onlar birbirleriyle makam için, mevki için, çıkar için, toprak için bir başka sebeplerle çarpışabilirler. İslam düşmanları. Ama Müslüman kardeşine silah çekmemelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çizgisi bu. Şimdi bu hadis-i şeriften iki şey anlıyoruz. İtaat, Allah'a ve Resulüne isyan olmayan hususlarda olacak. Bir de gücümüzün üstünde bir şey yüklendiği zaman itaatle yükümlü değiliz. Fî mestatâtü gücüm yettiği kadar, elimden geldiği kadar. Yani bu itaat bütün itaat şekillerini içine alabilir. Yöneticiye itaat, amire itaat, yani bir hanımın beyine itaati, sevgi ve saygı ile bağlılık. İtaati de bu şekilde Türkçemize çeviriyoruz. Sevgi ve saygı ile bağlılık. Sevgi ve saygı ile bağlılık gücümüzün fevkinde olan şeylerden istenmeyecektir. Şimdiye kadar okuduğumuz hadis-i şerifler bu bölümün El-İtisam Bil-Kitab ve Sünne bölümünün giriş kısmıydı. Müellifimiz bu hadis-i şeriflerle ilk 5 hadis-i şerifiyle bir mukaddime yaptı. Şimdi birinci baba geçiyoruz. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bu'istu bi cevami'il kelim. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadis-i şerifini müellifimiz bab başlığı olarak zikrediyor. Ben özlü sözlerle gönderildim. Kelimeleri az, manaları derin ifadeler. Bu ifade hem Kur'an-ı Kerim için hem hadis-i şerifler için geçerli bir ifade. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kısa, az kelime ile çok derin manaların ifade edildiğini görüyoruz. Hadis-i şeriflerde de kısa, özlü ifadelerle çok derin manaların anlatıldığını görüyoruz. Kale'l müellif el İmamül Buhari rahimehullah ve rahimena ma 7273 nolu hadisimiz. Haddesena Abdülaziz ibn Abdullah. Kale haddesena İbrahim ibn Sa'd an ibn Şihab an Said ibn el Müseyyeb an Ebi Hurayra radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. 5000 küsur hadisi şerif rivayet eden çok değerli bir ilim erbabı Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Bu'istu bi cevami'il kelim. Özlü sözlerle gönderildim. Şimdi gönderildim ifadesi Kur'an-ı Azimüşşan'ın kastedildiğini anlatmaktadır. Gönderildim. Özlü sözlerle gönderildim. Özlü yani kısa ifadelerle çok derin manalar ifade etme
Kur'an-ı Kerim'in hususiyeti. Ve nusirtu bir ru'bi, düşmana verilen korku ile yardım edildim. Bir başka rivayette bir aylık mesafede bulunan düşmana Cenab-ı Hak öyle bir korku verdi ki Müslümanlar hakkında, bu korku bizim galibiyetimize, onların yenilgisine sebep oldu. Korkak düşman yenilgiyi peşinen kabul etmiş demektir. Mindere çıkarken rakibinin çok güçlü olduğunu düşünen bir güreşçi elbette galip gelemeyecektir. Yani burada kendisine güven olması gerekir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam düşmanlarının gönlüne Müslümanlar için öyle bir korku veriyor ki bir aylık mesafedeki düşman, Müslümanlar bize baskın yaptı yapacak diye korkuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve ikramı. Ve beyna ene naimun, beyna ve beyneme Arapçada tek manaya gelir. İken dedik. Beyna ene naimun, ben uyurken ra'aytuni, kendimi gördüm. Şöyle bir rüya gördüm. Utitu bi mafatihi hazainil ardı. Yeryüzünün hazinelerinin anahtarları getirildi. Fe vudiat fi yedi, elime konuldu. Şimdi bu hadisi şerifte üç ayrı cümle var. Tamamlayalım hadis-i şerifi. Kale Ebu Hureyre, bu hadis-i şerifi rivayet eden Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, fakat zehebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü bu refahı görmeden gitti. Ve entum telgasuneha ev tergasuneha, sizler refah içerisinde yaşıyorsunuz. Ev kelimeten tüşbihuha, veya buna benzer bir kelime kullandı. Şimdi birinci ifade, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu'istu bi cevami'il kelim, kısa özlü ifadelerle çok mana ifade etme. Kur'an-ı Azimüşşan bana verildi ve ben bununla gönderildim. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hususiyetine işaret etmekte. İmam Buhari de bu hadisi şerifi naklederken bu manayı tercih ettiğini ihsas etmekte. Düşmana karşı Cenab-ı Hakk'ın düşmana verdiği korku müminlere yardım. Her akşam okumamız tavsiye edilen Âmener Resulü'nün son ayetlerinde Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin, ya Rabbi Mevlamız, yardımcımız sensin. Kafirler topluluğuna karşı bize sen yardım eyle. Cenab-ı Hakk'ın çok çeşitli yardım şekilleri var. Bu şekillerden biri de düşmanın daha görmediği Müslümanlardan korkmasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gerçeği burada ifade ediyor. Şimdi bu hadis-i şerif aynı zamanda İmam-ı Buhari'nin rüya tabirleri ile ilgili Sahih-i Buhari'deki bu bölümde de rivayet ediliyor. Rüya tabiri alimleri, rüyada bir kimsenin eline anahtar konulması hakimiyete, şerefe, yüksekliğe sahip olacağı anlamına gelmektedir. Bol ikrama, bol mala sahip olacağı. Yani Peygamber Zişan Efendimiz'e daha hayatındayken, aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanı gerçekten çok sıkıntılı bir dönem, yokluk dönemi, ümmetin ileride refaha, bolluğa erişeceği müjdesi rüyasında bildiriliyor. Tabi peygamberlerin rüyaları sadık rüyalardır, hak rüyalardır ve aleyhissalatü vesselam

Efendimizin döneminde gerçekleşmedi ama diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, sizler bugün bu görünen rüya bugün gerçekleşiyor. Nimetler, bolluk içerisinde yaşıyorsunuz. Ümmeti Muhammed bugün bolluk içerisinde yaşıyorsa işte bu Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerledir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet, son hadisimizi okuyoruz. 7274 nolu hadis-i şerif. Haddesena Abdülaziz İbni Abdillah kâle haddesena Leysu an Sa'idin an Ebihi an Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâl mâ minel enbiya, hiçbir peygamber yoktur ki, peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki, illa utiye minel ayat, kendisine peygamberliğini tasdik etmek üzere bir takım mucizeler verilmiş olmaz. Her peygambere doğruluğunu ispat edecek mucizeler verilmiştir. Mâ mislühü umine, benzerine iman edilen mucizeler. Veya mâ mislühü âmen aleyhil beşer, bu gibi mucizelere insanoğlu artık iman etmek zorundadır. Ve innemâ kânellezî utîtuhu, bana verilen mucize vahyen evhâhullâhu ileyh, Allah'ın bana vahyettiği vahiyden ibaret. Diğer peygamberlerin mucizeleri belirli bir zaman, belirli yer ve belirli ümmetle sınırlandırılmış geçici mucizelerdi. Bana verilen mucize, en büyük mucize, ebedi, kalıcı ve sürekli bir mucize olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır, vahidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de diğer peygamberlere verilen mucizeler verilmiştir. Peygamberimize sadece Kur'an-ı Kerim mucize olarak verildi demek çok büyük bir yanlışlık. Çünkü Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e verilen mucizeler, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Peygamber Efendimiz'e verilen mucizeler, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eşleri arasındaki konuşmaları haber veriyor. Bunu sana kim haber verdi denince, bana Rabbim haber verdi diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İşte bu bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'le belirtilen mucize. Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde beyan edilen pek çok mucizeler vardır. Bu mucize ebedi, sürekli ve kalıcı olduğu için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti en büyük ümmet olacaktır. Ve ercu enni ekseruhum tabi'an yevmel kıyame. Ben ümit ediyorum ki peygamberler arasında ümmeti en çok olan peygamberin benim olacağımı ümit ediyorum. Yani Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar devam edecek bir mucize ise, bu mucizeye binlerce, milyonlarca değil, milyarlarca insan iman edecek. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in sayısı da kalitesi de diğer ümmetlerden daha çok olacaktır. Kur'an-ı Kerim bir mucize. Mucize nedir? İnsanın benzerini yerine getirmekten aciz olduğu olağanüstü harikulade hadiselere mucize diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in benzerini getirmek için Araplardan gayret edenlerin sayısı pek az olmuştur. Mesela yalancı peygamber Müseylimetül Kezzab bu Fil suresini duyunca ben de demiş bunun benzerini söylerim. Mesela söyle bakalım demişler. El filu mel filu ve ma edrake mel filu lehu hurtumun tavil deyince herkes gülmeye başlamış. Çok basit, seviyesiz ve nerede Kur'an-ı Kerim'in el kari'atü mel kari'ah ve ma edrake mel kari'ah ayeti kerimeleri
Nerede Müseylimetül Kezzab'ın el fiilü mel fiil ve me edrake mel fiil lehu hortumun tavil. Fil nedir? Büyük uzun hortumu vardır falan. Çok basit ve etrafındakiler gülmüş, bu kadar olmaz. Velid bin Mughire aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi, tekliflerde bulundu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e mal mülk istersen seni zengin edelim. İdare istersen başımıza başkan kılalım. Eğer bir hastalığa yakalanmışsan doktor tutalım vesaire dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sözünüz bitti mi dedi, bitti. Başladı Kur'an-ı Kerim'den okumaya. Velid bin Mughire hiçbir cevap veremedi. Arkadaşların yanına gelirken arkadaşları gittiği gibi gelmiyor dediler. Etkilendi. Ben öyle sözler duydum ki bunu bir beşer söyleyemez. Bunun apayrı bir tadı var. Apayrı bir lezzeti var. İnne lehu lehalâve ve inne aleyhi letalâve ma yekûluhu beşer. Onun apayrı bir tadı var. Apayrı bir ziyneti, süsü var. Bunu beşer söyleyemez demişti. Sonra arkadaşlarının tesiriyle, yahu ben inanmış falan değilim, yani sadece güzel sözler söylediğini ifade etmek istedim dedi. Kur'an-ı Kerim mucizelerin en büyüğü, kıyamete kadar her açıdan mucize, ilmi açıdan, edebi açıdan, Kur'an-ı Azimüşşan manasıyla, lafzıyla, namesiyle, her şeyle mucize. Evet, görevimiz Kur'an-ı Azimüşşan'a ve Sünnet-i Seniyye'ye tabi olmak. Bir kul olarak Kur'an'ı baş tacı edeceğiz. Okuyacağız, ezberleyeceğiz, anlamaya çalışacağız ve yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklaması, en güzel uygulaması Sünnet-i Seniyye'yi baş tacı edeceğiz. Müellifimiz İmam Buhari'nin bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri devam edecek. Rabbim inşallah Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Sözlerimizi, davranışlarımızı Kur'an perspektifiyle yeniden değerlendirmeyi ve huzuruna Kur'an ve sünnete en güzel hürmeti, muhabbeti sergileyen kimseler olarak varmayı Rabbim nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim lillahi teala el Fatiha.

Cevşen Ülke Bir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 3. cüz.

İşte biz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bazılarıyla konuştu. Bazılarının da derecelerini yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat onlar anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkar etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat Allah dilediğini yapar.

0: şefa'a vel kafirûne humuz zâlimûn.
1: Ey iman edenler! İçerisinde hiçbir alışveriş, hiçbir dostluk ve hiçbir iltimas bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İnkar edenler elbette zalimlerdir.

0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O diri olup daima yarattıklarını koruyup yönetir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça huzurunda kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullarsa O'nun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, saltanatı, gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: La ikraha fi'd-din kad tebayyana er-rüşd min el-gay. Femen yekfur bit-tağut ve yu'min billahi feqad istemsaka bil

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dediğinde, ben de yaşatır ve öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz ki Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getir deyince, o kafir şaşırıp kalmıştı. Allah, zalim bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.
0: اَوْ كَالَّذ۪ي مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ

0: لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki duvarları çatıları üstüne yıkılmış ıssız bir kasabaya uğramıştı da Allah burayı böyle öldükten sonra nasıl diriltecek demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl bıraktı. Sonra tekrar diriltti. Ona ne kadar kaldın diye sordu. O da bir gün veya bir günden daha az kaldım dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Bozulmamıştır. Bir de eşeğine bak. Biz seni insanlara bir ibret kılmak için böyle yaptık. Kemiklere bak. Onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra onlara et giydiriyoruz, dedi. Bunlar kendisine açıkça belli olunca, biliyorum ki Allah'ın her şeye gücü yeter, dedi.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ

0: يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: İbrahim de bir zamanlar, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Allah, "İnanmıyor musun?" deyince de, "Evet, inanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun diye istiyorum," demişti. Allah, "Öyleyse 4 tane kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın üzerine onlardan birer parça koy. Sonra onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir," demişti.

سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında 100 tane olmak üzere 7 başak veren bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve O her şeyi bilir.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra harcadıklarının ardından başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
0: قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللّٰهُ غَن۪يٌ حَل۪يمٌ.
1: Güzel bir söz ve bağışlama, ardından gönül incitilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve o çok yumuşak davranır.

0: الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Ey iman edenler! Sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve gönül incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir ki, şiddetli bir yağmur isabet eder de onu sert bir kaya halinde bırakır. Böyle kimseler kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafir bir topluluğu doğru yola ulaştırmaz.

0: فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: Mallarını Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı sağlamlaştırmak için harcayanların durumu da tepe üzerinde bulunan bir bahçenin durumu gibidir ki üzerine bol yağmur yağınca iki kat ürün verir. O bahçeye bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer. Allah yaptıklarınızı görür.

0: تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
1: Sizden biriniz ister mi ki kendisinin altından ırmaklar akan, içinde her çeşit meyve bulunan bir üzüm ve hurma bahçesi olsun, kendisi ise ihtiyarlamış bulunsun ve ayrıca zayıf küçük çocukları da olduğu halde bu bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga dokunsun da yanıp kül olsun. Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklar.

0: Ey iman edenler! Kazandıklarınızın helal ve temiz olanlarından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Ancak gözünüz kapalıyken alabileceğiniz kötü şeyleri sadaka olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.
1: Eş-şeytanu ya

0: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi tarafından bağışlama ve bol nimet vaat eder. Allah'ın nimeti çok geniştir. O her şeyi bilir.
1: يُؤْتِ الْحِكْمَةَ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.

0: يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.
1: Harcadığınız her bir harcamayı ve adadığınız her bir adağı şüphesiz Allah bilir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

0: خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ.
1: Eğer sadakaları açık verirseniz o ne güzeldir. Eğer onları gizli tutarak fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Allah günahlarınızdan bir kısmını böylece bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey Muhammed! Onların doğru yola ulaştırılması sana ait değildir. Fakat Allah dilediğine doğru yolu gösterir. Hayır olarak harcadıklarınız kendiniz içindir. Çünkü siz ancak Allah rızasını kazanmak için harcarsınız. Allah yolunda yaptığınız her hayrın karşılığı size tam olarak verilir ve siz hiçbir haksızlığa uğratılmazsınız.

Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara ve hayalarından dolayı kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak harcadıklarınızı Allah mutlaka bilir.

Gece gündüz, gizli ve açık olarak mallarını Allah yolunda harcayanların Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: yuqinun.
1: Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir. Yaptığı işin hükmü ise Allah'a kalmıştır. Kim de tekrar faizciliğe dönerse, işte onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: بربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyen, namazı kılan ve zekatı veren kimselerin mükafatı Rablerinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten inanıyorsanız faizden geri kalan hesabı bırakın.
1: فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ

0: Eğer böyle yapmazsanız Allah'a ve Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Eğer tövbe ederseniz ana sermayeniz sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve haksızlığa uğramamış olursunuz.
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

Eğer borçlu dardaysa, eli genişleyinceye kadar ona mühlet verin. Eğer bilirseniz, alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

0: لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.
1: Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda adaletli bir katip onu yazsın. Katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borcundan hiçbir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal, zayıf veya yazdıramayacak durumda bir kimse ise, o zaman velisi onu adaletle yazdırsın.
0: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

0: بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.
1: Erkeklerinizden iki de şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın tutun ki, kadınlardan biri yanılırsa diğeri onu düzeltsin. Çağrıldıkları zaman şahitler gelmemezlik etmesinler. Büyük olsun, küçük olsun, onu süresine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında daha adaletli, şahitlik için daha doğru, şüphe etmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yaptığınız ticaret peşin olursa, yazmamanızdan dolayı size bir günah yoktur.
0: وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ

Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe de, şahide de hiçbir zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan korkun. Allah size en doğrusunu öğretiyor. Allah her şeyi bilir.

0: ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
1: Eğer yolculukta olur da katip bulamazsanız alınan rehin yeter. Eğer birbirinize güvenirseniz güvenilen kimse borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği de gizlemeyin. Kim onu gizlerse hiç şüphesiz kalbi günahkar olur. Allah yaptıklarınızı bilir.
0: Lillahi ma fi's-semawati ve ma fi'l-ard. وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da Allah sizi ondan hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın her şeye gücü yeter.

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Ona müminler de inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar ve Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız dediler. Ve yine dediler ki, biz işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senin bağışlamanı diliyoruz. Dönüş yalnız sanadır.

Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Eğer unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 200 ayettir. Hazreti Meryem'in babası İmran'dan söz edildiği için İmran ailesi anlamına gelen Ali İmran adıyla anılmıştır. Genellikle Hazreti İsa'dan ve onun peygamberliğiyle mucizelerinden söz eder. Uhud ve Bedir savaşlarıyla cihat konularına da temas eder. Son taraflarda bir dua ve münacat örneği sergiler.

0: Vallahu azizun zuntikam.
1: Ey Muhammed! Kendisinden önceki kitapları tasdik eden Hak kitabı sana o indirdi. Daha önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Aynı şekilde doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ı da o indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, düşmanlarını cezalandırır.

0: Şüphesiz ki yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Sizi ana rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Sana kitabı indiren O'dur. O kitapta manası açık, muhkem ayetler vardır ki onlar kitabın anasıdır. Bir de manası kapalı olan müteşabihler vardır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenlerse, biz ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafından gelmiştir derler. Bunlara ancak akıl sahipleri düşünebilir.
1: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابِ
0: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi tarafından bir rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen çok bağışlayıcısın.

Ey Rabbimiz! Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah verdiği sözden caymaz.

0: Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'a karşı onlara hiçbir fayda sağlamaz. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdırlar.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların durumu Firavun'un ailesinin ve onlardan öncekilerinin durumu gibidir. Onlar da ayetlerimizi yalanladılar. Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Karşı karşıya gelen iki topluluğun durumlarında sizin için bir ibret vardır. Onlardan biri Allah yolunda savaşıyordu. Diğeri ise kafirdi ve müminleri gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda kalp gözleri açık olanlar için bir ibret vardır.''

0: Kadınlara, oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, otluğa salınmış atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar sadece dünya hayatının nimetleridir. Oysa varılacak güzel yer Allah'ın yanındadır.
1: قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ

Ey Muhammed, de ki, bundan daha hayırlısını size haber vereyim mi? Kötülüklerden sakınanlar için Rablerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görür.

O kullar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse sen bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru derler.

Onlar sabrederler, doğru söylerler, boyun eğip itaat ederler, mallarını Allah yolunda harcarlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

0: القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: İnne'd-dîne 'indallâhi'l-İslâm.

0: بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: Allah nezdinde hak din hiç şüphesiz İslam'dır. Kitap verilenler sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görür.
0: فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنْ وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَاِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ.
1: Ey Muhammed! Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de Müslüman oldunuz mu? Eğer Müslüman olurlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görür.

Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere acı bir azabı müjdele.

İşte bunlar dünya ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Elem

Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet ediliyorlar, sonra onlardan bir grup yüz çeviriyor.

0: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
1: Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır demelerindendir. Onların uydurdukları şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştır.

Onları geleceğinde şüphe olmayan bir günde topladığımız ve herkese kazandığı şeyler haksızlık yapılmayıp tam olarak verildiği zaman halleri ne olacak?

0: Ey Muhammed! De ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Şüphesiz ki senin gücün her şeye yeter.
1: تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
0: Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ
1: Müminler kendileri gibi inananları bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında hiçbir şey elde edemez. Ancak onlardan gelecek bir kötülükten çekinmeniz başka. Allah sizi kendisinden sakındırır. Sonunda dönüş ancak onadır.

0: السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: De ki, içinizdeki şeyleri gizleseniz de açıklasanız da Allah onları bilir. O göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ

0: de ve yuhazzirukumullahu nefseh vallahu raufun bil ibad.
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

0: بكم والله غفور رحيم.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse Allah inkar edenleri sevmez.

0: Şüphesiz ki Allah, Adem'i, Nuh'u, birbirinin soyundan gelen İbrahim ve İmran ailelerini seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: İb qalatim

Bir zamanlar İmran'ın karısı, "Ey Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet için adadım. Benim adağımı kabul et. Şüphesiz ki sen her şeyi işitir ve her şeyi bilirsin," demişti.

Onu doğurunca da Allah ne doğurduğunu daha iyi bildiği halde, "Ey Rabbim, ben onu kız doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve neslini rahmetinden kovulmuş olan şeytandan sana sığındırıyorum," dedi.

Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımından sorumlu kıldı. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" dedi. Meryem, "O Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi.

Zekeriya orada Rabbine dua etti. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı işitirsin.

Mihrap'ta namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendi emriyle meydana gelen İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeliyor.

Zekeriya, "Ey Rabbim, ben iyice ihtiyar ve karım da kısırken benim nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah, "Bu böyle olacaktır. Allah dilediğini yapar." buyurdu.

0: Hamza وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana bir alamet ver dedi. Allah, senin alametin 3 gün işaretle anlaşma dışında insanlarla bir şey konuşamamandır. Rabbini çok zikret ve akşam sabah tesbih et dedi.
0: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
1: Bir zamanlar melekler de şöyle demişlerdi: Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı.
0: Ya Meryem, qunuti li rabbiki vescudi varka'i ma'ar rak'in.
1: Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.

Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'e kim bakacak diye kalemleriyle kura atarlarken sen onların yanında değildin. Bu konuda çekişirlerken de yanlarında değildin.

0: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: Melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah sana kendi emriyle olacak bir çocuk müjdeliyor ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada ve ahirette itibarlı olup, Allah'a yakın kılınanlardandır.
0: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: O, insanlarla beşikteyken de, yetişkinken de konuşacak ve salihlerden olacaktır.
0: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: Meryem, ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmadığı halde nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah, böyle olacaktır. Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına hüküm verince, ona sadece ol der ve hemen olur dedi.
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ
0: Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir.

0: O, İsrailoğullarına bir peygamber olacak ve onlara diyecek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üfleyeceğim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş olacaktır. Allah'ın izniyle anadan doğma körleri, alaca hastalığına yakalananları iyileştireceğim, ölüleri dirilteceğim. Yediklerinizi ve evlerinizde biriktirdiklerinizi de size haber vereceğim. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için büyük bir ibret vardır.
1: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

0: Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak size haram kılınan bazı şeyleri helal yapmak için gönderildim. Rabbinizden size bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: İnne Allahe Rabbi ve Rabbi.

Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

İsa onlardaki inkârı hissedince, Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler şöyle dediler: biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız.

0: Onlar, ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Bizi şahitlerle beraber yaz dediler.
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ
0: Kafirler hile yaptılar. Allah da onları hileleri yüzünden cezalandırdı. Allah hilenin cezasını en uygun şekilde verir.

0: اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ
1: Allah demişti ki, ey İsa, şüphesiz ben seni öldüreceğim, seni huzuruma yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim, sana uyanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz yine bana olacaktır. Anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَأُعَلَّمُونَ

0: İnkar edenleri dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiçbir yardımcıları olmayacaktır.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, onların mükafatları tam olarak verilecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
0: Bunları sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan okuyoruz.
1: اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمِ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
0: Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oldu.
1: الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
0: Bu, Rabbinden gelen bir gerçektir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: oğullarımızı ve sizin oğullarınızı, bizim kadınlarımızı ve sizin kadınlarınızı, bizim kendilerimizi ve sizin kendilerinizi çağıralım da lanetle beddua edelim, Allah'ın lanetinin yalancılar üzerine olmasını dileyelim.
1: İnne hâzâ lehuvel kasasul hakku ve mâ min ilâhin illallah ve inne allâhe lehuvel azîzul hakîm.
0: İşte gerçek kıssa budur. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah ise çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey Muhammed! De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda eşit olan bir söze gelin. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. İçimizden kimse Allah'ı bırakıp da birbirini tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun, biz Müslümanlarız deyin.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: ilm. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki biraz bilginiz olan hususta tartıştınız. Ama hiçbir bilginiz olmayan hususlarda neden tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İbrahim Yahudi de değildi, Hristiyan da. O tek Allah'a inanan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi.

Şüphesiz ki insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlarla bu peygamber ve bu peygambere inananlardır. Allah ise müminlerin dostudur.

Kitap ehlinden bir grup sizi saptırmak istedi. Oysa onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ama bunu anlamazlar.

Kitap ehlinden bir grup dedi ki, İman edenlere indirilen kitaba günün başında inanın, aynı günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dönerler ve siz dininize uyanlardan başkasına inanmayın. Ey Muhammed! De ki, doğru yol Allah'ın yoludur. Ve yine onlar, size verilenin benzerinin bir başkasına da verileceğine veya onların Rabbiniz katında aleyhinize delil getireceklerine inanmayın, dediler. Sen de ki, nimet ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın ihsanı geniştir. O her şeyi bilir.

Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki, kendisine yüklerle emanet bıraksan, onu sana geri verir. Yine onlardan öyle kimse de vardır ki, kendisine bir dinar emanet etsen, devamlı olarak başına dikilmedikçe, onu sana geri vermez. Bu onların, ümmilere karşı bize hiçbir sorumluluk yoktur demelerinden ileri geliyor. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylüyorlar.

Hayır, öyle değil. Kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, şüphesiz ki Allah sakınanları sever.

0: وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satanlara gelince, işte onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır.

Onlardan bir grup okuduklarını kitaptan olmadığı halde kitaptan zannedesiniz diye dillerini eğip bükerler. Allah tarafından olmadığı halde bu Allah tarafındandır derler. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

0: Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi gerekmez. Fakat öğretmekte ve okumakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbinize ihlaslı kullar olun demesi gerekir.
1: وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا

0: Yine size melekleri ve peygamberleri tanrı edinin diye emretmesi de gerekmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç peygamber size inkar etmeyi emreder mi?
1: وَاِذْ اَخَذْ

Allah peygamberlerden sağlam söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızdaki kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde

geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul edip bu konudaki ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?" demişti. Onlar da "Kabul ettik." demişlerdi. Bunun üzerine Allah, "Şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim." demişti.

Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanlar hep ister istemez ona teslim olmuştur ve hepsi de ona döndürüleceklerdir.

0: لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız.
0: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
1: Kim İslam'dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir. O, ahirette kaybedenlerden olacaktır.
0: كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولُ

İman edip peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola iletir? Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: النَّاسِ أَجْمَعِينَ
1: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
1: Onlar o lanet içerisinde ebedi olarak kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacaktır.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Ancak bundan sonra tövbe edip durumlarını düzeltenler başka. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

0: اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
1: İnkar edip de kafir olarak ölenler, dünya dolusu altın fidye verseler bile, onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları yoktur.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Üçüncü cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey sırlarla dolu sonsuz hikmet sahibi! Ey sonsuz barış sahibi! Ey bütün ölçülerin sahibi! Ey dengede tutan kainatı! Ey takdir sahibi! Ey kaderin sahibi! Ey önünde tek baş eğdiğim yüce Allah'ım! Ey muahir! Ey mukaddim! Ey kerem sahibi Allah'ım! Allah'ım, sen muahhirsin. İstediğini tehir eden sensin. İstediğini mahrum bırakan sensin. Sen mukaddimsin. İstediğini öne çıkaran, istediğine şeref verip yücelten yalnız sensin. Her şeyi yerli yerine koyansın. Her şeyi bir ölçüde yaratansın. Senin ilmin, senin iraden, senin takdirinle olur her şey. Dostlarını yücelten sensin. Geride bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını geri bırakmazsın sen. Rabbim, mukaddim adının hürmetine, dininde öne çıkanlardan eyle bizi. Bizi ibadetlerimizle yücelt. Sen ki bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sen ki bize şeref verdin. Sen ki bize iman verdin. İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi. Bizi esfeli safiliğine düşürme ya Rab. En aşağı mertebeye indirdiğin Ebu Leheb'lerin dünyasından uzak tut bizi. Dünyamızı aydınlat mukaddim adınla. Mukaddim adınla yolumuzu aydınlat. Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun. Ve adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi. Sen ki mutlak irade sahibisin Rabbim. Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sensin. Her şeyi bir nizama göre yaratan sensin Rabbim. Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza. Sen ki tebessümü bile ibadet kabul edensin dergahında. Rızan için Rabbim. Tebessümümüzü artır bizim. Bizim ibadetlerimizi artır mukaddim adınla. Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi. Mukaddim adının hürmetine ya Rab. Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi. Bizi tevbe edenlerden eyle. Kalbini sana verenlerden eyle. Sana yaklaştır mukaddim adınla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Öne alan ve arkaya bırakan sensin. Hakkımda hükmün geçerli. Hakkımda kazan adildir. Allah'ım, yaptığım ve yapacağım, gizli ve aşikar işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Sen mukaddim ve muahhirsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim. Ve tevbe edip sana döndüm.
senin düşmanını düşman edindim ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikar yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Rabbim, sen benim ilahımsın. Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana. Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni. Beni razı olanlardan, razı olduklarından eyle Rabbim. Kartan

taneleri gibi hafiflesin ruhum. Kar tanelerini ruhumun rüzgarı esip savurdukça senin mukaddim adına tekrar tekrar iman etsin. İmanım yenilensin her savruluşta. Sen mukaddimsin Rabbim. Ruhları güzelleştiren, kalpleri güzelleştiren, tutkulu bir imanla öne çıkaran sensin sevdiklerini. Bir gün ruhlar alemine karıştığımda benim de ruhumu öne çıkar mukaddim adında. Ruhumu geride bırakma Rabbim. Ruhum sevinsin, meleklerin sevinsin. Sen sevin Rabbim, ruhum sana kavuştuğunda. Mukaddim adının hürmetine Rabbim. Son nefesimde de meleklerin gülerek takdim etsin beni sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Kabir azabı. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ensardan birisinin cenazesine gitmiştik. Resulullah başı eğik olarak mezar başında oturdu. 3 kere "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım." dedi. Sonra devamla "Mümin ölüme yöneldiği vakit beraberinde kefen ve güzel koku bulunan, yüzleri güneş gibi parlak melekleri Allahü Teala gönderir. Adamın göreceği yerde beklerler. Ruhu çıktığı vakit yer ile gök arasında ve gökte ne kadar melek varsa onun için istiğfar ederler. Gök kapılarının tümü kendisi için açılır ve her kapı kendisinden geçmesini ister. Ruhu Allahü Teala'ya yükseldiği vakit melekler "Ya Rab, bu falan kulunun ruhudur." derler. Allahü Teala "Onu geri çevirin ve onun için hazırladığım mükafat ve iyilikleri ona gösterin. Zira ben ona vaat ettim. Sizi topraktan yarattım ve toprağa iade edeceğim. Tekrar topraktan çıkaracağım." Ruh mezarına döner ve hatta kendisini defnedip dağılanların ayak tıkırtılarını bile duyar. Son bir eziyet olarak melekler onu alabildiğine sıkıştırır ve "Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir?" diye sorarlar. Adam "Rabbim Allah, dinim İslam ve peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir." der. Bu cevabı verdiği vakit birisi "Doğru söyledin" diye seslenir. İşte bu Allahü Teala'nın Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder buyurduğunun manasıdır. Sonra güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokulu birisi karşısına gelir ve nimetleri devamlı olan Allah'ın cennet ve rahmetiyle sana müjde olsun der. Adam, "Allahü Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Sen kimsin?" diye

bir an evvel aile efradıma kavuşayım der. Kafire gelince, o da dünyadan ilişkisini kesip ahirete yöneldiği vakit, çirkin suratlı, şiddetli azap melekleri ateşten elbise ve katrandan gömleklerle karşısına dikilirler. Canı çekildiği vakit yer ve gökteki bütün melekler kendisini lanetlerler. Gök kapıları kapanır. Hiçbir kapı onun habis ruhunun kendisinden geçmesini istemez. Böylece ruhu geri çevrilir. Melekler, "Ya Rab, bu falan kulunun ruhudur. Yer ve gökler bunu kabul etmiyorlar." derler. Allahü Teala, "Onu geri çevirin ve ona hazırladığım azabı gösterin. Zira ona da sizi topraktan yarattım. Toprağa iade edeceğim ve tekrar topraktan çıkaracağım diye vaat ettim. Ruhu mezarına çevrilir. Hatta mezarı başından dağılmakta olanların ayak tıkırtılarını da duyar. Ona da, "Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir?" diye sorarlar. O da, "Bilmem," der. Onlar da, "Evet, bilmezsin," derler. Sonra çirkin elbiseli, pis kokulu ve vahşi suratlı birisi gelip karşısına dikilir ve "Allahü Teala'nın gadabı ve devamlı azabı ile sana müjde olsun," der. Adam, "Senin de Allah cezanı versin. Sen kimsin?" diye sorar. O da, "Ben senin dünyadaki çirkin amelinim. Sen kötülüğe koşa koşa gider fakat itaat ve ibadette tembel davranırdın. İşte bugün Allahü Teala kötülüğünün cezasını sana çektirir," der. Adam, "Senin de Allah cezanı versin," der. Sonra ona kör, dilsiz ve sağır birini müvekkel eder. Demirden bir tokmak onun için hazırlanır. İnsanlar ve cinler bir araya gelse onu yerinden kıpırdatamaz. Hatta dağlara vurulsa dağları kül ve toprak haline getirir. Bununla kendisine bir vuruşta kül haline gelir. Tekrar dirilir. Alnına öyle şiddetle vurulur ki cinlerden ve insanlardan başka herkes bu sesi duyar. Sonra buna ateşten iki demir parçası getirin. Cehennemden de kendisine bir kapı açın denir. Ateşten levhalar üzerine yatırılır ve cehennemden de kendisine bir kapı açılır buyurmuştur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mü'min ölüm döşeğine yattığı vakit melekler çeşitli misk kokulu ipek mendil ile gelir ve kılı yağdan çeker gibi ruhunu bedeninden alırlarken, ey mutmain olan nefs, sen razı ve Rabbin senden razı olduğu halde Allah'ın rahmet ve keremine çık," derler. Ruh çıktığı vakit o kokular arasına konur. İpek mendil üzerine bağlanır ve âlâ-yı illiyyine, en yüksek makama götürürler. Kafir de öleceği sırada içi ateş dolu bir çaput getirirler. Şiddetle canını alırlar ve "Ey pis ruh! Sen kızgın ve Allah da senden gadaplı olduğu halde bedeninden çık, ayrıl," derler. Ruh çıkınca kendisini o ateşlere korlar. Kaynamakta olan madde gibi hışıltı çıkardığı halde onu çaputa sarar ve siccine, cehenneme götürürler buyurdu. Muhammed bin Kâb-ül Kuradî, Allahü Teala'nın Mü'minun suresi 99. ve 100. ayetlerinde "Nihayet onlardan her birine ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyeceklerdir: Rabbim, beni geri gönder, ta ki zayi ettiğim ömrüm mukabilinde iyi amelde bulunayım." Allahü Teala bu temennide bulunan adama, "Ne istiyor ve neye heves ediyorsun? Servet edinmek, sular akıtıp bağ bahçeler

yetiştirmek arzusunda mısın diye sorar. Adam ise, hayır, salih ameller yapmak isterim der. Allahü Teala, hayır, ondan iş geçti. Bu, ölüm anında herkesin söyleyeceği sözdür buyurur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mü'min kabrinde yeşil bir bahçe içindedir. Mezarı 70 zira genişletilir, nurlandırılır ve ayın 14'ü gibi parlar. Muhakkak onun için dar bir geçim vardır. Taha suresi 124. ayet-i celilesinin niçin nazil olduğunu biliyor musunuz? O kabrinde kâfirlerin azabı hakkındadır. Mezarında 99 yılan kendisine musallat olur. Her yılanın 7 başı vardır. Isırır, sokar ve dirilinceye kadar cismini zehirlerler buyurdu. Böyle 99 sayısına şaşmamalı. Zira bu yılan ve akreplerin sayıları kibir, riya, haset, gıllü gış, kin ve diğer kötü sıfatların sayıları kadardır. Bunların her birinin asılları olduğu gibi bunlardan birçok kollar ve bu kollardan birçok bölümler meydana gelir. Bu kötü nitelikler bizatihi tehlikelerdir. Bunlar kendi maddeleri bakımından akrep ve yılan olmaya dönüşür. Kuvvetlisi 7 başlı yılan gibi zehirler. Basiret sahipleri bu tehlikeleri ve bu tehlikelerin kollarını basiret nuru ile müşahede eder. Sayılara ancak nübüvvet nuru ile bilinir. Bu gibi haberlerin açık doğrulukları ve gizli sırları vardır. Bu gizlilikler de basiret sahiplerine açıktır. Bunların hakikatine erememiş olan kimsenin bunların zahirini inkara kalkışması doğru olamaz. İmanın en az derecesi tasdik ve teslimiyettir. Şayet bir kâfir öldükten sonra uzun süre görebilme imkanına sahip olduğumuz vakit böyle bir durum ile karşılaşmadığını görüyoruz. Görüşümüzün aksini olan şeye nasıl inanıp teslim olalım denildiği zaman bu gibi şeyleri tasdik etmekte 3 makam vardır. Birinci makam, en açığı, en doğrusu ve en teslim olmaya şayan olanı budur. Bu da hakikaten bu yılan ve akreplerin mevcud olup o adamı ısırdıkları halde senin bunları görememendir. Zira bu cismi gözler melekût âleminin inceliklerini göremezler. Ashab-ı kiram kendileri görmedikleri halde Cebrail'in aleyhisselam gelişine nasıl inanırlardı? Peygamberimizin onu gördüğüne kanaat getirirlerdi. Şayet sen buna da inanmıyorsan, o halde önce meleklere ve vahye olan asıl imanını düzeltmek senin için daha önemlidir. Şayet buna inanıyor ve diğerlerinin göremediklerini, peygamberin görebildiğini kabul ediyorsan, ölü hakkında bu hususta niçin tereddüt ediyorsun? Melek, insan ve hayvanlara benzemediği gibi, azap için ölüyü ısırıp zehirleyen yılan ve akrepler de, bu yılan ve akreplere benzemezler. Bunlar başka duyularla görülebilirler. İkinci makam, rüya âlemidir. Senin yanında uyuyan bir adamı rüyada yılanlar ve akrepler sokar. Bunların acısını duyar, feryadü figan eder, sıçrar, kaçar. Fakat sen ona bakıp durduğun halde bundan bir şey anlamazsın. Madem ki aynı acıyı, aynı ızdırap ve sıkıntıyı çekiyor, bunun hayali veya hakiki olması arasındaki fark nedir? Üçüncü makam, bizatihi yılanın acı vermeyeceğini, acıyı verenin zehir olduğunu, hatta asıl acının zehirden meydana gelen eserde ve onun tesirinde olduğunu biliyorsun. Aynı acı yılansız ve zehirsiz meydana gelirse bunun ne farkı var? Belki daha müessirdir. Azabın bulunduğunu anlatmak ancak
adeten ona ulaştıran bir sebebe izafe etmek de mümkün olur. Yani gerçekte yılanın zehirlemesi gibi bir şey olmadığı halde aynı yılan sokmasının zehirleme acısını duyar demektir. İşte anlattığımız o tehlikeli sıfatlar, ölümden sonra insana eziyet ve elem veren şeyler olmaya dönüşürler. Ortada yılan ve akrep yokken, bunların verdiği acılar, yılan ve akreplerin zehirlemelerinden meydana gelen acılar gibi oluyorlar. Bu kötü huyların eziyet vermeye dönüşmeleri, sevgilisinin ölümünde sevgilisine olan aşkının eziyete dönüşü gibidir. Aşk, zevkli bir şey iken, maşukun ölümüyle hemen eziyete dönüşür. Kalbe çeşitli sıkıntı ve ızdıraplar sokar. Onun istediği vuslat ve zevkten mahrum kalmıştır. Fakat dünya ile ünsiyet etmeyip yalnız Allahü Teala'yı seven ve Allahü Teala'ya ulaşmaya aşık olan bir kimse dünya hapishanesinden ve şehvetlerinden kurtulup bütün engeller ortadan kalkıp sevgilisine yönelmiş olur. Emniyet ve ebediyet gibi bütün nimetler kat kat kendisinde toplanır. Bir altını çalınan kimsenin acısı, 10 altını çalınan kimseden daha az olduğu gibi, dünyada bir kuruşu olanın ölümüyle ondan ayrılmasındaki acısı, 2 kuruşu olandan daha azdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bir dirhemi olanın hesabı, 2 dirhemi olanın hesabından daha hafiftir. Sözü bunun ifadesidir. Dünyalıktan neyi geride bırakırsan, ölünce onun hasretini çekersin. İstersen servetini çoğalt, istersen servetini azalt. Servetini çoğaltırsan, hasretini çoğaltmış olursun. Azaltırsan, hasretini azaltmış olursun. Mezarda yılan ve akrepleri çoğalanlar, dünya hayatını ahiret hayatına tercih edip onunla sevinen ve ona bağlananlardır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, ölmüş olan bir oğlunu rüyasında gördü ve "Oğlum, bana nasihatte bulun," dedi. Oğlu da "Allahü Teala'nın senden istediği emirlerinde ona muhalefet etme," dedi. Babası "Biraz daha nasihat et," dedi. Oğlu "Baba, daha fazlasına dayanamazsın," dediyse de babası "Söyle," diye ısrar edince oğlu "Baba, Allah ile aranda gömlek de giyme," dedi. Bunun üzerine babası 30 yıl gömlek giymedi. Münker Nekir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul öldüğü vakit siyah renkli, yeşil gözlü 2 melek kendisine gelir. Suratlarına bakılamayacak kadar korkunç olduklarından birine nekir, diğerine münker denir. Ölüye "Bu peygamber hakkında ne dersin?" diye sorarlar. Şayet mümin idiyse o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü der. Onlar "Senin böyle diyeceğini biliyorduk," derler. Sonra mezarı enine ve boyuna 70 arşın genişletilir ve nurlandırılır. Sonra kendisine "Uyu," denir. O "Bırakın da gideyim, durumu aile efradıma anlatayım," der. Fakat kendisine müsaade edilmez. En yakın adamının ancak kendisini uyandırabileceği bir güveyinin uykuya yatması gibi "Yat, uyu," denir. Ona tekrar "Yat, uyu," denir ve kıyamete kadar yatar. Şayet münafık ise meleklerin sorularına "İnsanlar bir şey derlerdi ve ben de söylerdim fakat şimdi unuttum," der. Melekler "Zaten biz senin böyle diyeceğini biliyorduk," derler. Sonra mezarına "Bunu sıkıştır," denir.
mezarlığı

Yer de onu kemikleri birbirine geçinceye kadar sıkıştırır ve dirilinceye kadar kabrinde azap olur buyurdu. Ata bin Yesar'ın radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh hitaben "Ey Ömer, vefat ettiğin vakit adamların gidip senin boyuna uygun bir mezar hazırlayıp döndükten, seni yıkayıp kefenledikten ve koku sürdükten sonra seni götürüp mezara koydukları ve toprağı üzerine örterek geri döndükleri vakit halin nice olur. Münker ve Nekir adındaki kabrin iki büyük iptilası sana gelir. Sesleri yıldırım indiren gök gürültüsü, gözleri parlak şimşekler gibi uzun saçlarını sürüklerler. Sivri dişleriyle mezarın topraklarını alt üst ederler. Sonra çeşitli zorluklar çıkarırlar. Seni korkuturlar. O vakit senin halin nice olur ey Ömer buyurdu. Ömer radıyallahu anh bu zamanki aklım o zaman da başımda olacak mı diye sordu. Resulullah evet buyurunca Hazreti Ömer mesele yok. Ben onların hakkından gelir gerekli cevaplarını veririm dedi. Ölüm ile akıl değişmeyeceğine, değişip bozulacak olanın beden olduğuna bu rivayet açıkça delalet etmektedir. Ölü aklı başında, dünyada olduğu gibi elem ve zevki idrak edecek durumdadır. Çünkü anlayan akıl bu azalar değil, o eni boyu olmayan ve hatta bölünmeyi kabul etmeyen batıni bir varlıktır. İnsanın bütün parçaları kopup da son bir cüz'ü kalsa yine akıldır. İşte öldükten sonra da böyledir. O son cüz'e ölüm ve yokluk gelmez. Muhammed bin Münkedir diyor. Duyduğuma göre kafire mezarında kör, sağır bir hayvan musallat olur. Elinde demirden bir kamçı ve kamçının ucunda devenin hörgücü gibi bir düğüm vardır. Kıyamete kadar ona vurur durur. Onu görmez ki biraz korusun, sesini duymaz ki acısın. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Ölü mezarına konduğu vakit iyi amelleri gelir, onu kuşatır ve savunurlar. Azap başı ucundan gelecek olursa okuduğu Kur'an karşı çıkar. Ayakları ucundan gelecek olursa namazdaki kıyamı karşı çıkar. Elleri tarafından gelecek olursa verdiği sadaka karşı çıkar. Diğer azaları tarafından gelecek olursa orucu karşı çıkar ve bu ibadetleri bu azalarla yaptı. Buna buralardan azap etmeye imkanınız yoktur derler. Süfyan diyor ki insan malını ve çoluk çocuğunu koruduğu gibi amelleri de kişiyi korur. O vakit ona Allah seni yatağında mübarek etsin. Ne güzel dostların ve ne güzel arkadaşların vardır diye söylenir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir cenazeye gitmiştik. Resulullah mezar başında oturup bir müddet mezara baktı ve mümin bu mezarda kemikleri birbirine geçecek şekilde sıkıştırılır buyurdu. Hazreti Ayşe'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarın insanı bir sıkıştırması vardır. Eğer bundan bir kimse kurtulacak olsa Sa'd bin Muaz kurtulurdu buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Çok hastalıklı olan Resulullah'ın kızı vefat ettiği vakit Resulullah onu takip etti. Resulullah'ın durumu hiç hoşumuza gitmiyordu. Mezar başına geldiğimiz vakit kendisi bizzat mezara girdi. Benzi değişti ve kızardı. Resulullah'a bu halin nedir diye sorduğumuzda bize mezarın kızımı sıkıştırmasını ve kabir azabının şiddetini düşünerek geldim ve bana